أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.

0: إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ
1: Ey Muhammed! Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.
0: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.''

0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجَتْ

0: خشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
1: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.

0: يزكيكم ويعلمكم الكتاب ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: Nitekim içinizden size ayetlerimizi okuyan, sizi kötülüklerden temizleyen, size kitabı ve hikmeti öğreten ve size bilmediklerinizi belleten bir peygamber gönderdik.
0: Fezkuruni ezkurkum veşkuruli ve la tekfurun.
1: Öyleyse beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.

0: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.
1: Halidine fiha la yukhaffafu anhumul azab ve la hum yunzarun.
0: Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

0: هم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
1: Uyanlar şöyle derler: keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder.

ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar?

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ.
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: ذَلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ

Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.

0: üzerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katlel hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unfâ bil unfâ.

0: ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم.
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.
0: وَلَكُمْ فِي

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: Kutibe aleykum izâ hadara ahadakumul mevtu in teraka hayranil vasiyyetu lil valideyni vel akrabine bil ma'rufi hakkan alel muttakîn.
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman eğer mal bırakıyorsa anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمَا

Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.
1: Eyyâmen me'dûdâ

0: خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: أحكام أخر.
1: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
2: O sayılı günler Ramazan aydır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

0: Muhammed, kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
1: Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaikum.

0: الناس لعلهم يتقون.
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ.
0: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.
1: وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى

0: Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ
0: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: edeyim.
1: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.
0: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
1: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
0: Eşşehrul haramu bişşehril haramı vel hurumatu kısas. فَمَنْ اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَيْكُمْ

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir. El Haccu eşhur.

0: hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri, benden korkun.
1: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

haç ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: Onlardan bazıları da ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.

İşte onların kazandıklarından nasipleri vardır. Allah hesabı çok çabuk görür.

Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim 2 günde Mina'dan dönmek için acele ederse ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.

0: قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ.
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.

Ey Muhammed! İsrailoğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

0: İnsanlar bir tek ümmetti. Allah müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir.
1: Em has

0: gibi.
1: Yoksa siz sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

0: Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.
1: Kutibe aleyh

0: وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

Muhammed, sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: الآخرة.
1: Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا

İman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: وبشر المؤمنين.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka ona kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

adına yemin ederek Allah'ı iyilik yapmanıza, kötülükten sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: قلوبكم والله غفور حليم.
1: Allah sizi gelişi güzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
0: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

0: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح

0: Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa işte onlar zalimlerdir.
1: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.

0: لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

anneler çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: المعروف حقا على المحسنين.
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

Eğer korkarsanız yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كثيره والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak ona döndürüleceksiniz.

0: الظالمين.
1: Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine "Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım" demişlerdi. O da "Ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız" dediğinde onlar "Bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım" demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.''

Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.

Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et."

Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud Calut'u öldürdü. Allah Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah bütün alemlere ikram sahibidir.

0: Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: صحتي.
1: زد اف ام، اللهم اجعل خير اعمارنا اخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على اكمل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla. Bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana inandım. Sana dayandım. Sana tevbe ettim. Senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, İzzetin hakkı için senden başka ilah yok. Beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. Bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, Ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
0: Özel FM 103.2. الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaki. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Alkollü bir sürücü saatli bir bombadır. Özel efendim. 103.2.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.

Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve günahlardan korunursanız, sizin için büyük bir mükafat vardır.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

gökten bir yağmur yağınca cesetler hayat bulur. Can ve ruh bedenini arıyorken Rabbin tayin ettiği yerde buluşmak için toplanır bütün kullar. Mahşer meydanında toplanır. Ne oldu bize? Kim neden uyandırdı bizi? Bu büyük insan kalabalıkları ne kadar da çok. Bu insanlar neler fısıldaşıyorlar? Sadece 10 gün mü kaldık yattığımız yerde, yoksa 1 gün mü? Peki burası neresi? Yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Kimse kimseye bakmıyor. Bütün insanlar bu meydanda. Herkes gözünü göğe dikmiş bakıyor. Sıkıntı ve hararetten herkesten terler boşalıyor. İlk İbrahim peygamber çağrılıp giyindiriliyor. Aman ya Rabbi, cennet nişanesi taşıyor. Herkes sıkıntıda, terliyor. Birden meydan Muhammed, Muhammed nidalarıyla çınlıyorken herkes heyecandan, korkudan titriyor. Arşın sağında, büyük kürsünün yanında kutlu nebi, ay gibi parlıyor. Herkeste bir ümit beliriyor. Susuzluktan boğazlar parçalanmışken havuzdan billur gibi su fışkırıyor. Güneş beyinleri kaynatırken insanlar Resul'e gözlerini dikmiş bakıyor. Herkes derin bir imrenişle Yüce Resul'ü arşın sağında gözlüyor. Sırasıyla bütün peygamberler tek tek çağrılıyor. Sonra sıddıklar ve sırasıyla diğer gruplara elbiseleri giydiriliyor. Bir çağrıcının yakın bir yerden çağıracağı güne kulak ver. O gün çığlığı gerçekten duyarlar. İşte o kabirden çıkış günüdür. Doğrusu biz diriltiriz, biz öldürürüz. Dönüş bizedir. Pamuk gibi atılmış dağlar arasında arzın fanileri tekrar dirilmiş. Şaşkın kelebekler gibi kalabalıklar arasında yapayalnız bekleşiyorlar. Görünmez varlıklar tene dokunuyor. Ruhsa şaşırmış bir halde vücudu kendisiyle tanımaya çalışıyor. Bir kafile yola dizilmiş. Adına gafiller zümresi denilen. Sanki yürümeye mecalleri yok da rüzgar kendilerini itekliyor. Yaşadıklarından habersiz, şokta, belki de sarhoş bir haldeler. Duymuyor, görmüyor, bilmiyorlar. Kim? Kim bunlar diye soruluyor. Meğer dünyada duygusuzca bir hayat süren, kanaati hikmet, rahatlığı zevk edinen gafiller topluluğuymuş. Bir gün dağları yürütürüz de yeri dümdüz görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın diriltip bir araya toplarız. Dizi dizi Rabbine sunulduklarında, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Sizi bir yere toplamak için söz vermediğimizi iddia etmiştiniz değil mi denir. Amel defteri ortaya konunca suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. Vah bize! Eyvah bize! Bu defter nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmadan hepsini yazmış derler. İşlediklerini hazır bulurlar. Rabbin kimseye haksızlık etmez.
bir kafile daha koyulmuş yola. Aman Allah'ım! Yüzleri paslı demirlerle çizilmiş. Kan revan içinde. Bunlar... Evet, bunlar fitneci topluluklar. Aileleri parçalayan, dostlukları dinamitleyen, insanlar arasında kasırgalar estiren bunlardı değil mi? Anlaşmalarına ihanet eden, vücutlarını ruhlarına hayran bırakarak yerde sürükleyen, ruhlarını bedenlerinin peşinden koşturanlar bunlardı değil mi? Masumlara dil sarkıtmaktan ve haset sahipleriyle vücut eğlendirmekten geri durmayanlar, bir ömür boyu şehvet peşinden koşup, dostluğu hasede feda edip, aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanları bunlardı değil mi? Kalpleri ateşle yarılıp, kaynar bir pişmanlıkla doldurulunca, eyvah, eyvah, yazık bizlere demeleri, kendilerini kurtarmayanlar bunlardı değil mi? Ama yer çarpılıp paralandığı zaman, melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince, o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır. Ama artık öğütten olan, keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaymışım der. O gün hiç kimse Allah'ın azap ettiği gibi azap edemez. Hiç kimse onun vurduğu bağ gibisini bağlayamaz.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
3: Deli

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: Özel FM 103.2 Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
3: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 8513. Fatih Oto Sanayi Sitesi, Esenyurt.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
8: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
7: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik İmirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
4: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
11: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş. Çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
2: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
7: İstoç. Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
13: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor.
17: Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
18: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklam.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: İslam'ın köprüsü zekat. İslam'ın beş ana esasından biri olan zekat, lügatte artma, nemalanma, büyüme gibi manalara gelmektedir. Istilahta ise üzerinden bir yıl geçmiş nisap miktarı maldan bir miktarını fakirlere vermek manasındadır. Zekat, alimlerin büyük çoğunluğunun görüşüne göre hicretin ikinci yılında Medine'de Ramazan orucundan sonra farz kılındı. Farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabittir. İnkarı kişiyi dinden çıkartır, terki ise günahkar yapar. Çünkü zekat toplumsal temizlenme ve arınma aracıdır. Zira Kur'an zekat vermeyi mümin olmanın vasıflarından saymıştır. Yine Kur'an zekat verenlerin hidayet ve müjdeye, bunun yanında da Hakk'ın rahmetine mazhar kullar olacaklarını ifade buyurmuştur. Zekat, başta cimrilik ve bencillik olmak üzere birçok kötü ahlakın güzel olanlara tebdil edilmesine sebeptir. Zekat, mükafatını Allah'tan umarak verildiğinde sahibine sevap kazandıran bir

0: İbadetler insanların üzerine vazife olarak yüklenilmiş ve yapmaları gereken sorumluluklardandır. Hakkın emrettiği şekilde ve uygun zeminlerde yerine getirilmeleri icap eder. Nasıl namaz, oruç, hac gibi ibadetler istenilen zaman ve şekillerde yerine getirildiklerinde kişinin üzerinden yükümlülük düşerse, zekat ibadeti de istenilen ölçüde, istenilen zamanda ve istenilen yerde verildiğinde kişinin üzerinden sorumluluğu düşer. Kişi bu ibadeti yapmada diğer ibadet ve emirlerde olduğu gibi acele etmeli, üzerine düşen bu sorumluluktan bir an evvel kurtulmalıdır. Üzerine zekat ibadeti farz olduğu halde henüz bu farziyeti yerine getirmeyen bir hanım sahabeye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kıyamet günü Allah'ın onları sana ateşten iki bilezik yapması seni memnun eder mi diye sormuştur. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam üzerinde zekat borcu varken ödemeden vefat edenler için bir kimse ölür, arkasında zekatını vermediği deve ve sığırları bırakırsa, o deve ve sığırlar kıyamet günü bulunduğu durumdan daha semiz bir şekilde o kimsenin yanına getirilir ve onu ayaklarıyla çiğner, boynuzlarıyla vururlar. İnsanlar arasında hüküm verilinceye kadar bu hayvanlar böyle yapar dururlar buyurmuşlardır. Bu meyanda hadis kitaplarında zikredilen şu telkini nebevi de pek manidardır. Kıyamet günü sizden birinizin zekatı verilmemiş hazinesi varsa, o mallar o günde başının tüyleri dökülmüş yılan şekline dönüşür, yılan sahibini parmağından yakalayıp tutuncaya kadar ben senin malların ve hazinelerinim der. Bir kimse bir mal elde ederse o malın üzerinden bir yıl geçmedikçe o maldan zekat verilmez. Ancak kişi üzerine borç olan zekatını bir yıldan önce verebilir. Bunda bir sakınca yoktur. İbn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zekatın vaktinden önce verilmesini sorduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu konuda ona izin verdiği bilinen bir hakikattir. Dolayısıyla zekat ve sadaka gibi ibadetler yerine getirilirken kişiler öncelikle akrabalarını gözetmeli, kendi yakınlarından zekat almaya ehil kişiler varsa önceliği onlara vermelidir. Çünkü yoksul kişiye sadaka vermekte sadece sadaka sevabı varken, akrabaya tasaddukta bulunmada hem sadaka sevabı hem de akrabalık bağlarını kuvvetlendirme sevabı olmak üzere iki sevap vardır. Kişi zekat ve sadaka gibi ibadetleri Hakk'ın rıza ve hoşnutluğu gaye edinerek ve haram hiçbir unsur bulaştırmadan yerine getirdiğinde, ki Allah helal maldan verilen sadakadan başkasını asla kabul etmez, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda Allah o sadakayı ya da zekatı sağ eliyle kabul eder. Bir hurma değerinde olsa bile o sadakayı sizden birinizin atının yavrusunu veya sütten kesilmiş deve yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. O hurma değerindeki sadakanın sevabı dağdan daha büyük olur buyurmuşlardır. Nitekim zekat cennet kapılarından bir kapıdır. Oradan sadece zekat verenler girer. Zekat zengin olan bir kişi için Müslüman olmasının, Müslüman olduğunu göstermesinin bir gereğidir. Zekat vermek kişiye hak katında üstünlük kazandıran hasletlerdendir. Onun içindir ki veren el alan elden daima üstündür. Zekat, kişi ile cehennem ateşi arasında perdedir, duvardır. Bu hasleti çok iyi bilen Nebi-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ashabını devamlı olarak kendinizi yarım hurmayla bile olsa cehennem ateşinden koruyunuz diye uyarmışlar ve kendileri de bu hususta diğer bütün alanlarda olduğu gibi ümmetine en güzel örnekliği teşkil etmişlerdir. Cömertliği, etrafındakilere bol bol sadaka vermesiyle meşhur olan Ezvacı Tahirat'tan Hazreti Zeynep annemizi eli uzun, yani çok sadaka veren, en cömert olan diye nitelemesi de Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu husustaki hassasiyetini ortaya koyan başka bir örnek olarak zihinlerdeki yerini almıştır. Bunun yanında zekatı diğer ibadetlerden ayıran en temel hususlardan birisi de verenin verirken alan şahsı incitmeden, onurunu kırıp gönlünü zedelemeden verilmesi gerektiğidir. Veren açısından en tehlikeli durum, verdiği zekat ya da sadakayla karşısındaki şahsı incitmesidir ki Allah korusun, bu hareket kişiyi kıyamet gününde Allah'ın yüzlerine bakmayacağı üç grup insan arasına sokar. Kişi için malının zekatını vermesi, malı eksilmeyeceği gibi üzerine farz olduğu halde zekatını vermemesi de o şahsın malında kesinlikle bir artma meydana getirmez. Zekat, İslam'ın en önde gelen emirlerindendir. İslam deyince imandan sonra ilk akla gelen iki rüknünden birincisi namazsa, ikincisi de zekattır. Bu sebeple İslam alimleri zekat hakkında, zekat İslam'ın kelime-i şehadet ve namazdan sonra gelen üçüncü rüknüdür demişlerdir. Kur'an-ı Kerim baştan sona namazla zekatı hep yan yana zikreder. Namaz kılın derken arkadan da zekatı verin diye emreder. Zekatın namazla aynı ehemmiyet çerçevesinde emredilmesi, İslam dininin sadece uhrevi hayat ve ibadetle meşgul olan bir din olmayıp bir medeniyet dini olduğunun, dünya hayatını ahiret hayatından, ahiret hayatını da dünya hayatından ayırmayan, ikisini bir mütala eden bir hayat dini olduğunun delili olmaktadır. Dolayısıyla zekat, İslam'da Allah'a iman edişin, onu verdiği türlü lütuf ve nimetlere karşı kulun duyduğu şükran duygusunun bir ifadesi şeklinde kabul edilir. İslamiyet, malın lüks, israf ve safahata giden yollarda kullanılmasını uygun görmezken, servetin verimli ve akılcı kullanımını emretmektedir. En sevimli ve akıllı kullanımsa ahirete yönelik olandır. İşte zekat ve sadaka, kişinin daha dünyadayken kendi elleriyle ahiretine yönelik bir yatırımıdır. Ayrıca zekat, fakirle zengin arasındaki dostluğa da vesile olur. Bu sayede fakir ve zengin arasındaki uçurum kapatılıp yerine sevgi bağları kurulur. Müslümanların kardeşçe ve bir arada yaşamaları temin edilir. Zekatla fakirlerin toplumda müreffeh ve mesut bir hayat sürmelerine zemin hazırlanmış olur. Zekat, fakirin gittikçe daha fakir olmasını, çeşitli hayati ihtiyaçların esiri haline gelmesini önleyerek ahlaki çöküntüyü ekonomik anlamda birbirine zıt iki uç sınıfların teşekkül etmesini ve bu sınıfların birbirleriyle çatışmasını önler. Toplum dayanışmasına bağlı sevgi, birlik ve beraberliği temin eder. Ayrıca zekat, müminlerin Allah sevgisini, mal ve servet sevgisinden üstün tuttuklarını göstermesi bakımından kendine has bir hususiyet taşımaktadır. Çünkü zekatını veren kimse hiçbir karşılık beklememektedir. Bunu sadece ibadet ve Allah rızasını kazanmak için yapmaktadır. Bu da müminin ilahi emirlere bağlı oluşunun güzel bir belirtisidir. Zekat, İslam'ın köprüsüdür. Özet olarak ifade etmek gerekirse, zekat verilerek hem maddi ve dünyevi hayatımız tanzim edilecek, hem de Allah'ın rızası elde edilerek ebedi hayat kazanılacaktır. Onun için zekat ne sadece maddi anlamda bir yardım ve ne de sadece bir ibadettir. Bilakis bunlar ve bunlar gibi birçok güzelliğin hepsini bünyesinde bulunduran büyük bir ibadettir. Bu özelliğinden dolayıdır ki zekat, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle İslam'ın köprüsüdür. Dinin ahiret yakasıyla dünya yakası arasına atılmış, ahiretle dünyanın ikisini birleştiren bir köprüdür. Fani ile bakiyi, ümmetle devletini, fakirle zengini, madde ile manayı, alanla vereni, Allah'la kulu birleştiren bir vasıtadır. Zekat, sadece zenginden fakire doğru mal akışı değildir. Zekatı böyle algılamak, ibadetin ihtiva ettiği manayı çok sığ anlamak olur ki, bu da zekatın toplumsal yönünü es geçmek, ibadeti bu manayla düşünmemek olur. Zekat, bireyler arasındaki merhametin, şefkat ve diğergamlığın oluşmasını ve kuvvetlenmesini sağlar. Zekatla zenginin malı kirden, ruhu cimrilikten temizlendiği gibi fakirin de gönlü kinden temizlenmiş olur. Böylece toplumun iki zümresi sulha, yani barışa kavuşur. Aradaki husumet ortadan kalkar. Zengin fakire merhamet, fakir de zengine şükran duygularıyla bakar. Zekat farizasına uyarak yardım elini uzattığı fakir zümreye zenginin merhamet hisleri uyanır. Fakir de zengine hürmet ve muhabbetle dolar, müteşekkir olur. Bu, bir cemiyetin huzuru ve saadeti için şart olan içtimai bir barıştır. Batı dünyasında böyle zekat gibi bir müessesenin yokluğu, cemiyette köleler, hizmetçiler ve efendiler, seçilmişler olmak üzere birbirine düşman, birbirlerine kem gözle bakan ve birbirinin diğerine haset ettiği, diğerinin de öbürüne gurur ve kibirle baktığı iki zümre ortaya çıkarmıştır. Örneğin 18. yüzyılın sonlarında Fransa'da başlayıp bütün Avrupa'yı sosyal alanda derinden sarsan Fransız İhtilali gibi bir kavga ve kargaşanın tarihi seyir içerisinde hiçbir İslam devletinde cereyan etmemesi, zekat ibadetinin sosyal alana dönük yönünü gösteren güzel bir örnektir. Zekat, İslam dininin en büyük ve en önemli farizalarından birisidir. İslam harici diğer hiçbir dini inanışta sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemi bu denli ölçü ve değerde sistemleştirilmiş değildir. İslam, zekat yoluyla insanların sefaletinin önlenmesini, fertlerdeki insanlık duygularının daima canlı olmasını, bireylerde mevcut olan merhamet ve şefkat gibi hayati unsurların zinde kalmasını garanti altına alır. Sosyal adalet kavramının en iyi uygulama alanlarından biri olan zekat vasıtasıyla insanlar böylece bencillikten ve hasislikten kurtulabilir. Zekat, insan topluluklarının birbirleriyle uyumlu ve mutlu yaşaması yolunda atılmış adımların en verimli ve en başarılı olanlarındandır. Hakkaniyetlik ölçüsüne uygun, kimseyi kimseden üstün tutmayıp kıstaslar dahilinde herkese eşit bakan bir ilahi sistem olduğundan dolayı, fertlerin oluşturdukları kanun ve kurallar gibi boşluk yaratmayıp tam insanların ihtiyaçlarına karşılık veren bir oluşumdur. Madem ki fertler zeka, güç ve imkanlar yönünden aynı düzeyde değiller, madem ki kimilerinin kimilerine karşı üstün ya da eksik yönleri var, o halde üstün seviyede bulunanlar bu seviyeye ulaşmamış kişilere yardım ellerini uzatmakla kendilerine bu imkanları bağışlayan Allah'a da şükürlerini belirtmiş olmaktadırlar. İşte zekatın asıl gerçek manası ve değeri bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada zekatın bireyleri birleştiren, kaynaştıran, farklılıklara üstünlük ya da ayrıcalık olarak değil, eksikleri giderici, noksanlıkları tamamlayıcı unsur olarak bakmamızı sağlayan yönü kendini göstermektedir. Rabbim cümlemize her tür ibadetini hakkaniyet ve gönül huzuruyla yerine getiren ve bunun yanında mükafatını dünya ve ahirette müşahede edebilen kullarından olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
2: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim binasını yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
4: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.

0: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
1: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
2: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
5: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
6: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
8: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
9: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve lakabatü lilmuttakin. Assalatu vesselamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. İlâ amin ve selamu aleyküm ve rahmetullah. Bir seri, bir 4-5 programlık Kur'an'ın bize bildirdiği, birçok meselelerde genişçe üzerinde durduğu konulardan biri saptırıcılar. Toplum üzerinde etkili olan, dünden bugüne saptırıcılar, toplumu yoldan çıkaran, inancını bozan, ahlakını bozan, amellerini bozan, toplumsal ilişkilerini, siyaset, hukuk, ekonomi, ticaret, komşuluklarını, akrabalıklarını, kardeşliklerini bozan, onlara Allah'ın hükmünün dışında yeni hükümlerle, yollarla, yasalarla, fikirlerle, düşüncelerle, fetvalarla, görüşlerle üzerlerinde etkili olan, İmtihan gereği Allah-u Teala'nın kendilerine makam verdiği, bilgi verdiği, mal mülk verdiği kişiler tarafından yönetilen, sek ve idare edilen kişiler ve gruplardan genişçe bahsedilir. Bazen bu saptırıcılar büyükler olur. Yetiştirdikleri çocuklarını, torunlarını inandığı, yaşadığı yol neyse aynısını aktarır. Yine toplumun üzerinde etkili olan ve yetkili olan büyükler, liderler, önderler, din adına büyükler, liderler, siyasi noktada büyükler, liderler, koydukları fikirlerle, yasalarla toplumların sapması üzerinde etkili olurlar. Üzerlerine inanç verirler, yaşantı verirler, siyaset, hukuk verirler, eğitim sistemi belirlerler. Kendilerini toplum üzerinde hüküm koyucu hakimiyet bize verin. Size ait derler, siz de bize verin. Bu konuda inanç ve yaşantınızın ölçüsünü hakim olarak hükmedici biz olalım, biz belirleyelim hükümleri. Sonra o hükümlerle sizi yönetelim, sek ve idare edelim, çekip çevirelim, eğitim kurumlarıyla eğitelim, üzerinizde Rabbiz olalım. E tabii ki koyduğumuz kurallara da itaat edin. Kurallara uyun, emir ve yasaklara uyun. Allah'ın kitabında hükmünü belirlediği emir ve yasak neyse biz onları kaldıracağız, yerine kendi modern çağdaş yasalarımızı getireceğiz. Siz de bunlara itaat edeceksiniz, bizi öveceksiniz, seveceksiniz. Biz sizin için din adına ve siyasi alanda vazgeçilmeziniz olacağız. Olması lazım. Yani biz sizin ilahınız olacağız. Bizden vazgeçemezsiniz, vazgeçilmeziniz biziz. Emir ve yasak hüküm koyucunuz biziz. Yöneten, sek ve idare eden Rab ve Hakiminiz biziz. İtaat etmeniz gereken ilah da biz olacağız. İşte Firavun'un kavmine dediği gibi. Mısır'ın akan bu Nil Nehri nehir, ayağımızın altında akan bu nehir, Mısır toprakları, bu ülke, bu belde kimin? Buranın sahibi kim dedi Firavun? Kur'an'ın bize bildirdiği ayetle dediler ki sensin. Yani malik benim. Ben miyim diye tasdik ettirdi. Sonra dedi eğer buranın sahibi bensem, burada hakim benim, hakimiyet bana ait. Yönettiklerim üzerinde hüküm koyucu benim. Sonra bu koyduğum hükümlerle sizi yöneteceğim, sek ve idare ederim, eğitip terbiye ederim. Üzerinde efendilik yapacak olan benim, yani Rabbenim. Ene Rabbukumul Ala dedi Firavun. Sizi sek ve idare etme, yönetmede, ceza mükafat vermede benden başka en üstün Rab, benden başkasını kabul etmiyorum. Sonra topluma dedi ki sizin için itaat edeceğiniz ilah da benim. Benden başka ilah sizin için tanımıyorum. Sonra toplumu sapmada, batıla götürmede, inanç ve yaşantı noktasında toplumun bir mele tabakası vardır. İleri gelenler vardır. Toplum üzerindeki üçüncü saptırıcı grup olarak, elbette ki hakta tutanlar olarak da vardır da biz batıl tarafından konu bütünlüğü yaptık. Bir beş programlık. Üçüncüsü mele tabakası, ileri gelenler. İşte Firavun'un mele tabakası kimdi? Şimdi Kur'an bunu genişçe bahseder. 78 defa Kur'an-ı Kerim'de ismen Firavun'dan bahseder. O makamın kendisinden bahseder. İdarecinin idare etme mekanizmasından bahseder. İdarecinin kendisinden değil de o sistemde o idare etme mekanizmasından bahseder. Bugün krallık, padişahlık gibi değil yani. Firavun, Nemrut bir makamın adı. Ve o Firavun makamı idare eden, yöneten bunu tek başına yapmıyor. Tek başına karar vermiyor, tek başına kural yasa koymuyor, tek başına yönetmiyor, tek başına sömürmüyor, tek başına ticari noktada kaynaklarını, toplumun gücünü, imkanını, kazanımlarını tek başına sömürüp almıyor. Bunu birileriyle kurduğu o teşkilat ile beraber yapıyor. Mesela o zaman mele tabakası, ileri gelenler kim? Bir, o fikri ortaya koyan fikir adamları, işte akil denilen. Düşünür, fikir, yasa, kural, ölçü koyanlar. Bunlar da ileri gelenler. Profesörler, doktorlar, neyse artık. Fikir adamları. Sonra bu fikri uygulama safhasına geçecek o Firavun'un etrafındaki ileri gelen yönetim kadrosu. İşte bakanından işte en alt tabakadaki idari birimine kadar yönetici kadrosu. Sonra yine bu mele tabakası ileri gelenler maddi imkanlarıyla sistemin, Firavun'un kendilerine sağladığı, önlerine açtığı, devletinin bütün güçlerini önüne serdiği, maddi kazanç elde etmelerine yardımcı olduğu iş adamları, holding sahipleri, şirket sahipleri, işte Karun ve onun gibiler, toplumu karın tokluğuna çalıştırıp onlar üzerinden sadece aldığı maaşlar üzerinden de vergiler alarak, kazandığı, harcadıkları, yedikleri, içtikleri her şeyden vergiler alarak toplumu her noktada sömürüp o iş adamlarını, o Karunları zenginleştirir, zenginleşmesine, toplumun sömürülmesine Firavun ve idaresi yardımcı olur iş adamlarına. Onlar da kazançlarının bir bölümüyle Firavun'un sistemini ayakta tutarlar. Onun yöneten mele tabakasının parasal giderlerini Karunlar karşılar. Toplumu iş adamı olarak sömüren Karunlar karşılar. Onun askeri gücünü Karunların toplumu sömürerek elde ettiği maddi imkanlarla ayakta tutarlar. Sonra onun mele tabakaları askeri idare eden, sekve idare eden Firavun'un sistemini ayakta tutan Haman, siyasi idareci, onun emri altında olan bütün askeri durum, idareci kesimi. Bir de zorla ya da gönüllü olarak az bir bedel karşılığında askerlik yaptırılan, savaştırılan toplumun fertleri, köleleri. Firavun'un sistemini ayakta tutan, karın tokluğunu ayakta tutan mele tabakalarıyla, yani Karun zenginliğiyle Haman askeri idareci gücüyle, bilgisiyle, tecrübesiyle Firavun'un sistemi ayakta tutanlar. Sonra Belam denilen din adına dini bilgisiyle toplumu Firavun'u övmeye, yüceltmeye, desteklemeye iten, götüren, Firavun'a destek verdiren Belamlar, din adamları. Bunların hepsi mele tabakası. Firavun idare etme mekanizması, idareci ve mekanizma, Karun maddi ve kendine verilen imkanları kullanarak toplumu sömürüp elde ettiği maddi imkanlarla o sistemi ayakta tutan bütün iş adamları, askeri kesimi, din adamı kesimi. Mekke şirk toplumunda bakıyorsunuz aynı şey vardı. Firavun'un dönemindeki olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam'da Nemrut'un dönemi de aynıydı. Ad kavmi de aynıydı, Semut kavmi de aynıydı. Bugün Amerika'sı da Rusya'sı da aynı. Dünyanın, Avrupa'daki ülke, dünyaya bakın. Allah'ın hükmünün dışında yönetilen, Allah'ın kitabına göre yönetilmeyen bütün sistemlerin varacağı nokta nihayetinde aynıdır. Üç aşağı beş yukarı. Motomot benzer, azdır, çoktur. O zaman mele tabakası, yönetici, iş adamı kesimi, din adamı kesimi, askeri kesim, bunlar toplum üzerinde etkili ve yetkili olan insanlar. Kur'an'ın mele tabakası dediği, ileri gelenler dedikleri. Bunlar toplum üzerinde etkilidir. Rabbimiz kitabında bunlardan da genişçe bahseder ki, insanlar kendilerini sadece bir tane baştaki kişinin yönettiğini, doğruda tuttuğunu zannetmesinler. Onun da bir teşkilatı var, kadrosu var. Bu tek başına bunu yapmıyor. Birileriyle beraber yapıyor. Bugün Amerika dünyada zulüm yapıyorsa, Orta Doğu'da zulüm yapıyor, Gazze'de zulüm yapıyorsa, Yahudilerle beraber buna bir ses çıkarmayan herkes o zulmün ortağıdır. Hatta bir de imkanlarını, hava yollarını, deniz yollarını, imkanlarını onlara açarak destek verenler. Amerika bunu tek başına mı yapıyor? Yahudiler bunu tek başına mı yapıyor? Dünyayı yöneten bir üst akıl denilen üst bir idareci kesim ve onun altındaki mele tabakası. Onlar adına dünyada çalışan bütün liderler, iş adamları, askeri kesimler, din adamları, hepsi dünyayı yöneten bir üst akıl. Üst idare kadrosu, yani dünyayı sekve idare eden Firavun Nemrut ve onun mele tabakası, dünyanın bütün çoğunlukla idareci ve yöneticileri, iş adamları, din adamları, genel manada. İstisnalar mutlaka her dönem için vardır. Bizim konu başlığı olarak saptırıcıları ele aldığım için o noktada gidiyorum. Yoksa mutlaka her yönün, her tarafın bir iyi yönü vardır. Yani insanların din adına sapmasından bahsedildiği zaman sadece bu saptırıcı bölümü, bozan bölümü anlatılır. Mutlaka bunun da iyisi yok mudur? Elbette ki vardır. Bir insan bütünüyle kötü olabilir mi? Mümkün değil. Bak, mümkün değil yani. O insanın mutlak iyi tarafı vardır. Yani Firavun'un kendince insani olarak kendi çoluğuna çocuğuna iyi olabilir. Beraber sekve idare ettiği insanlara karşı iyi olabilir. Onun da iyi tarafları olabilir. Ama bizim iyilik ve kötülük ölçümüz, bir şeyin Kur'an ve sünneti emir ve yasaklara ne kadar bağlı olunup olunmadığıyla alakalıdır. İmanen kötü, ahlaken iyi olabilir. Komşuluk, akrabalıkta iyi olabilir. İnsani iyi olabilir ama Allah ile olan irtibatlarında, ilişkilerinde kötü olabilir. Hiçbir insan mutlak her yönüyle kötü olamaz yani. Çünkü insan mutlak vicdan da taşır. Vicdanı mutlaka kullanacaktır birileri için iyi noktada. Zuhruf suresinin 23. ayetiyle inşallah toplumu saptırma noktasında ileri gelen mele tabakasının nasıl, kimler olduğunu, toplum üzerinde etkisini Rabbimizin bildirdiği bir kısım ayetlerle inşallah işlemeye çalışacağız. Zuhruf suresi 23. ayetinde işte böyle senden önce herhangi bir ülkeye, işte böyle senden önce herhangi bir ülkeye hiçbir uyarıcı göndermedi ki, bir nebi, bir hatırlatıcı, bir uyarıcı, bir elçi, hakkı bildiren birisi göndermedi ki oranın varlıklı şımarıkları, oranın varlıklı şımarıkları, bilgisiyle şımaranlar, din adına makam mevkii profesör doktor olmuş şımaranları, maddeten varlıklı şımarıkları, makam mevki idareci olarak varlıklı söz sahibi şımarıkları, şüphesiz ki biz atalarımızı bir din üzere bulduk. Bizden öncekiler de böyle yönetiyordu. Bizden öncekiler de insanları iş adamı olarak böyle iş adamlığı yapıyordu, böyle işçi çalıştırıyordu. Bizden öncekiler din adına böyle söylem yapıyordu. İdareciler bizden öncekiler böyle idare ediyordu. Bizden önce de askeri kesim, savaşma teknik taktiği vesairesi böyle yapılıyordu. Biz bizden öncekileri böyle buluyorduk. O mele takımı, ileri gelenler, toplumu sevk ve idare eden, yöneten, toplum üzerinde etkili olanlar. Biz bunları toplum üzerinde uyguluyorsak, topluma yapıyorsak, bizden öncekiler de böyle yapmıştık. Biz atalarımızı böyle idare ediyor bulduk. Toplumun varlıklı şımarıkları. Böyle bir yaşantı üzerine bulduk. Böyle bir yönetici üzerine. Böyle iş adamlığı üzerine bulduk. Böyle din adamlığı üzerine bulduk. Biz atalarımızı, büyüklerimizi böyle bulduk. Biz aynısını yapıyoruz. Muhakkak ki biz onların izlerini takip edenleriz demiş olmasınlar. Hak kendisine ulaştıran idareci, din adamı, toplum üzerinde sapma noktasında etkililerden bahsediyorum. Askeri kesimi, iş adamı kesimi, din adamı, siyasi yönetici kesimi. Muhakkak ki biz onların izlerini takip ederiz. Öncekiler nasıl yapmışsa biz aynı yolu takip ederiz. Sosyalist mi? Biz sosyalist olarak takip ederiz. Komünist, komünist olarak. Laik, laik olarak takip ederiz. Demokrat, demokrat olarak takip ederiz. Bizden öncekiler böyleydi. Biz o yola tabi oluruz. Bir daha hurafe içinde, biz de bir daha hurafe. Şirk, küfür içerisinde biz o yola tabi oluruz. Nasıl olduğuna bakmayız. Bak, hak kendilerine uyarılmış, bir uyarıcı gelmiş, hakkı hatırlatmış. Varlıklı şımarıkları, o maddi makam, mevki, bilgiyi kendine ayrıcalıklı görenler, biz bizden öncekilerin yoluna tabi oluruz. Biz o yolu, o izi takip ederiz, değiştirmeyiz. Boşa konuşmayın demeye getiriyorlar. Nebe suresinin 27. ayetinde niye bunu yapıyorlar? Çünkü onlar hiçbir hesap ummuyorlar. Ya onlar bunu derken, ya bir dakika, sanki hani dünyada size bu varlık, bu imkan verildi, ahirette de verilecek bakışında olan, bu yaptıkları zulmün, haksızlığın, gaspın, soygunun ahirette bir hesabı sorulmayacakmış gibi düşünmeleri, yapmaları, hesabı ummaları. Hesabı ummuyorlar. Böyle bir hesap olacak. Ceza olacak. Bunların bir karşılığı olacak. Topluma yaptıklarımızın bunların hepsi tek tek sorulacak diye insan düşünse bu kadar yapamaz. Yahudiler bugün dünyaya yaptıklarına, Orta Doğu'da yaptıklarına, Suriye'de, Irak'ta vesairede yaptıklarına, şu an Gazze'de yaptıklarına ahirette hesap vereceklerini düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar. Onların din adamları desek, evet biz bunları yapıyoruz ama bu ahirette bize bu sorulacak. Allah bunun hesabını bize soracak deseler, bu kadar yapamaz o toplum. O asker bu kadar zulmedemez. O idareciler bu kadar yapamaz. Dikkat ediyorsanız, Yahudilerin, İsrail'in yaptığı zulmü din adamları tetikliyor. Yani ahirette size bir ceza yok diyor. İşte bu bakış zulme sebep oluyor. Onun için dünyayı yöneten, sekve idare eden toplumlar üzerine etkili ve yetkili olanlar ahirette bu yaptıklarının hesabını verecek düşünceleri taşımadıkları için pervasızca, rahat bir şekilde bu zulümleri yapabiliyorlar, bu haksızlıkları yapabiliyorlar, bu gaspları yapabiliyorlar, insanların sermayelerini, güçlerini alabiliyorlar. Araf suresinin 59 ve 60. ayetinde yemin olsun ki Nuh'u kavmine Resul olarak gönderdik. Nuh'u kavmine bizim ayetlerimizi, hükmümüzü, emir ve yasağımızı onlara bildirsin diye elçi gönderdik. Resul elçi, aracı. Ya Nuh kendi başına bu işi söylemiyor. Biz gönderdik diyor Rabbimiz. Nuh'u biz gönderdik. O kendi başına gitmedi. Kendi başına fikir, düşünce ortaya koydu da bunu topluma götürür değil. Bizim elçimiz diyor. Resul elçi olan. O zaman hakkı insanlara götüren herkes elçi olur. Allah adına konuşuyor ve elçi olduğunun bilinciyle davet etmesi de lazım. O dedi ki, Nuh'u Resul olarak, elçi olarak gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Ona boyun eğin, onun hükmünü, sözünü dinleyin. Onun emir ve yasaklarına uyun. Belirlediği inanç ölçülerine uyun. İbadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Çünkü ibadet

Bu inancınız doğru değil, bu gidişat kötü. Siz Allah ile hakimiyet yarıştırıyorsunuz. Allah'ın hükmünü hayatınıza sokmuyorsunuz. Allah'ın emir ve yasaklarını bırakmış, kendiniz emir ve yasaklar belirler olmuşsunuz. Belirlenenlere uyuyorsunuz, itaat ediyorsunuz. Bu gidişatınız büyük bir azabı gösteriyor. Bu gidişte siz cehennemin büyük azabına, sonsuz azabına gideceksiniz gözüküyor, diyor Nuh Aleyhisselam. Peki bu söylemi toplumun ileri gelenlerine yapmış ki, kavminin ileri gelenleri de dedi ki, muhakkak ki biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Biz seni apaçık bir sapıklıkta görüyoruz. Ya sen bunu nereden çıkarttın? Senin bilginle, tecrübenle, makamın, mevkinle, imkanınla, sen bizim mele tabakamızdan falan değilsin. Topluma yön veren üst konumdaki insanlardan değilsin. Sen nereden çıkarıyorsun bunu? Apaçık bir sapıklık işine. Ya sen ne dediğini bilmiyorsun. Apaçık sen cahilsin. Ne dediğinin farkında değilsin. Yani ben Allah'ın elçisiyim. Ben Allah beni seçti, gönderdi. Ben Allah adına konuşuyorum, bu benden değil. Derken sen ne dediğini bilmiyorsun. Bizden öncekilerin biz yoluna tabiiz. O yol üzere gidiyoruz. Ne diyor Nuh Aleyhisselam? Allah'tan başkasını ibadet etmeyin. O zaman bir toplum Allah'ın kitabına, hükmüne uymuyorsa, ona göre yaşamıyorsa, yönetilmiyorsa, o topluma denilecek Allah'tan başkasını önce ibadet etmeyin. Allah'tan başkasını ilah ve Rab edinmeyin. Hüküm koyucu, yönetici edinmeyin. Onların emir ve yasaklarına uymayın. Yoksa o itaat ettiğiniz ilahınız olur. Bu sizin için cehennem azabına dönüşür. Ama bu manada kavmin ileri gelenleri, mele tabakası, sekve idare eden, kavmi yönetenler, iş adamları bakacak ya bunun dediklerine göre bizim iş adamlarımız beş para olacak, işçiyle eşit olacağız. İdareci diyecek ki biz bu toplumu istediğimiz gibi sömüremeyeceğiz. Nemalanamayacağız. Din adamları diyecek ki biz istediğimiz gibi bu idarecilerden makam, mevki, rütbeler alamayacağız. Maddi rahatlıklar, huzura ulaşamayacağız. Oturup göbek büyütmek yerine çalışıp kendi elimizle kazanmak zorunda kalacağız. Düzenlerinin bozulacağını anlayınca o ileri gelenler hemen itirazı bastı. Sen apaçık bir sapıklık içindesin. Bunu derken topluma da böyle lanse ediyorlar. Bu ne dediğini bilmiyor. Bu sapkın, bu cahil, bu fitneci, yalancı, bozguncu, toplumu birbirine düşürmek istiyor. Kendisi bizim yerimizi öne geçmek, almak istiyor. Bu bağlamda birçok ayet var. Ben o ayetler bütününde şu an cümleyi söylüyorum. Böyle diyorlar. Niye? Çünkü kendi düzenlerinin bozulacağını anlıyorlar. Bu söylem ve demek ki o ileri gelenler toplumu kendilerine ibadet ettirdiklerini biliyorlar. Kendilerinin ilah ve Rab konumuna sokulduğunu biliyorlar. Hakim konumuna sokulduğunu, Allah'ın sıfatlarını kendilerinde olduğunu biliyorlar. Allah'a ibadet edin, ondan başkasını ilah edinmeyin. Demek ki toplumun mele tabakası, idare edilenler toplumu kendisine itaat ettirmekle, boyun büktürmekle, emrettiklerini yerine getirtmekle ibadet ettiklerinin farkındalar. Kendilerinin ilah konumuna girdiğinin farkındalar. Ne zaman hak kendile geldiklerinde bunu anlıyorlar. Hak gelince anlıyorlar. Şimdi mesele geriye, tavırları ne olacak? İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavminin, mele tabakasının, ileri gelenlerin tavrı bu. Sen sapıksın, ne dediğini bilmiyorsun. Cahilcin, fitnecisin, bozguncusun, şucusun, bucusun. Her zaman olduğu gibi dünden bugüne yaftalamalar olmak zorunda. Yani herkes sömürdüğü, kullandığı, yönettiği kesimi bir şekilde elinde tutma derdinde, bunun içinde hakkı söyleyene bir ithamda bulunacak. Doğrudur dese kim ona tabi olacak? Doğruysa bu zaman niye biz doğruya uymuyoruz diyecek toplum yani. Onun için mele tabakasının, ileri gelenlerinin toplum üzerindeki etkisi önemli. Çünkü toplum onlara kayıtsız ve şartsız itaat ediyor, boyun eğiyor. Onların sözünü yerine getiriyor. Belirlediği inanca uyuyor, yaşantıya uyuyorlar. Araf suresinin 88. ayetinde de, yani ileri gelenlerin, mele tabakasının etkili olan insanların saptırmak için şöyle bir söz diyorlar. Kavminden büyüklük taslayanlar, biz toplumun üst takımındayız. Sosyete kesimi falan. Yani varlıklı insanların oluşturduğu kesim, sosyete kesim, mele tabakası. Kendilerini hemen bir yere koyuyorlar. Maddi imkanlar,
makam imkanları, bilginin getirdiği imkanlar, bu din adına olur, başka alanlarda olabilir.

0: gelir. O bilginin getirdiği şeyle herkes kendini bir yere koyuyor. Ona göre semtler oluşturuluyor. Ona göre toplantılar oluşturuyor. Ona göre hayatı paylaştıkları, aynı konumda olduğu insanlar hayatı paylaştıkları semtler, bölgeler, yerler, mekanlar oluşturuyorlar. Sosyal hayatı ona göre düzenliyorlar. Kavminin büyük, kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler ise şöyle dediler: ey Şuayb, Şuayb aleyhisselama, seni ve seninle beraber iman edenleri ülkemizden mutlaka çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Hak ortaya konulunca şirk toplumlarında, yani Allah'ın hükmünün uygulanmadığı toplumlarda, hakkı ortaya koyan davetçilere o toplumun ileri gelen, din adına siyasi alanda etkili, yetkili, fikir, akıl veren insanların tavırları hep aynı olmuş. Eğer sen bu yoldan, bu inançtan vazgeçmezseniz seni ülkemizden kovarız. Seninle beraber kim sana tabiyse yurdumuzdan, beldemizden, mahallemizden, semtimizden, binamızdan çıkarırız. Ya da bizim dinimize dönersiniz. Ya bizim gibi yaşayacaksınız, inanacaksınız, yoksa burayı terk edin. Bugün de derler ya, dünden bugüne hiçbir şey değişmemiş. Bak, dünyanın şu an neresine giderseniz gidin, kendi inancına tabi olmayan, kabul etmeyen, onlar gibi yaşamayanları bulundukları yerden ya kendileri gibi inançlarına döndürmeye çalışırlar ya da oradan sürerler. Tarih boyunca aynıdır, bugün de aynı. Değişen hiçbir şey yok. Şu an zihnime bir sürü örnek geliyor da ihtiyaç yok. Haberleri izleyen, sosyal medyayı izleyen bunlar apaçık görür zaten. Lep deyip de bugün leblebi anlayamıyorsak akıl ne işe yarıyor? Hud suresinin 27. ayetinde de Rabbimiz Nuh aleyhisselamın kavmiyle alakalı, kavminden ileri gelenleri, seni ancak bizim gibi bir beşer olarak görüyoruz. Aleyhisselatü vesselama da böyle dediler, İbrahim aleyhisselama da, Musa aleyhisselama da. Bütün hakimiyet bize ait diyen idareciler, hakkı söyleyenlere aynı şey demişti. Sen de ancak bizim gibi bir insansın yani. Ne demek ben elçiyim, benim fikrim, ben getirdim, benim dediğime uyun. Niye senin dediğin hoca, sen de bizim gibi bir insansın. Ama Allah'ın rasulleri, elçileri, ben kendimden söylemiyorum, yani ben elçiyim derken aslında mesajı veriyor. Ben elçiyim derken, bütün rasuller rasul elçi demek, ben rasulüm derken ben elçiyim diyor. Yani bu söyleyeceğim bana ait değil. Size bildireceğim bu emir ve yasak, uyup uymamanız gereken kuralları belirleyen ben değil, ben aracıyım, elçiyim demek istiyor. Onlar da sen elçi değilsin, kendinden uyduruyorsun, kendini bu yere koyuyorsun, sen de bizim gibi beşersin. Sana içimizden basit görüşlü en adilerimizden başkasının tabi olduğunu görüyoruz. Sana en adilerimizden basit görüşlü, makamı mevkisi olmayan, maddi imkanları şey olmayan, toplum üzerinde etkili ve yetkili olmayan, basit ayak takımız, bizim adımıza çalışan, işçilik yapan, orada burada koşan insanlarından başkasının sana tabi olduğunu görmüyoruz. Sana bunlar tabi oluyor. Sizin bizden bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis yalancılar olduğunuzu sanıyoruz dediler. Kim demiş bunu? Kavmin ileri gelenleri diyor önce. Toplumun alt tabakası da ileri gelenlerin dediğini söyler. Gidin dağ başındaki köye bile gidin, adamın kullandığı cümle aynı cümle. Niye? Şehirdekiyle köylü aynı cümleyi kullanıyor. İşte kötünün iyisi diyor, bu zamanda bu olur diyor, şöyle olurdur, böyle olurdur. Niye? Çünkü üst perdedeki onun itibar ettikleri o cümleleri kullandığı için. Kavminin ileri gelenlerinin, mele tabakasının ne dediği önemli. Çünkü toplum ona göre itaat ediyor, uyuyor. Ona göre inanç belirliyor, yaşantı belirliyor. Ya bunlar kim? Bunların ilmi ne, bilgisi ne? Neye göre konuşuyor? Nereden konuşuyor? Ya bizim de bir sürü hocalarımız var, işte din adamlarımız, idarecilerimiz, fikir adamlarımız var, düşünürlerimiz var. Bunların kim doğru sadece? Bizimkiler yanlış mı söylüyor? Hatta bizimkiler daha kalabalık falan. Sana içimizden sonra bu ileri gelen mele tabakası. Sen de biz, siz de, bu konuşanlar da bizim birileri. Ne farklılıkları var? Ya da sizin gibi bir insan, içimizden sana tabi olanlara bakıyoruz. Basit görüşlü, işte tekstilde çalışan, işçilik yapan, maddi imkanı, isminin başında profesör, doktor yazmayan, maddi imkanları az, gücü zayıf, makamı mevkisi olmayan insanlar. Bizim gibi mele üst tabakada olan insanınız yok. Hepsi alt tabakada insanlar, sana tabi olan insanların. Şimdi bizden kimse sana tabi olmamış. Bizim gibi mele tabakası ileri gelenlerden, topluma yön veren insanlardan, senin gibi düşünen, sizin bulunduğunuz topluluğun içerisinde olan birilerini görmüyoruz. Senin bu dediklerine tabi olan bizden kimse yok. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Yani bir baktığımız zaman bir üstünlüğünüz yok, maddi üstünlüğünüz yok, bilgi noktasında üstünlüğünüz yok, yaşantı noktasında bir üstünlüğünüz yok, makam mevki noktasında bir üstünlüğünüz yok. Çünkü zahiri bir üstünlük arıyorlar. Yani kalbi üstünlüğe bakamıyorlar. Takva, ihlas, ihsan, tevekkül, sabır, Allah'a samimi bağlanma, bunları öne almıyorlar. Onların belirlediği üstünlük noktasında sizin bizden bir üstünlüğünüzü görmüyoruz. Bilakis yalancı olduğunuzu zannediyoruz diyorlar. Dünden bugüne ne değişmiş? Bence hiçbir şey. Hiçbir şey. Ne söylemde, ne bakışta, ne yaşantıda, inanışta hiçbir şey değişmemiş. Binlerce yıldır Nuh Aleyhisselam'a denilen bunlarla bugünkülerin, dünyadakiler ne farkı var? Hiçbir farkı gözükmüyor. Anlayabilene, akledene, ayetler bütünlüğünde bakabilene hiçbir şey değişmiş değil. Şuara suresinin 34 ve 35. ayetlerinde Firavun çevresindeki ileri gelenlere, gerçekten bu çok bilgili bir sihirbaz. Firavun önce kendi ileri gelen askeri kesimiyle, din adamları kesimiyle, iş adamları kesimiyle, yönetici kadrosuyla, toplumu yöneten o kadrolarıyla beraber ileri gelenlerine, gerçekten bu Musa Aleyhisselam için de bu bilgili bir sihirbaz. Bu gördüğümüz sihirbazlara benzemiyor. Nasıl? Yani bizim bildiğimiz sihirbazlar el hareketleriyle, iplerle, şunlarla, bunlarla göz boyuyorlar. Bizim din adamlarımız da göz boyuyor. Belamlarımız, din adına konuşanlarımız da toplum üzerinde bir bilgileriyle toplumun hakkı görmesine engel oluyor, sihirbazlık yapıyor. İş adamlarımız da sihirbazlık yapıyor. İdare eden yöneticilerimiz de bir sihir yapıyorlar. Toplumun gözünü boyuyorlar. Ama bu farklı bir sihirbaz. Daha bilgili bir sihirbaz. Bu toplumun sihirlemeye çalışıyor. Tevhid diyor, şirk, küfür diyor, tağut diyor, ilah, Rab diyor, la ilahe illallah diyor. Hakimiyet kime ait diye sorguluyor. Bak bu farklı bir sihirbaz. Çok bilgili bir sihir. Toplumu sihirlemek istiyor. Gözlerini, zihinlerini, kalplerini üzerinde etkili, tesirli olmak istiyor. Bu bilgili bir sihirbaz. Yani bizim mele tabakamız ileri gelenlerimizden daha farklı bunun söylemleri. Bizim din adamlarımızdan farklı bir söylem bunu söylediği. Bu sözler toplumu sihirler, etkiler demek istiyor Firavun. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyursunuz dedi. Ne buyurursunuz, ne emrediyorsunuz, ne yapayım diyor Firavun. Demek ki Firavun tek başına bu işleri yapmıyormuş. Yani o idareci tek başına yapmıyormuş. Onun bütün idari kadrosu, fikir adamları, akil dedikleri akıl vericileri, kural yasa belirleyenler, yöneticiler, din adamları, iş adamları, siz ne dersiniz, bir bunlar karşısında nasıl bir tavır ortaya koyalım? Musa ve ona tabi olanlar aleyhisselam için, aleyhissalatü vesselam'a ve müminlere Mekke'de, bugün müminlere ve onlara tabi olanlara dünyada aynı şeyler yapılıyor. Amerika'ya da gitseniz, Avrupa ülkelerinde gitseniz, Arap ülkelerin, İslam denilen ülkelere de gitseniz aynı şeyler yapılıyor. Çin'e de gidin aynı, oradaki müminlere karşı. Hindistan'a gidin aynı, Rusya'ya gidin aynı. Oradaki ileri gelenler, oradaki hakkı ortaya koyan müminlere karşı tavır koymuyorlar mı? Bugün de dünyanın her yerinde aynı şey. Hesaplar, kitaplar, planlar yapılıyor. Onları susturmak için din adamı sınıfları oluşturuluyor ve toplum üzerinden ellerindeki basın yayın imkanlarla bunları kullanıyorlar. Niye? Niye Firavun ve ileri gelenler bunu şey yapıyor? Bunların söylemine göre, bu büyüsüyle bunlar, bu söylemleriyle bizi yerimizden, yurdumuzdan, makamımızdan eder bunlar. Toplum bunlara tabi olursa bütünüyle bize itaat etmezler. Biz de o zaman yerimizden, yurdumuzdan oluruz. Sen iş patronluğun kalmaz. Senin din adına bu geldin, bu makam mevkinin bir şey kalmaz. Öbürüne de senin idareciliğin yok olur gider. Sömüremezsin, kullanamazsın. Maddeten elde, imkan elde edemezsin. Bir maaşla yöneticilik yaparsın. Az bir maaşla bir memurluk yaparsın. Sizin bu konumunuz, bu yerinizden olursunuz diyordu Firavun ileri gelenlerine. Nemr suresinin 32. ayetinde de, yani ileri gelenlerin toplum üzerinde etkisini, ilk ne dedik? Nuh aleyhisselamın kavmine bir örneği, yine Şuayb aleyhisselamı üzerinden ileri gelenlerine, kavminin ileri gelenlerinin tavrı, yine Nuh aleyhisselam üzerinden bir örnek daha, sonra Firavun ve ileri gelenleri üzerinden bir örnek veriyor Kur'an bize. Bir kısım örneğin bir tanesi, mele tabakasının toplum üzerindeki yaptıkları üzerinden, yine Nemr suresinin 32. ayetinde de Belkıs'ın, Süleyman aleyhisselamın dönemindeki sözünü, mele tabakasının, buradaki mesaj mele tabakasının, yani idare eden, din adına ve siyasi alanda bilgi noktasında toplumu sevk ve idare edenlerin toplum üzerindeki ne kadar etkili olduğunu ayetler bize mesajını veriyor. Kraliçe dedi ki, o Belkıs, Sebe Melikesi, yani bundan yaklaşık 3000 sene önce, yaklaşık diyorum Süleyman Aleyhisselam döneminde, ileri gelenler, ey ileri gelenler dedi Belkıs, o kraliçe, bu işim hakkında, yani ben Süleyman bana bir mektup gönderdi, bununla alakalı benim bir şey yapmam, ya savaş ilan edeceğim ya barış bir şey yapacağım, bu işim hakkında bana ne görüş bildirin, bana bir görüş bildirin dedim. Ben sizler yanımda olup, ben sizler yanımda bulunup, yanımda olup şahit olmadıkça hiçbir işi kesip atmadım. Yani ben idareci olarak bu iş böyle olacaktır demedim bugüne kadar. Bu meselede de demiyorum. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Demek ki sadece bir tane idareciye bakılmazmış. Siz Suudi Arabistan'ı, Suud'u, bir tane baştaki kralı mı bakacaksınız? Ve onun oradan nemalanan mele tabakası, Amerika'nın başındaki bir tane başkana mı bakacaksınız? Peki oradaki mele yönetim kadrosu nerede? Çok ilginç. Toplumlar hep baştakine bakıyor. Herkes kendi bulunduğu ülkenin bir tane adamına bakıyor. Ya bu işler bir tane adamla olur mu? Firavun tek başına bunu yapmıyor. O kraliçe tek başına yapmıyor. Ebu Cehil tek başına mı yaptı? Hiç kimse tek başına bu işi yapmıyor. İyi noktada da kötü noktada. Hazreti Ömer tek başına mı o idareciliği yaptı? Onun hiç mi valisi yoktu, yönetim kadrosu, istişare ettiği insanlar yok muydu yani? Hep beraberdi bu iş. İyi noktada da hep beraber oldu, dediği gibi kötü noktada da. Onun için bir tane kişiye mal edemezsiniz yapılanlara. İyi ya da kötü. İyi ya da kötü, hiçbir şeyi bir kişiye mal edemezsiniz. Bu büyük bir hata. Çünkü o bir tane kişi gitti, yerine o mele tabakası başka bir kişiyi getirir. O da gitti, öldü, kalp krizi geçildi, başına taş düştü. Ölümlü insandır. O mele tabakası bir başkasını getirecek. Nasıl ki Firavun'un biri gittiğinde başka bir Firavun. Şimdi Osmanlı'nın bir idare kadrosu yok muydu yani? Bir mele tabakası, ileri gelen tabakası. Padişahın biri gidiyordu, başkasını geliyordu. 36 padişahın Allah-u Alem 27 tanesi mi ne? Tahtından indirilerek geliyor. Yani darbeyle yaklaşık 27 padişah mı ne? Görevinden alınıyor. Peki bu darbeyi yapan kim? Bu mele tabakası kim? İleri gelen birileri var yani. Siz sadece bir tane idareciye, bir padişaha işi bağlayamazsınız. İşte Kur'an bunun mesajını veriyor. Yani mele tabakasının, ileri gelenlerin, fikir adamından tutun yöneticisine, din adamına, iş adamına kadar, o toplum üzerinde etkili olan herkes o potanın içerisine konulması lazım. Sadece bir kişinin değil. O kraliçe de ileri gelenlerine diyor ki, ben bir şey yaptığım zaman her zaman sizin görüşünüzü aldım. Siz bunun şahidi değilsiniz. Ben siz olmadan hiçbir işi yapmadım, kesip atmadım. Bu böyle olacaktır diye kesip atmadım diyor. İşte bu mele tabakasının toplum üzerindeki ortak almış kararı, ortak aldıkları kararı bir idareci üzerinden ya da onun sözüyle topluma söylenmesidir. Mü'minun suresinin 33. ayetinde de, kavminden inkar edenler, hakkın üstünü örtüp gizleyenler, hakkı anladığı halde anlamamış gibi yaşayan, davrananlar, ahirette kavuşmayı yalanlayanlar. Sanki ahirette hesap yok, oraya kavuşulacak, bu yapılanların karşılığı sorulacak düşüncesinde olmayan, ahirete kavuşmayı yalanlayan ve dünya hayatında refah içinde yaşattığımız o mele tabakası ileri gelen zengin, makam mevki sahibi, bilgi sahibi, idare edici, toplum üzerinde üst perdede olan refah içinde yaşattığımız ileri gelenler ise dediler ki, bu sizin gibi ancak bir beşerdir, sizin gibi bir kişi. Yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Topluma ne diyorlarmış bu ileri gelenler? Refah içinde yaşattığımız o ileri gelenler topluma diyorlar ki, bu size hakkı söyleyen var ya, bu tevhidden, imandan, İslam'dan, tağuttan, şirkten, küften bahsedenler, bu da sizin gibi birisi. Yani topluma diyor, sizin gibi, yani bizim gibi demiyorlar. Bizim gibi makam mevki sahibi, profesör, doktor, işte zengin, yönetici, idareci, bizim gibi değil, sizin gibi ha. Sizin gibi köylü Mehmet Ağa, sizin gibi işçi. Bu sizin gibi ancak bir beşer, sizin gibi. Yani sizin gibi, sizin gibi alt tabakadan. Yani bizim gibi üst tabakadan değil. Mele tabakası öyle diyorlarmış. Yunus suresinin 83. ayetinde, buna rağmen Firavun'un ve ileri gelenlerinin kendilerini fitneye düşürmelerinden, işkence yapmalarından, korktuklarından dolayı Musa'ya kavminden sadece bir kısım gençler iman ettiler. Firavun yeryüzünde çok büyüklenen biri idi ve muhakkak ki o aşırı gidenlerdendi. Firavun tiplemesini Kur'an çokça bahseder ki herkes bulunduğu dönemde o tiplemeye iyi baksın. Firavun'u iyi anlasın, yönetim şeklini iyi anlasın, mele tabakasını iyi kabul etsin, kavrasın ki kendi dönemine baksın, bir irdelesin, düşünsün üzerinde. Şimdi Rabbimiz Firavun toplumu fitneye düşürdü. Toplumu bozdurdu, saptırdı, kötü idare etti, topluma zulmetti demiyor da Firavun ve ileri gelenleri diyor. Sadece idareci, baştaki bir tane kişi değil de onunla beraber din adına siyasi noktada, idare noktasında, askeri noktada, iş adamlığı noktasında toplumun üzerinde etkili olan, akıl fikir veren, yasa ölçü belirleyen kişiler, toplum üzerinde etkili kişilerin Firavun'la beraber kendilerini fitneye düşürmekten, işkence etmesinden bir kısım, çoğu insan korkmuş İsrailoğullarından. Musa Aleyhisselam'a sadece bir kısım gençler, Aysa Aleyhisselam'a Mekke'de iman ettiği gibi bir kısım gençler iman ediyorlar. Gençler tam meseleyi kavrayamamış, idrak edememiş ya da tam çok etkilenememiş, uzun süre etkilenememiş. Ama yaşlılar uzun süre o zulmü yaşayınca artık o yaşantı onların içine yerleşmiş. Kurtulması da zor Firavun ve ileri gelenleri. Demek ki mele tabakası bu konuda etkili imiş. Firavun ve ileri gelenleri diyor. O zaman bugün Amerika'yı yöneten bir tane idareci gibi bakan büyük bir cehalet içinde. Oranın arka planındaki, yani falanca gitsin, şu an İsrail'de şu anki idarecine, cehennemin dibine gitsin, yok olsun, ölsün gitsin. Gitsin, yarın bir başkasını getirecekler. Bu sefer ona lanet okur. O gider, bir başkası gelir. O sistemin kendi değişmediği sürece kişiler gelip geçicidir yani. Olaylar da gelip geçici ama inançlar kıyamete kadar bakidir. İnançlar üzerinden, yasalar üzerinden, dinler üzerinden bakmak lazım meseleye. Sa'd suresinin 6 ve 7. ayetinde Rabbimiz içlerinden ileri gelenleri şöyle diyerek ayrılıp gittiler. İçlerinden ileri gelenler. Çünkü ileri gelenlerin sözüne toplum bakar. Büyüğü ne diyorsa, atası ne diyorsa, fikir veren, yolunda izinde olduğu kişi, hocası, siyasetçisi ne diyorsa ileri geleni, toplum ona bakıyor. Toplum ona göre hareket ediyor. O cemaat, topluluk ona göre inanç ve yaşantı belirliyor. İçlerinden ileri gelenleri ayrılıp gittiler. Şöyle diyerek ayrılıp gitmişler. Haydi yürüyün. Bak ileri gelenler toplum. Haydi yürüyün. Çıkın gidelim. İlahlarınıza dair sabredin. Bırakın bunu dinlemeyi, bu hakkı tevhidden bahseden, şirkten, küfürden bahseden, Allah'ın isimleriyle birlemekten, Kur'an'a göre yönetilmekten bahseden, bunları bırakın. Haydi yürüyün gidelim. Biz kendi cemaatimize, inancımıza, yaşantımıza bakalım. İlahlarınıza dair sabredin. Kendi boyun eğdiğiniz, hükmünü, sözünü dinlediğiniz, yolunda izinde olduklarınıza sabredin, o yol üzere devam edin diyor o mele tabakası ileri gelenler. Şüphesiz ki istenilen de budur. Sizden istenilen bu. Atalarınız böyle yapmıştı, sizden istenilen de bu. Sizden istenilen böyle inanmanız ve böyle yaşamanız. Siz istenileni yapın diyorlar. Boş verin onun bunu ne dediğini. Haktan maktan bahsedenlere boş verin. Haydi yürüyün ilahlarınıza, sabredin. O yol üzere, o inanış üzere yaşamaya, itaate devam edin. Sizden istenilen bu. Biz bunu, yani tevhid dinini son dinde duymadık. Bize önceki, yani dinde duymadık. Bu uydurmadan başka bir şey değildir. Bizim içinde olduğumuz bir cemaat, bunun bakışı, bu yol, bu gidişat, bu Yahudilikte, Hristiyanlıkta, bugünküler açısından, bu Hinduizmde, Budizmde, bu Müslümanların dediğini biz duymadık. Bizim cemaatimizde, sizin cemaatinizin, hocanızın dediklerini biz duymadık. Biz bu halde, bu dinde, bu yaşadığımız şeyde biz bunu duymadık. Yani sizin tevhid diye, iman, İslam diye, şirk, küfür diye, tağut diye bahsettiğiniz bu tevhid dinini biz şu an içinde bulunduğumuz bu dinde bulmadık. O zaman sizin bu dediğiniz uydurmadır diyorlar. Bu uydurmadan başka bir şeydir. Bu sizin uydurdunuz. Sizin söyleminiz, sizin düşünceniz. Dün bu denilen, binlerce sene önce denilenin aynısını Mekke şirk toplumu da dedi. İlahlarınıza sahip çıkın. Bugünün cemaatleri, sistemleri de aynı şeyi diyor. Sakın bu yolunuzu, inancınızı, yaşantınızı bırakmayın. Hud suresinin 38. ayetinde de Rabbimiz, Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında onunla alay ediyorlardı. Toplumun göz önünde kavminin ileri gelenleri, mele tabakası, bırakmıyorlar işi. O zaman gemiyi yapmak demek tufan yakın, gazap yakın demek. Gemi, o günün kurtuluş gemisi, bugünün bir vakfı olur, bir mescidi olur, bir ders sohbeti olur. O günün gemisi, müminleri kurtaracak olan, o günün gemisi, bugün müminleri kurtaracak olan bir bilgi olur, bir mescit, bir sohbet yeri olur. İleri gelen toplum üzerinde etkili olanlar, ya bunların, bunun cemaati, bunların mescidi yaptıklarından da ne olur deyip hafife alır, alaya alırlar. Dün Nuh Aleyhisselam'a yaptıklarını bugün de toplumların ileri gelenleri dünya üzerinde müminleri küçümsüyorlar. Gerek basınlarıyla, yayınlarıyla, görselleriyle, söylem ve eylemleriyle, uydurduklarıyla onları toplum nezdinde karalıyorlar ki toplum onlara itibar edip de kendi iktidarları, güçleri, saltanatları yok olmasın. Yunus suresinin 88. ayet Musa dedi ki, ey Rabbim, şüphesiz ki sen Firavun ve ileri gelenlerine dünya hayatında zinet ve mallar verdin. Mallar, mülkler, makamlar, mevkiler, istifade edecekleri, toplumu sömürecek, yönetecek, yerine göre kullanacak bir sürü nimetler, mallar, mülkler verdin. Rabbim, yolundan saptırsınlar diye mi? Yani sen bu nimetleri buna verdin, Firavun bu toplumu saptırsın diye mi verdin? Rabbimiz, onların mallarını yok et. Sen bu makamı verdin, malları verdin, bu imkanları verdin, bilgiyi onlara verdin, gücü verdin. Onlar da bu gücü kullanarak toplumu saptırıyorlar diyor Musa Aleyhisselam. O zaman Rabbimiz, onların mallarını yok et. Güçleri, imkanları, onları mele yapan, üstün yapan, toplumun sehve idare etmede etkili kılan ne ise o imkanları, onları yok et. Kalplerini katılaştır. Kalplerini katılaştır, mümin de olmasınlar. O kafirlik üzere, o sapmışlık üzere ölsünler. Musa Aleyhisselam'ın duasını görüyor musunuz? Onların malını yok et, kalplerini katılaştır, can yakıcı azabı görmelerine kadar iman etmesinler. Kafire, müşrikle lanet edilir miymiş? Herkes sevdiğini etmez de, ama İsrail'in başkanına gelince edilir. Yahudilere şu an ediliyor. Niye? Ortam müsait. Amerika'nın idarecilerin dünyayı kazık kavranlarına aynı şey, Allah kalplerini katılaşsın, cehennemi dibine girsin, mümin olmasın, azap görsünler denilir. Firavun'a denilir. Ama herkes sevdiğine, değer verdiğine, kendisinin tabi olup yolundan, izinden gittiğine bunu diyemiyor yani. Ne atasına diyemiyor, ne idarecisine, ne din adamına diyemiyor bunu. O sapmaya rağmen, herkesin Kur'an ölçüsünde bakarak burada bir sapma varsa, ya Rabbi bunların saptırdığı bu güç, imkan neyse bunu yok et. Mal, mülk, makam, mevki neyse kalplerini katalaştır. Can yakıcı azabı görmelerine kadar, yani ölüm onlara gelinceye kadar iman etmesinler diyor. Mümin olmasınlar. Bu azabı, bu zulümlerinin karşılığını kafir olarak ölüp cehennemde görsünler diyor Musa aleyhisselam. Ne kadar canı yanmış ki, zulüm karşısında ne kadar etkilenmiş ki böyle bir bedduayı Musa aleyhisselam yapıyor. Ve Rabbimiz de Musa aleyhisselamın bu bedduasını, bir lanet okumasını bize bildiriyor ki hak edene yapılabilir demek. Kasas suresinin 57. ayetinde de son ayetimiz, konu bütünlüğünde, onlar, iman etmeyenler, eğer biz seninle beraber doğru yola uyarsak yerimizden kapılıp götürülürüz dediler. Demek ki o mele tabakasının, yani sizin bulunduğunuz o tevhidi duruşa, yaşantıya, topluluğa gelmemelerinin, iş adamlarının, o zenginlerin şey neymiş? Bulunduğumuz bu iş imkanlarından oluruz. Artık bu böyle işler daha alamayız. Yöneticiler, idareciler, buraya gelirse bu idareci yapmazlar. Din adamları, ya kardeşim bize bu makamı profesör doktorluğu vermezler. Bu yerimizden oluruz. İşte mele tabakasının, toplumu saptıran, toplum üzerinde etkili olanların değişmelerinin önündeki en büyük engellerden birisi konumumuzu kaybederiz. Bir önceki ayet, Yunus suresinin 88. ayetinde, bunu kaybetmek istemeyen o hale razı mılar? Ne diyor Musa aleyhisselam? Buna ortak olduklarından dolayı. Mallarını, imkanlarını, güçlerini yok et. Kalplerini katılaştır. Ölüm, can yakıcı azap, cehennem onlara ulaşıncaya kadar mümin olmasınlar. Diyor Musa aleyhisselam. Biz de tasdikliyoruz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lakabettü lil müttakin. Salatu ve selamu ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İle amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
10: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
14: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
18: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
19: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
20: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
21: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar.

0: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
1: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
2: Balm, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
4: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara. Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
6: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
12: Reklamlar.

İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlarken ona hamd eder, elçisine de selat ve selam ederim. Değerli dinleyenler, bugünkü kavramımız zalim. Zalimin anlam ve mahiyeti üzerinde durarak konumuzu devam ettirirsek, zalim zulmet mastarının faili yani öznesidir. Zalim zulmeden zulüm işleyen kimse demektir. Zalim, zulümün taşıdığı bütün olumsuz anlamların bizzat yapıcısı, meydana getiricisidir. Zulüm esas itibariyle çok olumsuz bir eylemdir ve zalim de bu olumsuz eylemin öznesidir, failidir. Günlük dilimizde zalim, merhametsiz, haksızlık yapan, gaddar ruhlu, işkence eden, baskı yapan kimse anlamında kullanılır. Zalim, hak sahiplerine hakkını vermediği gibi baskı ve şiddetle başkalarının hakkına tecavüz eder, onlara kötülükte bulunur. Günlük lisanımızdaki bu kullanım Kur'an'daki kullanımlarla karşılaştırılınca yanlış değil ama eksik olduğunu görürüz. Kur'an zulüm ve zalim kavramlarını çok sık kullanır. Zalim kelimesi öncelikli olarak inkarcıların bir sıfatıdır. Aslında küfür ve şirk en büyük zulümdür. Bu anlamda müşrikler zalimlerin ta kendileridir. Çünkü Allah'a olan ilahlık hakkını yerine getirmiyorlar. Bu hakkı inkar etmek veya birden fazla ilah tanımak suretiyle başkalarına veriyorlar. Onların içinde bulundukları küfür ve şirk hali karanlıktan başka bir şey değildir. Zulüm zihniyeti taşıyanlar hem kendileri için hem de başkalar için karanlık taşırlar, karanlık üretirler, karanlık işler çevirirler. Çevrelerinde hep karanlık vardır. Yaptıkları işlerin aydınlık bir yönü yoktur. Zalim ve zulmün mantığı nedir diye bir anlamaya çalışırsak, zulüm yaratılış düzenindeki uyumu, imarı ve ıslahı bozmaktır. Öyleyse bu anlamda en büyük zalim kötü insandır. Yani yaratılış düzenine aykırı, tabiat ve toplumun bünyesindeki dengeyi hep bu kötü insan tipi bozar. Göklerin ve yerin nuru olan Allah, nur saçan bir kandil, çerağı olan peygamber aracılığıyla yine nur olan baştan başa aydınlık olup insanları aydınlığa çağıran bir ilahi kitap gönderdi. Bu ilahi kitap ve Allah'ın nur olan elçisi bütün insanlara nura yani aydınlığa, her şeyin en güzeline, doğrusuna, hakka ve adalete, karanlık gibi olmayan iyiliklere davet ediyor. Allah böylece insanları karanlıklardan yani zulümattan nura, aydınlığa çıkarmak istemektedir. Zalimin tipleri vardır. Kur'an'a baktığımız zaman değerli dinleyenler, üç çeşit zalim olduğunu görürüz. Birincisi, Allah'a karşı isyan eden kafir veya Allah'a ortak koşan müşriktir. Allah'ın ayetleri kendisine hatırlatıldığı zaman kibirlenerek yüz çeviren inkarcılar zalimdirler. Allah'ın ayetlerine yalan veya uydurma diyenler de aynı durumdadırlar. Şirk de şüphesiz en büyük zulümdür. Şirk koşan müşrikler de zalimlerin ta kendileridir. İkinci bir zalim tipi, birincisi dedik Allah'a isyan eden kafir veya müşrik. İkincisi, toplum ve kişi haklarına tecavüz eden zalim tipidir. Bu kamu haklarına saldırı ve kişinin ister doğuştan ister sonradan elde ettiği hakları gasp etme, kişiye veya kamuya her türlü işkence, baskı ve hak ihlali şeklinde ortaya çıkar. Hak ve adaleti dağıtma makamında olanlar adaletten ayrılırlarsa işte zalim olurlar. Üçüncü bir zalim tipi de kendi kendine zulmeden zalimdir. Bu kişinin Allah'a karşı hata işleyerek içine düştüğü günahkarlık ya da bedeninin veya ruhunun hakkını vermeyerek kendi bünyesindeki dengeyi bozmaktır. Mesela Hazreti Adem Aleyhisselam cennette yasak meyveyi yedikten sonra yaptığı hatası için kendi nefsime zulmettim demiştir. Allah kitabı kullarından seçtiği kimselere miras bırakmıştır. Onlardan kimileri nefislerine zulmederler, kimileri orta bir yol izlerler, kimileri de hayırda yarışırlar. Kitaba inandığı ve onu hayat kaynağı bildiği halde
Allah'ın koyduğu sınırlar aşanlar kendi nefislerine karşı zalim olmuşlardır. Müslüman olsun, inkarcı olsun, kim Allah'ın koyduğu sınırlara tecavüz ederse, kim Allah'ın hükmünün dışında iş yaparsa o zalimdir. Kur'an'a göre zalimlerin özelliklerine de bakarsak değerli dinleyenler, bu zalimlerin hiçbir velilerinin, yardımcılarının, şefaatçilerinin olmadığını görürüz. Yine zalimler zulümlerine devam ettikleri ve kötü huylarından vazgeçmedikleri için Allah onlara hidayet etmez, yol göstermez. Ve Allah zalimleri kesinlikle sevmez. Zalimler için bir kurtuluş da mümkün değildir. Müminler zalimlere asla sevgi beslemezler, onları veli ve dost kabul etmezler. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman anlamak üzere müminlere zalimler hakkında net bir tavır emrettiğini görürüz. Zalimler insan, toplum, yönetim, hüküm hayatında ve evrende dengeyi bozarlar, haksızlık ve adaletsizliğe sebep olurlar. Onlar Allah'ın sevmediği kimselerdir. İslam zalimlerin doğru yolu bulmalarının metodunu çizdiği gibi onlarla nasıl mücadele edileceğini de göstermiştir. Ancak İslam onlara meyletmeyi, onları veli, dost edinmeyi kesinlikle yasaklar. Mesela Hud suresi 113. ayeti mealen zulmedenlere meyil, eğilim göstermeyin, yoksa size ateş dokunur, sizin Allah'tan başka veliniz yoktur, sonra yardımda göremezsiniz. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz de İbn-i Mace'de geçen bir sözünde şöyle buyurmuştur: hangi cihadın daha faziletli olduğu sorulduğunda cevaben Peygamberimiz zalim bir yöneticinin yanında hak kelimesini konuşmaktır şeklinde tarif etmiştir. Zalim böyleyken bir de mazlum üzerinde durursak, mazlumun anlam ve mahiyeti nedir? Mazlum zulüm kelimesinden türemiştir. Zulme uğrayan, kendisine zulmedilen demektir. Bilindiği gibi insan bünyesinde ve tabiatta dengeyi bozmak, itaat etmesi gerekirken etmemek, Allah'a kulluk yerine başka ilahlara ibadet etmek, bir kimsenin hakkını vermesi gerekiyorken vermemek, bir kimseye baskı ve işkence uygulamak, orta yolu izlemesi gerekirken haddi aşmak, günah işleyerek kendi insanlık onuruna zarar vermek gibi şeyler hepsi birer zulümdür. Bu fiillerin uygulandığı işte kişi ve toplumlar da mazlum olmuş oluyor. Mazlum kimseler zulme, haksızlığa uğramışlardır, hakları gasp edilmiş, müstazaf durumuna düşürülmüş insanlardır. Öyle zavallı bir duruma düşmüşlerdir ki hakkını bile savunamayacak bir zayıflıktadırlar. Mazlumların hakları zorla ellerinden alındığından baskı ve işkencelere uğramışlardır. Hak etmedikleri bir cezaya çarptırılmışlar. Bilindiği gibi İslam korunmasını istediği 5 şey üzerinde önemli olarak durur. Bunlardan din, mal, can, nefis ve nesil emniyeti kişi ve toplum hayatının temelidir. İnsan hakları dediğimiz şeyler de bu 5 şeyin etrafında toplanır. İnsan doğuştan ve sonradan bir takım haklara sahiptir. Onlara bu hakları vermemek işte büyük bir zulümdür. Günümüzde insan haklarından çok söz edildiğine şahit oluyoruz. Bu elbette kötü bir şey değildir. Ancak bir yandan da zalimler zulümlerine devam ederler. İnsan haklarından söz ederler, zulüm karşısında çifte standart uygularlar. Güçlüler ve zenginler, fakirler ve zayıfları ezmeye devam ederler. Zayıf ülkelerin mazlumlarını pek savunan yoktur. Güçlü ülkeler kendi çıkarlarını savunan zalimlere arka çıkarlar. Mazlumlar kendi yandaşlarına değilse ilgi göstermezler. Tarihi emperyalizm ve sömürgecilik geçmişte çok zulümler işlemiş, pek çok insanı mazlum yapmıştı. Bugün de o çirkin emperyalizm ve sömürgecilik en vahşi bir şekilde devam ediyor. Yeryüzünde bir yığın insan en temel haklarından mahrum olarak yaşıyorlar. Afganistan'a demokrasi ve insan hakları götüreceğim diye oraya gidiyor, zulmediyor. Irak'ta kitle imha silahlarını bahane ederek oraya insanlık, demokrasi, özgürlük götüreceğim diye gidiyor ve oraya zulmediyor. Ve hepimiz bunları görüyoruz. Müslüman kimden gelirse gelsin her türlü zulme karşıdır. Mazlum kim olursa olsun dinine, ırkına, cinsiyetine bakmadan onun yanındadır.
İslam'a göre zulmetmek haram olduğu gibi zulme uğramak da, zulmü kabullenmek de yoktur. Yani haksızlığa razı olmak, zulme ve zalimlere ses çıkarmamak, onların yaptıkları zulümleri seyretmek de caiz, uygun değildir. Zalimlere mücadele etmek, onların zulümlerine engel olmak hem mazluma bir yardımdır, hem de zalimin düzelmesini sağladığı için ona da bir yardımdır. İslam'a göre mazlum hakkını alıncaya kadar güçlü ve üstün insandır. Zalim ise mazlumun hakkı kendisinden alınıncaya kadar en zayıf ve en aşağı kimsedir. Zulmün tabi cezası vardır. Hakkın, doğrunun ve adaletin ölçülerini koyan Allah, zalimleri cezalandırmak suretiyle adaleti yerine getirmiş olur. Çünkü o adili mutlaktır. Zulmün cezası olarak ahirette verilecektir. Esas budur. Yani ancak bu dünya ödül ve ceza yeri değil, imtihan yeridir. Hesap ve mahkeme ahirette görülecektir. Hak edenlere cezaları orada verilecektir. Ancak bazı azgın zalimlerin cezası dünyada da verilmeye başlanır. Çünkü cezası en çabuk ve hatta dünyadayken verilen suçlardan birisi ve en önemlisi zulüm, özellikle başkalarına yapılan zulümdür. Zulmün bazısı affedilebildiği gibi bazısı da kesinlikle azabı, hem de ebedi azabı gerektirir. Zulmün affı ise tevbeye bağlıdır. Zalimlerin tevbesi, kabul Allah'a kalmıştır. Allah insanların zulümlerine rağmen onları bağışlayabilir. Cezalandırması da çetindir. Zulmedenler ahirette yeryüzündeki her şeyi azabın fidyesi olarak vermeye razıdırlar, ama artık onların hiçbir fidyesi kabul edilmez. Günah işleyip kendisine yazık eden, nefsine zulmedenler hemen af dilemeli, tövbe etmelidirler. Nitekim Maide suresi 39. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurur mealen: kim zulmettikten sonra tevbe eder ve halini düzeltirse Allah da tevbesini kabul eder. Yine Ali İmran 135'te: ve onlar bir fahişe, kötülük yaptıklarında veya nefislerine, kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen tevbe, istiğfar ederler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler buyurulmakta. Zalimin bir de tabi dünyada cezalandırılması vardır. Evet, prensip olarak dedik ki ahirettedir ceza ve mükafat, ama dünyada da bazen cezalandırılması olur. Allah'ın ahirete saklamakla beraber Bâgî ve Silâhî Rahim gibi daha dünyadayken sahibine cezayı layık gördüğü hiçbir günah yoktur diye peygamberimizden bir rivayet vardır. Her zalim daha dünyadayken hemen cezalanır şeklinde anlaşılmamandır tabi bundan dolayı. Çünkü zalime mühlet verilmesi, yani süre tanınması Allah'ın bir sünnetidir. Onu cezalandırmayı ihmal etmesi söz konusu değildir. Ama imhal etmesi, yani süre tanıması mümkündür. Bazen onu dünyada cezalandırmaması, bizim bilmediğimiz ama Allah'ın bildiği, ona nimet verip zulmünü ve küfrünü artıracak, fırsat vererek hak ettiği azabın artırması gibi hikmetten dolayı olabilir. Veya o mazlumun başkalarına zulmetmiştir de düştüğü durum onun zulmünün bir cezası olarak karşısına çıkmıştır. Bunları biz bilemeyiz. Onu Allah'ımız istediği şekilde tahakkuk ettirir. Allah bazen bir zalimi diğer bir zalimin üzerine musallat ederek de cezalandırabilir. Allah'ın zulüm ve zalimler hakkındaki bir sünneti, kanunu da bireyler birbirine zulmeden bir toplum başına yaptıklarının bir cezası olarak zalim bir yönetici veya yönetimi musallat etmesidir. Mesela Enam 129'da şöyle buyrulur: İşte kazandıkları günahlarından ötürü zalimlerden bir kısmını diğer bir kısmının peşine böyle takarız. Dolayısıyla Allah zulmün cezası olarak zalimi zalime musallat kılar, o da onları zillet ve felakete götürür. Nefsine zulmeden günahkar zalim, halkına zulmeden zalim yönetici ve ticaretinde insanlara zulmeden hilakar tüccar gibi bütün zalimler bu ayetin tehdit eden kapsamı içine girer. Zalimler asla kurtulmazlar. Allah'ın zulüm ve zalimler hakkındaki sünnetinden birisi de onların ahirette kurtulmayacakları gibi dünyada da
iflah olmamalarıdır. Nitekim Enam 135'te mealen şöyle buyuruluyor. De ki, ey kavmim, gücünüz yettiğince yapacağınızı yapın. Ben de yapacağımı yapıyorum. Yakında dünya yurdunun sonunun kimin olduğunu bileceksiniz. Muhakkak ki zulmedenler kurtuluş yüzü görmezler. Nice kavim kendi zulümleriyle helak olmuştur. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman göreceğiz. Tarihte birçok Allah'ın gönderdiği peygambere karşı gelenler, onlara alaya alanlar, peygamberi öldürmek isteyenler, peygamberi ve onlara inananları yurtlarından çıkarmak isteyenlerin hep neticede helak olduklarını Kur'an bize tekrar tekrar anlatmaktadır. Yine zulme razı olmamak da önemli bir görevdir. Zulüm yapana zalim, zulme uğrayana da mazlum denildiğini hatırlatmıştık. Zulme rıza da zulümdür. Bir zalimin zulmüne engel olmak için çalışmamak, susup oturmak, onun zulmüne ortak olmak demektir. Zulümle mücadele yalnızca mazlumların görevi değildir. İnsanlık onuru taşıyan, insan haklarının değerini bilen herkes zulümle ve zulmün uygulayıcısılarla mücadele etmek zorundadır. Kur'an-ı Kerim'in insanlığa gönderiliş sebeplerinden birisi de zalimler yaptıklarından vazgeçsinler diye onları korkutmak ve tehdit etmektir. Zulme uğratıldıktan sonra Allah yoluna hicret edenler, Yüce Allah dünyada güzel bir yerde yerleştirir, ahirette ise ecri daha büyüktür. Zulüm beldesinden göç etmeyip orada müstazaf yani zavallı ezilen olarak yaşamayı da kendine zulüm olarak adlandırır, bunların sorumlu tutulacağını belirtir. Buna göre zulme rıza gösterip karşı çıkmamak da bir çeşit zulüm yani zalimle işbirliğidir. Nisa 97'den bunu anlıyoruz. Kur'an'ın savaşa izin veren ayetinin gerekçesi de yine zulme bağlanmıştır. Nitekim Haç suresi 39 ve 40. ayetlerinde şöyle buyurulur. Kendileriyle savaşanlara yani müminlere zulme haksızlığa uğramış olmaları sebebiyle savaş konusunda onlara izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardımda mutlak surette kadirdir. Onlar başka değil sırf Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Zulme karşı savaşmak yalnızca zulme kendisi uğradığında gerekli değildir. Bir gün her insan zulme uğrayabilir. Onun için zulme uğramadan da diğer mazlum kardeşine yardımda bulunmalıdır. Yardım talebinde bulunan müstezafların yardımına bir insanlık borcu olarak koşulmalıdır. Nitekim Nisa suresi 75 ve 76. ayetlerinde Rabbimiz mealen şöyle buyurur. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip çıkar gönder, bize katından bir yardımcı lütfet diye zavallı erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. Bu çağrıyı duymayıp savaştan kaçmaya hakkınız yok. İman edenler Allah yolunda savaşırlar, kafirler ise tağut, batıl davaları ve şeytan yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın, şüphe yok ki şeytanın düzeni ve tuzağı zayıftır. Zalime karşı tavır nasıl olmalıdır? Kur'an zalimlere karşı mücadele etmeyi, yeri gelince de savaşmayı meşru, hatta olmazsa olmaz görmektedir. Aslında yeryüzündeki savaşların, delerin, karışıklıkların asıl sebebi zalimlerin zulümleridir. Onlara karşı insan onuru taşıyan herkesin mücadele etmesi gerekir. Zulme rıza göstermek, zalimlerin yaptıklarına ses çıkarmamak da bir anlamda zulümdür. Kur'an zalimlerin yanlarında oturmayı bile hoş görmüyor, yasaklıyor. Peki onları benimseyerek, onlara yaltakçılık yaparak, onlardan bir menfaat umarak, yaptıklarını onaylarcasına onlarla birlikte olanlara, hele onlara yardımcı olan ve onları çeşitli yollarla destekleyenlere ne demeli? Elbette onlar da zalimlerdendir. İslam'a göre zalimin tanımı gayet açıktır. Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyen, o hükümleri uygulayarak adaleti sağlamak bir tarafa, onları korkusuzca inkar eden, onlara düşmanlık yapan,
o ilahi ölçülerin hayata hakim olmaması için her türlü çabayı gösteren, bu inkarcı kafa yapısına sahip olduktan sonra insanlara zulmeden, onların haklarını elinden alan ya da onların haklarına ulaşmalarına engel olan herkes zalimdir. Bu zalimler Allah yolunun düşmanları oldukları gibi insan haklarının da düşmanıdırlar. Çünkü onlara göre kendi çıkarları her türlü hakkın üzerindedirler. İlahi vahyin ve peygamberlerin en önemli hedefi insan ve toplumda adaleti ikame etmektir. Kainatın bütününde kaos değil, uyum ve düzen hakimdir. Oysa insan eli ve insan müdahalesi olan doğada ve toplumda bozulmaları görmekteyiz. İşte adaletin dengenin bozulması olgusuna zulüm, ilahi dengenin korunmasına da adalet diyoruz. İnsanoğlu tabiatı ve yaratılışı itibariyle iki eğilimi içinde barındırır, taşır. Bu yüzden adalet de zulme de meyledebilir. Rabbimiz insanı kaostan arındırarak tabiatı ahenkli bir şekilde insanlara emanet etmiştir. İnsanın temel görevlerinden biri de bu kendisine emanet edilen dengeyi koruyarak bozulmayı ve bozgunculuğu engellemektir. Çünkü dengeyi bozmak emaneti korumamaktır. Yeryüzü halifeliğine uygun davranmamaktır. Bilindiği gibi insan toplumunda ilahi hukuka uygun davranmak adalet, ilahi hukuka yani şeriata aykırı davranmak ise zulümdür. Müslümanlara hayatın bütün alanlarındaki zulme karşı ellerindeki tüm imkanlarla topluca mücadele etmeyi Kur'an-ı Kerim Bakara 29'da, Lokman 20'de, Yunus 55'te emreder. Bu mücadele müminlerin toplu eylem gerektiren görevleridir. O yüzden müminler cemaat ve birlikte olmalı. Her çeşit zulme karşı tek bir vücut olarak saf halinde bir araya gelip yardımlaşabilmelidirler. Kur'an'a inananlar kitabın insanlar arasında Allah'ın gösterdiği gibi hüküm vermek ve yaşamak, topluma hakim olmak üzere indirdiğinin bilincinde olmalıdırlar. Müminler temellerini Kur'an'da buldukları ilkelerle yeryüzünde zulmü söküp atmalı, yerine adaleti ikame etmelidirler. Adaleti ayağa kaldırma görevi müşrik ve münafık gruplara bırakılmayacak kadar asli bir görevdir. Adaletin gereğince ikame edilmesi ancak temelinin ilahi hukuktan almasıyla mümkündür. Şüphesiz Kur'an insanlar arasında adaleti sağlamak için indirilmiştir. Bu konuda ölçüler gayet açıktır. Müminler insanlar arasında çıkarılmış vasat, orta yolda giden bir ümmet olarak adaleti ikame etmede tanıklık ve örneklik etmekle yükümlüdürler. Bunun gereği olarak zalimler fıtratına ve Allah'a ihanet edenleri dost tutmamak, onlara taraf olmamak, yeryüzündeki zulmü, haksızlıkları ortadan kaldırmak temel bir kulluk görevimizdir. Zulmedenlere az da olsa meyletmemelidir Müslüman. Hud suresinin 113. ayetini okuduk. Tekrar hatırlatırsak, sakın zulmedenlere en ufak bir meyil duymayın. Sonra size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra Allah tarafından da size yardım edilmez öyle yaparsanız. Zalimlere meyleden onlardan olur. Zalimlere verilen ceza onlara da verilir. Bunları ateş cezasından kurtaracak dostları da olmaz. Ali İmran 192'de mealen Rabbimiz sen kimi ateşe sokarsan artık o rüsvayı perişan etmişsindir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Zalime yardımcı olmamak da önemli dedik. Zalimin zulmüne yardım etmek haydaydı, hiç caiz olmaz. O halde zalime yardım edenler aynen onun gibi zalim olmuş olurlar. Onu destek olurlar. Zalime karşı bir tavrımız da net bir şekilde ortaya koymalıyız. Çünkü Kur'an zalimlere karşı mücadele vermeyi, yeri gelince de savaşmayı meşru, hatta olmazsa olmaz görür. Aslında yeryüzündeki savaşların, fitnelerin, karışıklıkların asıl sebebi zalimlerin zulümleridir. Onlara karşı insan olur taşıyan herkesin mücadele etmesi gerekir. Zulme rıza göstermek, zalimlerin yaptıklarına ses çıkarmamak da
zulümdür dedik. O halde insanoğlu tabiatı ve yaratılışı itibariyle işte bu hem zulmü hem de adaleti kendi bünyesine toplamıştır dedik. O halde insan Kur'an terbiyesinden geçerek bünyesindeki adaleti canlandırmalı, zulümden uzak kalmalıdır. Zalime dua da etmemeliyiz. Çünkü yine bir rivayette zalimin bekası, varlığının devamı için dua eden kimse Allah'ın mülkünde ona asi olunmasını istemiştir şeklinde tefsiri Zemahşeri'de geçen bir rivayet vardır. Müslümanlara düşen zalimi zulme götüren bütün sebepleri ortadan kaldırmaya ciddi bir gayretle görevini yerine getirmektir. Ayrıca zalim yöneticiyi onaylamama, ona olan fiili hoşnutsuzluğunu hayata geçirmek için gerekli gücü oluşturma, fiilen zulmü ortadan kaldırma gibi sorumlulukları da yerine getirmesi gerekir. Allah hayat kanunlarını ve toplum içerisindeki genel sünnetlerini insanlar için devre dışı bırakmaz. Kaldı ki onların durumları Allah'ın Resulullah'tan ve onun arkadaşlarından daha sevimli değildir. Allah onların çektiği eziyet ve Allah yolunda karşılaştığı musibetler yeryüzündeki zalimleri ve tağutları kaldırmak için Allah'ın yardımına mazhar olunca kadar olağanüstü fedakarlıklarını bize anlatır. Değerli dinleyenler, sözlerimizi toparlarsak Kur'an'dan anladığımız şekilde en büyük zulüm şirk olduğunu Lokman suresi bize anlatıyor. En büyük zalimin de müşrik olduğuna göre en vahşi zulüm bedenlere değil ruhlara yapılan zulüm olduğunu unutmamalıyız. Bedene yapılan zulüm en kötü ihtimalle sadece dünya hayatını kaybettirdiği halde ruhun hak nizamından mahrum bırakılması ise sonsuz mutluluğu kaybettirmek demektir. En acımasız cani, en büyük zalim, insanları Allah'ın dininden alıkoyanlardır. İslam'ın bireysel ve toplumsal alanda egemen olmadığı bir yerde adaletten söz etmek tabii ki boştur. İslamsız insanın yaptığı her şey nefsine, icraatı da diğer insanlara ve topluma birer zulümdür. Egemen durumda ve hüküm mevkiinde ise kafir ve müşrik insanın varlığı bile zulümdür. Çünkü bu insan kendine yazık ederek kendini bozmakta, toplumu bozmakta, dünyayı fesada vermektedir. İslam'da savaş insanları zorla dine sokmak için emredilmemiştir. Fitne ve zulmü ortadan kaldırmaya çalışmak için savaş emredilmiştir. Dinlerini yaşama ve dine davet konusunda Müslümanlara engel olan, İnsanların hürriyetlerini kısıtlayan güç odaklarıyla karşı savaşmak gerekir. Kur'an mazlumların, ezilenlerin, sömürülenlerin hakkını korumak için Müslümanlara mücadeleyi emreder Nisa 75'te. O halde onurlu insanın tavrı şu olmalıdır. Kim olursa olsun mazluma yardım etmek, kimden gelirse gelsin zulme karşı olmak. Bu ölçülerle hayatımızı yaşamaya gayret ederek hepinize Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

güzel ismidir. Diğer isimler fiillere, sıfatları ve tecellileriyle ilgilidir. Dünyada bütün mahlukata merhamet eden, hakiki nimet verendir. Ahirette sadece müminlere acıyan, merhamet eden, hakiki nimet verendir. Her şeyin hükümdarı ve yegane sahibi O'dur. Mukaddes, hak ve bütün noksanlıklardan uzaktır. Her türlü eksiklik ve noksanlıktan salim olup, kullarına kurtuluş yollarını açandır. Yarattıklarına güven veren, emin kılan ve kullarına imanı nasip edendir. Her şeyi gözetip koruyandır. Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli ve meliktir. Dilediğini zorla yaptıran, düzene koyandır. İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve uludur. Her şeyi yaratan, dilediği şekilde yaratandır. Yaratan, örneği olmadan varlıkları icat edendir. Yarattıklarına şekil ve özellik verendir. Kullarının günahlarını affeden, bağışlayan ve mağfireti çok olandır. Dilediği şekilde yapmaya kadir olan, daima galip gelendir. Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan, lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatandır. Bütün mahlukatına bol nimet, maddi ve manevi rızık verendir. Kullarına nimet kapılarını açan, zoru kolaylaştıran ve çözendir. Her şeyi çok iyi bilen, anlayan ve tanıyandır. Ruhları alan, rızkı tutan, belli miktarda takdir eden, daraltan ve sıkandır. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok verendir. Düşüren ve alçaltan, değersiz yapan ve cezalandırandır. Yükselticidir, dilediğinin derecesini yükseltir. Güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapandır. Boyun eğdiren, zelil eden ve alçaltandır. Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyandır. Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi görendir. Hüküm veren, son kararı verendir. Adaletle hükmeden, zulmetmeyendir. Yarattıklarına karşı yumuşak davranan, çok merhametli, çok lütufkar ve kullarının ihtiyaçlarını ihsan edendir. Her şeyden haberdar olan, gizli aşikar her şeyi bilendir. Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, kızmayan, acele etmeyen, tövbe için mühlet verendir. Zatı ve sıfatlarıyla yücedir, azamet sahibidir. Mağfireti çok olan kulunu bağışlayandır. Şükrü kabul eden, ibadet eden kullarının mükafatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendirendir. Şan, şeref, izzet ve kudret ve yücelik sahibi olandır. Zat-ı isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük olandır. Varlıkları koruyan, muhafaza edendir. Mahlukatının rızkını yaratan ve onlara ulaştırandır. Her şeye yeterli olup kullarını hesaba çekendir. Her şeyin üzerine yüce, azametli ve ululuk sahibidir. Değerli, şerefli, kullarına karşı ikramı sonsuz, kerem ve ihsanı çok olandır. İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, bütün mahlukatını gözetim altında tutan, gözetendir. Kullarının dualarına icabet edendir. Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, ilmi, kudreti her bakımdan sonsuz olandır. İşlerinde sonsuz hikmetli olan, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olandır. Kullarına hayırlar dileyen müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilendir. Çok şerefli, çok itibarlı, zatı ve sıfatlarıyla yücelik sahibidir.
Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, gizlilikleri ortaya çıkarandır. Her şeye muttali olan, her şeyi gören, her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, her yerde hazır ve nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe edendir. Varlığı ilah ve Rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı izhar eden, mülk sahibi, varlığında asla şüphe bulunmayandır. Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin maliki ve yöneticisidir. Yegane kuvvet ve kudretli, her şeye gücü yetendir. Çok kuvvetli, çok dayanıklı ve güçlü olandır. Çok seven, görüp gözeten ve yardım edendir. Övgüye layık bütün varlıkların diliyle övülendir. İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve ilmiyle her şeyi kuşatandır. Varlıkları ilk defa yaratan, ilk icat eden, maddesiz ve örneksiz ilk yaratandır. Yok edip tekrar yaratandır. Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten, can bağışlayan ve sıhhat verendir. Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alandır. Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezeli ve ebedidir. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, uyuması ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan ve her şeyi ayakta tutandır. Dilediğini bulan, zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yetendir. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olandır. Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan tek olandır. Her şeyin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilendir. Kudret sahibi olup aciz olmayan, istediğini istediği gibi yapandır. Dilediğini yakınlaştırıp öne alandır, dilediğini geri bırakıp uzaklaştırandır. Öncesi olmayan, yaratılmamış ezeli ve kadim ve en evveldir. Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedi ve baki olandır. Varlığı her şeyden aşikar olandır, her şeye galip gelen, her şeyden yüce olandır. Mahiyeti akılla idrak olunamayan, hayalle tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilendir. Yardım eden, işleri deruhte edendir. Aşkın, ulu, eksik ve noksanlıklardan beri olan, izzet ve şeref sahibi olandır. İyilik eden, çok merhametli, çok lütufkar, çok şefkatli.

ve insanları bir araya toplayan bütün hayırları cem edendir. Yegane zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İnsanlara mal mülk veren, dilediğini zengin yapan, cömert, nimet sahibidir. İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden, kötülüklere mani olandır. Zarar veren şeyleri yaratan, asileri zarar vererek cezalandırandır. Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olandır. Simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdırandır. Hidayeti yaratan, hidayet eden, doğru yolu gösterendir. Misali olmaksızın her şeyi yaratan, var eden, icat edendir. Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedi olandır. Bütün varlıkların sahibi, baki, ebedi ve daim olan her şey kendisine dönendir. Her işinde isabetli, doğru yolu en iyi gösterendir. Çok sabırlı, acele etmeyendir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
10: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
11: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
14: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
18: Reklamları dinlediniz.
19: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün, daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
1: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
0: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
0: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.

0: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
3: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
7: Saat 11.
8: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net
9: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
8: Özel FM. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.

Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri vakit, onda aşinaları olan hakikate kavuşmaları sebebiyle gözlerinin yaşla dolup taştığını görür ve şöyle dediklerini işitirsin. İman ettik ya Rabbena. Bizi de Hakk'a şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün isteğimiz ve umudumuz, Rabbimizin bizi hayırlı insanlar arasına dahil etmesiyken, ne diye Allah'a ve bize gelen bu hakikate iman etmeyelim ki?

Böyle demelerine mukabil Allah onları içinden ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi hareket edenlerin mükafatı böyle olur.

iman edenler, Allah'ın size helal kıldığı o güzel ve temiz nimetleri kendinize haram kılmayın, haddi aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları asla sevmez.

Allah'ın size rızık olmak üzere yarattığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı gelmekten sakının.

Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz. Ama bilerek yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutar. Böyle bir yemini bozarsanız, onun kefareti, çoluk çocuğunuza yedirdiğiniz orta halli yemek çeşidinden 10 fakir doyurmak yahut 10 fakiri giydirmek veya bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Bunlara gücü yetmeyen kimse 3 gün oruç tutsun. İşte yemin ettiğinizde yemin bozmanın kefareti budur. Yeminlerinize sahip çıkın. Allah işte size ayetlerini böyle açıklıyor, ta ki şükredesiniz.

0: عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
1: Ey iman edenler! Şarap, kumar, putlara kurban kesilen sunaklar, fal okları, şeytana ait murdar işlerden başka bir şey değildir. Bunlardan geri durun ki felah bulasınız.

0: سر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.
1: Şarap ve kumarla şeytanın yapmak istediği tek şey, sizin aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymaktır. Artık bu habis şeylerden vazgeçtiniz değil mi?

Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer ona sırtınızı dönerseniz bilin ki, Peygamberimizin görevi sadece tebliğden ibarettir.

iman edip iyi ve yararlı işler yapanlara, bundan böyle Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve imanlarında sebat ile iyi ve yararlı işlerine devam ettikleri, sonra takvaları ve imanları tam sağlamlaşıp kökleştiği, daha sonra da bu takva ile beraber başkalarına iyilik eden ve her yaptığını güzel yapan ihsan mertebesine erdikleri takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden dolayı kendilerine bir vebal yoktur. Allah da böyle güzel davrananları sever.

Ey iman edenler! Allah kendisini görmeksizin, gıyabında kendisini tazim edip, haramlardan sakınanları meydana çıkarmak için, sizi av nevinden bir şeyle deneyecek. Bir av bolluğu ki, ellerinizle yetişebilecek, mızraklarınızda. Kim bundan sonra konulan hududu aşarsa, işte ona gayet acı bir azap vardır.

Ey iman edenler! Siz ihramlıyken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine bir ceza vardır. O ceza da öldürdüğüne benzer bir hayvan olup, öldürülenin emsali olduğuna, içinizden iki adil kişinin karar vermesi gerekir. Ceza, Kâbe'ye ulaşıp orada kesilecek bir kurbanlıktır. Yahut fakirleri doyurmak, yahut onun dengi oruç tutmak şeklinde bir kefarettir. Ta ki işlediğinin vebalini tatsın. Allah daha önce işlenen bu tür fiilleri affetti. Fakat kim dönüp tekrar böyle yaparsa, Allah ondan onun intikamını alır. Zira Allah azizdir, mutlak galiptir ve intikamı vardır.

0: واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
1: Ey ihramlılar! Deniz avı ve deniz yiyeceği size helal kılındı ki, size ve yolculara bir rızık vesilesi olsun. Kara avı ise ihramlı olduğunuz müddetçe size haram kılındı. Öyleyse huzurunda varıp toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

Kâbe'yi, o hürmete layık mabedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır. O hürmetli ayı da, Kâbe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da. Bütün bunlar, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir.

Bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Ama aynı zamanda O gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.

0: Peygamber'e düşen sorumluluk yalnızca tebliğ etmektir. Allah sizin açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz her şeyi bilir.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

murdarın çokluğu tuhafına gitse de gitmese de, hatta murdarın çoğu hoşuna gitse de gitmese de, murdar ile temiz bir olmaz. Öyleyse ey aklı selim sahipleri, siz az çok demeyip daima temize, helale yönelin. Haram yemekten, Allah'a karşı gelmekten sakının ki felah bulasınız.

0: تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم.
1: Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an'ın indirilmesi esnasında onları sorarsanız, size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamış, sizi onlardan muaf tutmuştur. Çünkü Allah gafurdur, halimdir. Affı ve müsamahası geniştir.
0: قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ
1: Sizden önce bir topluluk o kabil şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kafir olmuşlardı.
0: مَا جَعَلْ

Allah ne bahire, ne sahibe, ne vasile, ne de ham diye bir şey bildirmiştir. Fakat o kâfirler bu inançlarını Allah'a mal ederek ona iftira etmişlerdir. Onların ekserisinin akılları ermez.

kendilerine Allah'ın indirdiğine ve Resul'e, onların hakemliğine gelin denildiğinde, atalarımızı ne halde bulmuşsak o bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı onlara tabi olacaklar?

0: أَتَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltmeye bakın. Siz doğru yolda olduktan sonra sapanlar size zarar veremez. Hepiniz dönüp dolaşıp Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O da yaptıklarınızı size bir bir bildirecek, karşılığını verecektir.

Ey iman edenler! Sizde ölüm alametleri belirdiğinde, vasiyet edeceğiniz sırada, içinizden iki dürüst kişiyi şahit tutun. Yahut yolculuk esnasında başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi şahit olsun. Eğer şüphe ederseniz, o iki şahidi namazdan sonra tutar ve yeminimizi akrabalarımızın menfaati de söz konusu olsa, dünyanın hiçbir şeyine değişmeyeceğiz. Allah'ın üzerimizde bir emanet, bir borç olarak bulunan şahitliğini gizlemeyeceğiz. Yoksa biz kesinlikle günahkar oluruz diye Allah'a yemin ettirirsiniz.

ve ölüye daha yakın olan mirasçılardan iki kişi, öbürlerinin yerine geçerler ve vallahi bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi takdirde biz elbette zalimlerden oluruz diye yemin ederler.

Bu usul, şahitliği tam gerektiği şekilde yapmaları yahut yeminlerinden sonra başka şahitlerin şahitliklerine başvurma sonucunda yalan söylediklerinin ortaya çıkması sebebiyle yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarını sağlama bakımından en uygun çaredir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın hükmünü dinleyip itaat edin. Allah, din yolundan çıkan fasıklar güruhunu emellerine kavuşturmaz.

0: Gün gelecek, Allah peygamberleri bir araya toplayıp, sizin tebliğleriniz, ümmetleriniz tarafından nasıl karşılandı, nasıl bir cevap aldınız buyuracak. Onlar da, senin her şeyi hakkıyla bilen ilminin yanında bizim bilgimiz yok. Zira gayblara vakıf olan yalnız sensin diyecekler.
1: اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ اِذْ اَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا

Allah o gün buyuracak ki, İsa, hem senin hem annenin üzerinizdeki nimetimi iyi düşün. Düşün ki, ben seni Ruhul Kudüs'le desteklemiştim. Sen beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşmuştun. Ben sana kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Sen benim iznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapıyor, ona üflüyordun. O da benim iznimle kuş oluveriyordu. Düşün ki sen benim iznimle anadan doğma amanın gözünü açıyor, abraşı da iyileştiriyordun. Düşün ki sen benim iznimle ölüleri kabirden diri olarak çıkarıyordun. Hani ben İsrailoğullarının şerlerini, öldürme kasıtlarını senden def etmiştim. Kendilerine apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman da onların kâfirleri, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil demişlerdi. وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى

Ve hani havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da, iman ettik, Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi.

Bir vakitte havariler, "Ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?" dediler. O da, "Eğer mümin iseniz, Allah'tan korkun da edebi aşmayın," diye cevap verdi.

Biz dediler, istiyoruz ki ondan yiyelim, gönlümüz rahatlasın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona şahitlik edenlerden olalım.

Meryem'in oğlu İsa, ey büyük Rabbimiz, ey yüce Allah, bize gökten bir sofra indir ki, bizim hem evvelimiz, hem ahirimiz, yani ümmetimizin tamamı için o gün bir bayram olsun ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin, dedi.

Allah buyurdu ki, ben onu yukarıdan size indiririm. Fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kafir olursa, onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım.

Hem Allah Teala, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin diye sorguladığı vakit o şöyle diyecek: haşa, sen şerikten ve her noksandan münezzehsin ya Rabbi. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem doğru olmaz, bana yakışmaz. Hem söylediysem malumundur elbet. Benim varlığımda olan her şeyi sen bilirsin. Ama ben senin zatında olanı bilemem. Bütün gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin.''

0: İyidir.
1: Sen ne emrettinse ben onlara bundan başka bir şey söylemedim. Dediğim hep şu idi: Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Ya Rabbi, ben aralarında olduğum müddetçe onları kolladım. Fakat vaktaki sen beni aralarından tutup aldın, onları görüp denetleyen yalnız sen kaldın. Sen gerçekten her zaman her şeye hakkıyla şahitsin.

0: Eğer onları cezalandırırsan, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Onları affedersen, Aziz-u Hakim, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi ancak sensin.
1: قَالَ اللّٰهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ

Bunlardan sonra Allah buyurur ki, bugün o gündür ki, doğruların doğruluğu kendilerine fayda verir. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler var. Orada daimi kalırlar. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte büyük başarı ve mutluluk bu.

0: Göklerin, yerin ve oradaki her şeyin hakimiyeti Allah'ındır ve O her şeye hakkıyla kadirdir. En'am suresi Mekke'de nazil olmuş olup 165 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ın hakkıdır. Bir de kafirler kalkmışlar, bir takım putları Rablerine eşit sayıyorlar.

0: O sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de onun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra bir de kalkmış şüphe ediyorsunuz.
1: وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ
0: Oysa ki göklerde de yerde de gerçek ilah ancak O'dur. O sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. O hayır ve şer olarak ne kazanacağınızı da bilir.

Böyleyken Rablerinden onlara ne zaman bir ayet geldiyse mutlaka ondan yüz çevirirler.

Hakikat kendilerine gelince onu yalan saydılar, alay ettiler. Fakat alay ettikleri şeyin haberlerini, onunla alay etmenin ne demek olduğunu yakında öğrenirler.

Kendilerinden önce nice nesilleri imha ettiğimizi görmediler mi? Biz onlara size vermediğimiz imkanları vermiş, gökten üstlerine bol bol yağmur göndermiş, ayaklarının altından ırmaklar akıtmıştık. Fakat günahlarından ötürü onları imha ettik ve onların peşinden başka bir nesil yarattık.

Eğer sana kağıda yazılı olarak bir kitap indirmiş olsaydık, kendileri de elleriyle onu tutmuş bulunsalardı, o kâfirliklerinde inat eder, yine de bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil derlerdi.

Bir de ona bizim de görebileceğimiz bir melek gönderilmeli değil miydi? Dediler. Eğer biz bir melek gönderseydik, elbette iş bitirilmiş olur, sonra kendilerine göz bile açtırılmazdı.

Şayet o elçiyi melek kılsaydık, yine onu bir adam şeklinde gösterir de, düştükleri şüpheye onları yine düşürmüş olurduk. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ

0: Senden önce de nice peygamberlerle alay edilmişti. Fakat alay ettikleri gerçek, o maskaralık edenlerin üzerine inip her taraflarından sararak mahvetti.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
0: De ki, dünyayı gezin dolaşın. Sonra da peygamberlere yalancı diyenlerin akıbetlerinin nice olduğunu bir düşünün.

De ki, göklerde ve yerde olanlar kimindir? Allah'ındır de. O rahmet etmeyi kendisine ilke edinmiştir. O geleceğinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü sizi bir araya toplayacaktır. Kendilerini en büyük zihana uğratanlardır ki iman etmezler. Halbuki gecede ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitir ve bilir.

0: أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: De ki, gökleri yeri yaratan, beslenmeyip besleyen Allah'tan başkasını mı tanrı edinecekmişim? Doğrusu bana Allah'a teslim ve itaat edenlerin ilki olmam emredildi de ve sakın müşriklerden olma buyuruldu.

De ki, ben Rabbime isyan etmem halinde, ileride gelecek büyük bir günün azabından korkarım. O gün, her kim azaptan uzak tutulursa, muhakkak ki Allah ona merhamet etmiştir. İşte en büyük mutluluk, en açık başarı budur.

Eğer Allah sana bir sıkıntı verirse, ondan başkası onu gideremez. Sana bir hayır ve nimet verirse, zaten o her şeye olduğu gibi, buna da elbette kadirdir. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ O, kullarının üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümrandır. Her işi tam hikmetle yapar ve her şeyden haberdardır.

De ki, şahit olarak hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah, benimle sizin aranızda O şahit olarak yeter. Şu Kur'an bana sizi ve kendisine ulaşan herkesi uyarmam için vahyolundu. Allah ile beraber başka tanrılar bulunduğuna gerçekten siz mi şahitlik ediyorsunuz? Ben asla buna şehadet etmem de. Ve şu hakikati vurgula. O ancak tek ilahtır. Başka tanrı yoktur. Sizin şirkinizle de, şeriklerinizle de benim hiçbir ilişiğim yoktur.

Kendilerine kitap verdiğimiz ümmetlerin bilginleri, o peygamberi kendi öz evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama kendilerine acımayıp kendi kendilerini en büyük hüsrana uğratanlardır ki iman etmezler.

Allah adına yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir ki? Şu muhakkak ki, o zalimler felah bulamayacak, muratlarına eremeyeceklerdir.

gün gelecek, hepsini bir yere toplayıp, sonra o müşriklere, nerede Allah'ın ortağı olduğunu iddia ettiğiniz tanrılarınız diye soracağız.

0: Sonra onların şirklerinin vardığı son nokta, sığınacakları tek yalancı özrü, Rabbimiz Allah hakkı için, vallahi biz müşrik değildik, demekten ibaret olacaktır.
1: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
0: İşte bak, nasıl da kendi vicdanlarına karşı yalan söylediler. Uydurdukları o tanrılar da kendilerinden uzaklaşıp ortada görünmez oldular.

Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat biz onu layık olduğu şekilde anlamalarına mani olmak için onların kalplerine kat kat örtüler gerdik. Kulaklarının içine de gereği gibi işitmelerini engelleyen ağırlıklar koyduk. Artık onlar her türlü mucize ve belgeyi de görseler yine iman etmezler. O kadar ki yanına geldikleri zaman seninle münakaşaya girişerek, "Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir," derler.

Onlar hem halkı Kur'an'dan ve peygamberden uzaklaştırırlar, hem de kendileri ondan geri dururlar. Böylece yalnız kendilerini mahvederler de farkına varmazlar.

Onlar ateşin karşısında durdurulup da, ah ne olurdu, dünyaya bir geri döndürülsek de, Rabbimizin ayetlerini inkar etmesek, müminlerden olsak, dedikleri zaman bir görsen neler olacak neler.

0: Hayır, öteden beri gizledikleri utandırıcı çirkin halleri, münafıklıkları yüzlerine vuruldu da ondan böyle söylüyorlar. Yoksa geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan kötülükleri yapmaya dönecek.
1: وَقَالُوا اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ
0: Ve diyeceklerdi ki, hayat sırf dünya hayatımızdan ibaret. Biz bir daha diriltilecek de değiliz. Onlar hiç şüphesiz yalancıdırlar.

Hem onları Rablerinin huzuruna getirilip, hesap meydanında durduruldukları zaman bir görsen, Hak Teâlâ nasıl diyecek, şu gördüğünüz diriliş gerçek değil miymiş? Onlar da, evet, Rabbimiz hakkı için gerçekmiş diyecekler. Allah Teâlâ buyuracak, öyleyse kâfirliğinizden ötürü şimdi tadın azabı.

Allah'a kavuşmayı yalan sayanlar, gerçekten en büyük hüsrana uğramışlardır. Nihayet kıyamet saati kendilerini bastırıverince, onlar günah yüklerini sırtlarına yüklenerek, "Eyvah! Dünyada işlediğimiz kusurlarımızdan dolayı yazıklar olsun bize!" diyecekler. Dikkat edin! Ne fena yükler götürüyorlar!

Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise fenalıklardan sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız?

Ey Resulüm! Onların söylediklerinin seni üzeceğini elbette pek iyi biliyoruz. Doğrusu onlar seni yalancı saymıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar.

Senden önce nice peygamberler yalancı sayıldılar da, tekzip olunmaya ve her türlü eziyete uğratılmaya karşı sabrettiler. Nihayet kendilerine yardımımız gelip yetişti. Öyle ya, Allah'ın sabredenlere yardım vaadini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur. Nitekim o Resullerin kıssalarından bazı bölümler sana ulaşmıştır.

0: Eğer onların Hakk'a sırt çevirmeleri sana pek ağır gelip de kendilerine bambaşka bir mucize getirmen için yer altında bir geçit veya göğe çıkacak bir merdiven arama peşinde olursan, şunu bil ki şayet Allah dileseydi onların hepsini elbette doğru yol üzerinde toplardı. O halde sen sakın bunu bilmeyenlerden, fevri davrananlardan olma.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da şeftali 59.99, kabak 49.99, göbek 24.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
11: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.
3: Molotofi, Molotofi, Rasşaşi.

0: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir. Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
8: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
9: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile

0: güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
2: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
3: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44
4: İstoç. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsemi İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle güvercin tipe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsemi İplik 0544 283 02 02
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
11: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen
14: ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir? Allah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Dost doğru olmak. Muhterem Müslümanlar, sizlere bu hutbemde bir ayet, bir de hadisi şerif arz edeceğim. Dikkatlerinizi istirham ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İman ettim de sonra dost doğru ol. Bu hadisi şerif, İslam'ın itikat, söz ve amel ile ilgili bütün esaslarını iki kelime üzerinde toplamıştır. Allah'a iman, vahiy nizamına inanmaktır. İstikamet de kitap ve sünnetle emrolunan şeyleri yerine getirmek, din ile dünyayı ayırmamaktır. İnsanı hakikate ulaştıracak yol istikamettir. İstikametleri bozuk olan fert, aile, toplum ve milletlerin ahir ve akıbetleri hep hüsran olmuştur. Etrafına bakanlar, ibret alma yeteneğinde olanlar bu acı gerçeği görüp meselenin şahidi oluyorlar. Muhterem Müslümanlar, iman etmekle şereflendiğimiz Kur'an-ı Kerim bizlere ibret ve hikmet kapılarını açmakta. İmanlarının lezzetini alabilenlere istikametlerini tayin etmektedir. Bu konudaki ayetlerden biri de Hud suresinin 112. ayetidir. Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti nazil olduğu zaman İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bundan daha şiddetli bir ayet nazil olmadı demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de Hud suresi beni kocalttı buyurmuşlardır ki maksat bu ayettir. Hud suresini çok okuyalım muhterem cemaat. Okuyalım, ibret alalım, tefekkür edelim, tezekkür edelim, icabını yerine getirelim. Bu ayetlerin vahyediliş hikmeti budur. Her ayetin bir hükmü, bir de hikmeti vardır. Hikmetine eremediğimiz ayetten gerekli dersi alamayız. İman zafiyetine düşebiliriz. Kendimizi muhafaza altına almamız bu ayetlerin icablarını yerine getirmemize bağlıdır. Sakın ola ki vazifelerimiz konusunda hassasiyetlerimizi muhafaza edelim. Muhterem Müslümanlar, Allah'a iman ilmin hulasası olduğu gibi istikamet de müntehası yani sonudur. Bunlardan biri eksilince önümüz kararır. Çukurları göremeyiz. Düşer, cehennemi boylayabiliriz. Bu ne kötü bir sonuç olur. Bu meselede gaflete düşmememiz için Allah Celle Celaluhu bizlere günde en az kıldığımız 40 rekat namazda bunu tekrar ettiriyor. Fatiha suresinin sonunda biz bunları okuyoruz. Sadece okumuyor, okumakla birlikte Allah'tan istikametimizin düzgünleşmesi için yardım talebinde de bulunuyoruz. Muhterem Müslümanlar, bu hutbemizde iman ve istikamet üzerinde durduk. İnşallah böyle bir meseleyi ele almakla isabet ettik. Muvaffakiyetimiz için dua edelim. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta nialikum.

Özel FM. Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Allah'ın size ne kadar yakın olduğunu biliyor musunuz? Dua, Allah'a ulaşabilmemizin en kolay yoludur. Dua ettiğimizde Allah bize çok yakındır ve bizim fısıltıyla söylediğimiz her sözü işitir, içimizden geçirdiğimiz her düşünceyi bilir. Hayattaki en büyük dostumuz ve dayanağımız O'dur. İşte bu yüzden her şeyi öncelikle Rabbimizden dilemeliyiz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
8: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla, yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. Nefes kesilmeden, hayat son bulmadan önce kitabını oku. O tüm zamanlara ve tüm insanlığa gönderildi. Her türlü ön yargıdan uzak, temiz, duru, dingin bir kalple okunması için. Onu anlayalım, ilkelerine göre yaşayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
1: Allah.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
5: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
7: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları

0: yaşıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
1: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
2: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
5: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
6: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
7: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Reklam.

Özel FM 103.2. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Hepinizi Allah'ın selamı ile selamladıktan sonra programıma başlıyorum inşallah. Rabbim programımızı hayırlara vesile eylesin. Rabbim bilmediklerimizi öğretsin. Öğrendiklerimizle de amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Duamız odur ki o yerlerin ve göklerin yegane sahibi ve hükmedicisi olan Rabbimizden bizlerin içindeki isteği artırsın, İslam'a karşı olan muhabbetimizi artırsın, sevgimizi artırsın da İslam'a hizmet edelim. Bu istekle dolalım, İslam için mücadele edelim kardeşler. Evet, içinde bulunmuş olduğumuz, yaşadığımız din İslam dinidir. Allah Azze ve Celle'nin razı oldum dediği ve din olarak size işte bunun için de diyoruz ki İslam davet dinidir. Güzel yaşayanların güzelce İslam'a davet etmeleri gereken bir dindir. Bizler tarih kitaplarına baktığımızda karşımıza iki tane din tarifi çıkmaktadır kardeşler. Biri misyonerli dinler, diğeri de misyonersiz dinler. Misyonersiz dinlere Yahudiliği ve Zerdüştlük gibi dinleri örnek gösteriyorlar. Malum Yahudilikte anlatarak, tebliğ ederek, çağırarak onların dinini değiştirmek diye bir kuralları yoktur. Onlar nesebi anneden yürüt ve ilahir diğer dinleri bunun içerisine sokuyorlar. Evet, onlar böyle dediği için değil ama biz bildiğimiz için söylüyoruz, biz tebliğ ile çoğalan bir diniz. Tebliğ etmeliyiz. Misyoner olarak kendimizi görmüyoruz ama bir misyonumuzun olduğunu, bir davamızın olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu noktasıyla Rabbim Nahl suresi 125. ayetinde bizlere hitaben diyor ki insanları Rabbinin yoluna en iyi bilendir. Nahl suresi 125. ayetinde işte Rabbimizin bizden istediği onun yoluna, İslam dinine hikmetle ve güzel öğütle davet et. Evet, bizler hepimiz Müslüman olmamız hasabiyle davetçiyiz kardeşler. Davet edeniz. Ama incelik şu ki hikmetle ve güzel öğütle, yani konuştuğumuz kelimelerin, anlattığımız misallerin, verdiğimiz kıssaların hikmetlerini de bilmek zorundayız kardeşler. Bir şeyi söylediğimizde en önemli mesele, biz la ilahe illallah'ı bile anlatırken ki ilk buradan başlamalıyız ama bu la ilahe illallah'ın güzel taraflarını ve hikmetini de insanlara anlatmak zorundayız. Yoksa la ilahe, Allah'tan başka ilah yoktur, İllallah, yalnız Allah vardır deyip insanların bunu kabul etmesini beklemek elbette şu an onların fıtratlarına da uzak olacaktır. En iyi psikoloji kitabı olan Kur'an-ı Kerim bize şunu anlatıyor ki insanlar güzel anlatılan ve hikmetiyle anlatılan, ibretleriyle anlatılan ve hayatımızda yansımalarını bulan öğütlere kulak veriyorlar. Ve en önemlisi de insanlara yumuşak bir şekilde yaklaşarak onların kalplerini kazanmak. İşte ilahir, nasıl davet yapacağız, nasıl insanlara anlatacağız değil konumuz. Konumuz insanlara anlatmak zorundayız. Biz hala Müslümanlar olarak anlatmak zorunda olduğumuzu, meseleleri ulaştırmak zorunda olduğumuzu bile kavrayamadık, kabullenemedik. Kardeşler, Resulullah
peygamberlik vazifesini aldığında ilk emredilen şey artık bu davayı yayması olmuştur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin misyonunu taşıyan, Efendimizin görevini taşıyan bizler elbette ki peygamber olamayız ama peygamber takipçisi olarak hayırlı bir ümmet olma tarafımız kıyamete kadar devam edecektir kardeşler. Biz biliyoruz ki İslam güzel öğütle yayılmıştır. Hikmetle ve güzel öğütle. Nahl suresi 125. ayeti aklınızın bir kenarına, o ayetin de hikmet ve güzel öğüt kısmını yazalım kardeşler. Biz meselelerin hikmetlerini öğrenmek ve öğretmek zorundayız. Kendinizden kıyaslayın. Siz de bir mesele duyduğunuzda o işin hikmetini de öğrendiğinizde ne kadar etkileniyorsunuz? Örnek veriyorum. Biz oturarak su içeriz Müslümanlar olarak. Oturarak su içmenin hikmetini öğrendiğinizde daha çok etkilenmiyor musunuz? Sağ elle yemek yeriz.

Bunun hikmetini öğrendiğinizde daha çok etkilenmiyor musunuz? Sağ tarafımıza yatarız. Bunun hikmetini öğrendiğinizde daha çok etkilenmiyor musunuz? Yoksa bu söylediklerimin hikmetini bilmiyor musunuz? O zaman gelin, küçük bir ödev olsun size. Bunların hikmetini bir araştırmaya gayret edelim. En basiti, araştırma için Rabbim bizlere o kadar güzellikler ikram etmiş ki, internet de bunlardan bir tanesi. Hadi girin internete, biraz araştırmayı, biraz uğraşarak meselelere, bilgilere ulaşmaya gayret edelim. Bu ve bunun gibi bilgilerin biraz hikmetini araştıralım kardeşler. Ve ne olur bunu da hemen bir an önce çevremizdeki insanlara da yayalım. Okumuyoruz. Okumamamızın sebebini de ben okuyamıyorum diye şikayet ediyoruz ya. Aslında okuyamamamızın sebebi, en başlıca sebebi, nedeni aslında şu: biz neden okumuyoruz? Neden okumayı sevmiyoruz? Ben size okumanın yolunu, arttırmanın yolunu söyleyeyim mi kardeşler? Kitap okumanın, kitap okumayı sevmenin, kitap okumayı arttırmanın yolu, evet açıklıyorum, kitap okumayı arttırmanın yolu kardeşler gene kitap okumaktır. E hocam, oldu mu şimdi diyeceksiniz. Yani biz de bir formül söyleyeceksiniz, bir ipucu vereceksiniz, kitap okumayı arttıracağız zannediyorduk diyenler veya böyle düşürenler olabilir. Ama kardeşler, bir şeyi yapmanın, bir şeyi arttırmanın, ona daha çok sahip çıkmanın yolu gene o şeyi yapmaktır. Biz spor yaparken, bir dönem gençken spor yapıyordum. 18'li 20'li yaşlarımda. O zaman bize hocamız demişti, size şınavı arttırmanın yolunu söyleyeyim mi diye. Biz de merakla, sihirli farklı bir şey söyleyecek de şınavı arttıracağız diye beklerken, gene şınavı arttırmanın yolu şınav çekmektir demişti. O günden beri kulağıma küpe oldu. Bir şeyi arttırmanın, bir şeyi sevmenin yolu gene o işi yapmaktır. Eğer okumayı arttırmak, okumayı sevmek istiyorsanız bol bol okumamız lazım. Ama gelin şimdi ben size bir formül söyleyeyim. Bu cidden bir formül olacak sizin için. Kitap okumayı sevmenin formülünü size ipuçları olarak vereceğim kardeşler. Ve gerçekten bunu yaptığınızda kitap okumayı sevdiğinizi göreceksiniz. Nedir o? Kardeşler, okuduğunuz bilgi, mesela demin ufak bir ödev verdim ya size, sağ tarafa yatmanın hikmeti, sağ elle yemenin hikmeti, oturarak su içmenin hikmeti nelerdir? Gelin bunu internetten okuyun veya ulaşabiliyorsanız bir kitaptan okuyun. Sonra da kardeşler onu etrafınıza anlatın. Etrafınıza anlattığınızda emin olun, güzel bilgileri, hikmetli bilgileri ve öğüt verici bilgileri anlattığınızda karşınızdaki size bakan gözlerin değiştiğini göreceksiniz. Açılarak size baktığını ve hatta hayranlıkla baktığını göreceksiniz. Sizde o bakışlar bir hayranlık uyandırdığını anlayacaksınız. İşte bu bakışlarla muhatap olan kişi karşısına güzel ve faydalı bir iş yaptığını anlayan kişi, emin olun, daha çok okuma isteği duyacak. Ve sizler işte böylelikle okuduğunuzu anlatmaya devam ettiğiniz müddetçe okumayı daha çok seveceksiniz. Peki buradaki asıl soru, biz anlatmak için mi okuyacağız? Elbette ki hayır. Biz yaşamak için okuyacağız. Allah'ın kitabından öğütler almak için okuyacağız. Allah'ın kitabındaki hikmetleri öğrenmek için okuyacağız. Ama peygamberi bir vazifesi olan bizler, okuduklarımızı da anlatmakla vazifeli olduğumuz için okuyacağız. İnsanlara İslam'ı ulaştırmak için okuyacağız. İşte toparlayacak olursak bu bölümü, kardeşler, okumuyoruz. Okumadığımız için de işlerin, yaptığımız amellerin hikmetini ve ibretini anlayamıyoruz. İnsanlara da bu yönüyle güzel öğütle yaklaşamıyoruz.
Sadece yapmalısın, etmelisin, bu haramdır. Peki haram ama hikmetine neden haram? İlahir, işte bunları öğrenip sonra da bir an önce eşimize, dostumuza, iş yerimizde, arkadaşımıza veyahut da çay muhabbetinde evimize gelen misafirimize gerek erkek olarak gerek kadın olarak bunları anlatmaya başladığımızda emin olun hem biz bundan keyif alacağız hem Allah'ın dinini yaşadığımızı kullanılmaz hale geliyor. İbni Haldun buyuruyor ki beyin değirmene benzer. İçine bir şey atmazsanız değirmenin taşlarının kendi kendini öğüttüğü gibi, erittiği gibi beyin de kendini eritir. İşte onun için bizler o beynin içine devamlı bilgi atmalıyız ki değirmen taşı gibi devamlı mısır, buğday atmalısınız ki alttan un çıksın. Yoksa taşlar birbirini eritir. İşte biz de bu vazife ve misyonla tekrardan okuyacağız ve insanlara İslam'ı ulaştıracağız. Misyonumuz bu olacak kardeşler. Biz biliyoruz ki İslam kılıçla yayılmadı. Birileri söylüyor olabilir. İslam şiddet dini diyebilir. İslam zorbalık dini diyebilir. Onlar desinler. Ama biz okumayıp tarihimizi iyi bilmezsek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme o kadar yapılan işkencelerden, baskılardan ve Efendimiz'i o kadar üzmelerine rağmen seneler sonra Mekke'yi fethettiğinde ki onlara aynı misliyle davranma gücü olmasına da rağmen bugün ben Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi derim. Bugün size kınama yok, bugün serbestsiniz diyor ya Efendimiz. İşte bu, İslam'ın kılıçla yayılmadığını, İslam'ın bir edep dini olduğunu, hikmetle ve öğütle İslam'a çağıranların, İslam'ı sevdirme dertlerinin olduğunu gösterir kardeşler. Eğer o gün Efendimiz onları kılıçtan geçirseydi ki hakkıydı, o müşrikleri, o eziyet edenleri kılıçtan geçirseydi, biz de bugün bize yanlış yapanları kılıçtan geçiriyor olabilirdik. Ama kılıç bile hikmet ve öğütün anlatılmak için bir sebebidir kardeşler. Çünkü Hazreti Ali'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in kapılarına dayandığında "Ey Ali, onları önce İslam'a davet et. Onlara kardeşin olma fırsatını tanı. Hatta ilk oku onlar atsınlar. Eğer bir şehidiniz varsa kaldır şehidini göster. De ki işte bu bizim ilk şehidimiz. Ama hala bizim kardeşimiz olma imkanınız var. Gelin bu imkanı değerlendirin de. Yok olmazsa savaş. Aslında kılıç bunun göstergesidir. Bakın bizim kardeşimiz olun, yoksa mecburen sizinle kılıç kullanmak zorunda kalacağım. Kılıcımı kullandırmak zorunda kalmayın bana demektir. Ama en sonunda kullanmak zorunda da kalırsa Müslüman, yapacağı başka bir şey de yoktur. Ama asıl mesele kılıcı kullanmak değil, dili kullanmaktır kardeşler. Peki nasıl? Hikmetle ve öğütle. Biz çoğalmak zorundayız kardeşler. İnsanlara ulaştırmak zorundayız. Çünkü İslamsız gönüller hasta gönüllerdir. Hastalara da ulaşmak için mücadele etmek lazım. Biliyoruz ki hiçbir hasta da hasta olduğunu kabul etmiyor. Ancak o doktorun tedavisinden, kontrolünden, muayenesinden geçtikten sonra hasta olduğuna karar veriliyor ve onun uygulaması gereken ilaçlar ona yazılıyor. Yakınlarına da deniyor ki şu şu şu saatlerde şu ilaçları verin, şu iğneyi yaptırın, şu ilaç acıdır, almak istemese bile zorla verin. Veyahut da ilaçlar bitene kadar kullanmasını sağlayın. Çünkü hasta biraz iyileştiğinde, kendini iyi hissettiğinde artık ben hasta değilim deyip ilaçları içmek istemiyor. İşte bu toplumun hali aynen budur kardeşler. Öncelikle hasta olduklarını kabul etmiyorlar. Kabul etseler bile sadece birkaç ilaç içip gönülleri ferahladıktan sonra, yani İslam'ın birkaç emrini yerine getirdikten sonra iyi bir Müslüman olduklarını zannediyorlar.
hayatlarının tamamına İslam'ı yaymıyorlar.

ve İslam'ın bütün emirlerini hayatlarına tatbik etmiyorlar. Bunlar hasta insanlar, biz bunlara ulaştırmalıyız. Ama hastanın yanına yanaştığınızda biliyorsunuz, sesinizi yükseltmeden, ona güzellikle konuşarak ve onu taltif ederek, onu onura ederek konuşursunuz ya, işte bu toplum da hastadır. Aynı uygulamaları ağır kanser hastasına nasıl davranıyorsanız bu topluma da böyle davranmalısınız kardeşler. Ve Kur'an'ın bütün ayetlerini ilaç bilip bunları kullanmalarına vesile olmalısınız. İşte bahsettiğimiz Hazreti Ali'ye Resulullah'ın yapmış olduğu son tenbihat, son nasihat bizim şiarımız olmalıdır. Dönem dönem de programlarımızda tekrarladığımız bir hadis-i şeriftir. Aslında hepimiz evlerimize, vakıflarımızın duvarlarına, pencerelerimize, kitaplarımızın üzerine nereye yazabiliyorsak, bilgisayarlarımızın köşesine devamlı baktığımız yerde görebileceğimiz şekilde serlevha yapmamız gereken bir hadis-i şeriftir. Ne buyuruyor Efendimiz? Sizin elinizle birinin İslam'a girmesi, Uhud dağı kadar altını tasadduk etmenizden, Uhud dağı kadar altını sadaka olarak dağıtmanızdan daha hayırlıdır buyuruyor. Subhanallah. Bir kişinin benim elimle, benim vesilemle, benim anlatmamla, benim çabalarımla İslam'a girmesi, Uhud dağı kadar altını Allah yolunda tasadduk etmemden, harcamamdan daha hayırlı olduğunu görüyorum kardeşler. İşte bizler yayılma hadisemizi, insanlara İslam'ı yayma hadisemizi ve çoğalma hadisemizi önemsemeliyiz ve öncellemeliyiz. İslam çocukla da yayılır, kılıçla da yayılır, tebliğ ile de yayılır. Ama bizim öncellememiz, önemsememiz gereken iki unsur çocukla, nesille ve tebliğ ile kardeşler. Kılıçla olmamalı, zorla olmamalı, zorlayarak olmamalı. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur buyurulurken ayeti kerimede, bu ayetin bir incelik tarafı da budur. Zorlayarak değil, güzel ibretle ve hikmetle, güzel öğütle kardeşler. Peki zorlanır mı? Evet, İslam yöneticileri dönem dönem kendi tebaasının içerisinde iman etmeyenleri zorlamışlar. Bu zorlama da yapılabilir. Çünkü zorla sizin ilaç vermeniz gibidir. Hani dedik ya, bu toplum hasta, hastaya zorla ilaç vermek gerekir eğer güzellikle almıyorsa. Bu onun faydasınadır çünkü. İşte bazen de zorlanabilir. Eğer sizin emriniz ve yetkiniz altında sizin korktuğunuz, sizden korkan kişilerse. Ama fıkıh kitapları der ki, peki bu insanlar dinden dönseler, mürted olsalar öldürülürler mi? İşte o zaman mürtede uygulanan hükümler bunlar için uygulanmaz. Bu da ayrı bir konu. Ama bu ek bilgi olsun diye söyledim. Çünkü hep dinde zorlama yoktur ayetini kaypak, oynak zemin üzerinde yürüyenler söylüyorlar. Zorlamayın kardeşim, dinde zorlama yok ayetini ezberlemişler. Bunu ön plana çıkarıyorlar. Bizim söylemek istediğimiz, bu ayetten kastımız insanlara sevdirerek yaptırmak. Eğer mesela çocuğunuza sevdirerek yaptıramıyorsunuz, namazı emretmeyecek misiniz peki? Sizin emriniz altında olanlarla emriniz altında olmayanlara bu ayet farklı uygulanır kardeşler. Komşunuza zorlayamazsınız. Ama çocuğunuzu zorlamak zorundasınız. Hatta Efendimiz, çocuğunuz 10 yaşına geldiğinde namaz kılmıyorsa ona namazı emredin. Kılmıyorsa ufak ufak ona zorluklarla uygulayın. Yani vurun buyuruyor Efendimiz. İşte bu da bir eğitim metodudur kardeşler. Ne demek istiyoruz? İslam'ı anlamalı ve anlatmalıyız. Anlatmıyoruz. Son dönemde ya şimdi ona bir şey söyleyeceğim, o da beni tersleyecek, olay başka yere gidecek deyip susuyoruz. Susma hakkımız yok. Ama şurayı ihmal ediyoruz. İslam'ın amellerindeki güzel hikmetleri bilmediğimiz için buraları anlatmayıp başka şeyler anlatmaya kalkınca elbette ki kavga çıkıyor kardeşler.
Nahl suresi 125. ayet bizim için bu tebliğ anlamında şiar olsun kardeşler. Ayetin başı nasıldı? Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Ey sesimi duyan davetçiler, daha ne bekliyoruz? Güzel, hikmetli öğütleri öğrenmek için öğrenelim ve öğretelim inşallah. Programımızın ikinci kısmında beraber olacağız inşallah.

0: Programımızın ikinci kısmında inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. İslam'a öğütle, hikmetle ve güzel sözle davet etmeyi ve özellikle davetçi olduğumuzu unutmamayı anlatmaya gayret ediyorduk kardeşler dilimizin döndüğünce. Ve Nahl suresi 125. ayetini kendimize bu anlamda bayrak edinmiştik. Elbette ki bu konuda diğer birçok ayetler de var. Ama Nahl suresi bize ne diyordu? Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. İşte biz davetçileriz. Hikmeti öğrenmeliyiz. Yaptığımız amellerdeki hikmeti ve bunu da güzel öğüt olarak insanlara ulaştırmak zorunda olduğumuzu anlatmaya çalışıyorduk. Yine Ali İmran suresi 104. ayetinde Allah Azze ve Celle vel tekum minkum, içinizde bulunsun diyor Allah Azze ve Celle, sizden öyle bir cemaat bulunsun ki onlar herkesi hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçirmeye çalışsınlar. İşte onlar muradına erenlerin ta kendileridir buyurulmaktadır. Kardeşler, işte bizler böyle bir topluluk olmak zorundayız. Veyahut da bu topluluğun içinde bulunmak zorundayız. Şimdi karşımıza iki seçenek çıkıyor. Ya iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir toplulukla beraber bulunursunuz, ya da Allah muhafaza helak olursunuz. Bu topluluğun içinde bulunmak ne demek? Onlardan olmak, onlarla beraber olmak demek. Onlardan beri olmak, uzaklaşmak demek değil kardeşler. Ama bu noktada öğüt, hikmet, ibret ve ilim meclislerinde olup da iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluğun içinde olmak ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Allah azze ve celle meleklerini yeryüzüne gönderirmiş ve gezin bakalım kullarım neler yapıyor, bilgi getirin deyince, tabi biz Rabbimizi, Subhan olan Rabbimizi eksik ve noksan sıfatlardan tenzih ederiz. O her şeyi en iyi bilmesine rağmen meleklerine böyle bir görev verip onları da şahitlendirme içerisinde olduğunu görüyoruz. Kardeşler, melekler geri döndüğünde ilim meclislerinden bahsederlermiş. Ya Rabbi, senin falanca kulların oturmuş seni zikrediyor, senin adını öğreniyor ve hikmeti, ibreti, illeti öğreniyorlar, ders yapıyorlar diye söyleyince Allah Azze ve Celle bundan çok memnun olduğunu bildirerek okullarımı affettim. Yazın, okullarımı affettim, onlara cennet bahçelerini vaat ediyorum deyince, ama ya Rabbi, okullarının içerisinde onlarla olmayan, o mecliste devamlı bulunmayan, sırf işi için orada olan biri var, onu ne yapalım deyince onu da affettim, o da onlarla beraberdir buyuruyor. Kardeşler, ilim meclislerinde devamlı Allah'ın adını anmaya çalışan, Allah'ın kitabını anlamaya çalışan, oradan hikmetler ve illetleri öğrenip hayatına ibretler çıkartan insanların affedilip bir de onunla, onların yanında işi olduğu için bulunan insanların da affedildiği bu şekliyle bize bildiriliyor. Peki bu affediliş nasıl bir affediliş? Rastgele oradan geçerken biri uğradı da işi vardı da orada melekler onun fotoğrafını mı çektiler, o kareye girdi de ondan dolayı mı affedildi? Elbette ki hayır. Şimdi şöyle bir düşünün. Bizim bir ilim meclisine devam ettiğimizi ve bizim de arkadaşlarımızın olduğunu düşünün. Oralara birilerini götürmek isteriz. Hadi gel bu akşam şuraya gidelim, buraya gidelim. Bak dersimiz var, otur muhabbet ederiz. Bak peygamberimizin hayatını anlatıyoruz. Gel oradan öğrenelim, hayatımıza ibretler çıkaralım, anlamlar çıkaralım, uygulamalar çıkaralım diye davet ettiğimiz insanlar var. Kimi geliyor, kimi gelmiyor değil mi kardeşler? Peki bizimle işi olan biri bizi görmeye gelse nereye gelir? Ya iş yerimize gelir, ya bizi, ya iş yerimize gelir, ya bizi bir çay bahçesine davet eder. Peki bizim ilim meclisimize gelip de dersimize gelip de bizi görmeyi isteyecek, orada işini halletmek isteyecek kadar bir kardeş eğer orada işini hallediyorsa, demek ki bizimle devamlı beraber olan ve bizim meclisimizi, ilim meclisimizi, derslerimizi de seven biri demektir. Gelemese de. Aslında ki burada mana budur. Ve ben eğer bir kardeşimi de bir vesile olsun diye, benimle işi var ya, akşam da ders var zaten, oraya gel, orada da konuşuruz, orada da müsait oluruz, işimizi de hallederiz. Ne anlaşma yapacaksak, ne satın alacaksak, ne satacaksak orada da satarız diyorsam ve bu kardeş de gelmeyi kabul ediyorsa, emin olun bizimle bağlantılı olan, bizi seven biridir ve o, eğer o mecliste melekler onun fotoğrafını çekerse, o da affolunacak biridir. Ha tabii ki şu da var. Biz içinde bulunduğumuz meclisle affedilmişiz demiyoruz. Onu Allah bilir. Affedilmek için, bu müjdelere mazhar olmak için ilim meclislerine devam edip bizler de kardeşlerimizle beraber bu yol üzere devam etmek istiyoruz. Ama bu hadisten anlayacağımız mesele, eğer biri sizin ders halkanıza gelip de işini görecek kadar sizle samimi ise, sizin ders halkanıza katılmasa bile Allah Azze ve Celle'nin müjdesine mazhar oluyor kardeşler, affına mazhar oluyor. İşte biz şimdi kendimize dönelim. Bizimle işi olan biri derste işini halletmeye gelse ve orada bir çay içip kalkıp gitse, o da affoluyorsa, biz o meclise devam ettiğimizde Rabbim bizi elbette ki affedecektir. İşte onun için biz ilim meclislerine devam etmeliyiz. İyiliği emreden, kötülükten nehyedenlerden olmalıyız. Veyahut da onlarla beraber olmalıyız ki affolunalım kardeşler. Tabii ki ben beni dinleyen kardeşlerimin hepsi hakkında hüsnü zan belirtmek istiyorum. Onların muhakkak takip ettikleri, devam ettikleri, siz dinleyen kardeşlerimin muhakkak gittikleri ilim meclisleri, ilim öğrendikleri yerler vardır. Ama ilim meclisinden kastım kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin zikrinin çekildiği yerleri kastetmiyorum. Elbette ki zikir çekmeliyiz. Allah'ın adını çokça anmalıyız. Ama zikir çekeceksek bunu otobüste giderken, yolda yürürken, arabamızda giderken veyahut da yanımızda kimse yokken devamlı Allah Azze ve Celle'nin adını anmalıyız. Yani dilimiz onun adıyla ıslanmalı devamlı. Ama ilim meclisi dendiğimizde alınıp verilen bir şeyler öğrendiğimiz meclisler olmalı. Yani namazın farzını, vacibini, sünnetini, müstehabını, davetin inceliklerini, yaptığımız hataları, nasıl yatmamız gerektiğine dair bilgileri sünnetten ve Kur'an'dan aldığımız meclisler olmalı. Resulullah'la ilgili hadislerin şerh edildiği meclisler olmalı kardeşler. Hadislerden çıkardığımız ibretlerin ve hikmetlerin öğrenildiği meclisler olmalı. Yoksa sadece Allah Azze ve Celle'nin adını anmak için, zikir çekmek için bir araya gelip yuvarlak halkalar kurup sonra Allah, Allah, Allah dediğimiz meclisleri kastetmiyorum elbette ki. Onun için bizler kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi hikmetle ve güzel öğütle insanları çağırmalıyız. Bunu çağırmak için kendimizi de mecbur saymalıyız kardeşler. Çünkü ben Müslümansam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile kendine herhangi bir çıkar yol bulamadıysa, ben de çıkar yol bulamayıp bu davanın davetçisi olmalıyım. O zaman ben İslam dini müntesibi olarak, bağlısı olarak, demek ki davet edeceğim bir davam olduğunu da anlamalıyım. Benim dinim davamdır kardeşler. Davam kavgamdır ve bu davayı davetçisi olarak devam etmek zorundayım. Yoksa sadece yaşayan, yaşamaya çalışan, gerisi beni ilgilendirmez diyen bir mantıkta olamam. Bizler yaşamalı ve yaşatmalıyız kardeşler. O zaman anlıyoruz ki İslam kılıçla, zorlukla, zorbalıkla değil, güzel öğütle yayılacaksa, biz de dilimizi kılıç gibi değil, bir insanın hoşuna giden kadife gibi, bir tüy gibi vücuduna değdiğinde nasıl ki hoşumuza gidiyorsa, İşte biz de dilimizi kadife gibi kullanıp insanlara bu anlamda güzel öğüt ve hikmeti ulaştırmaya gayret göstermeliyiz kardeşlerim. Tabii ki bu noktada başımıza birçok şeyler gelecek. Bu anlamda da gene psikoloji kitabı olan, biz ne kadar güzel anlatmak istersek isteyelim, öğüt vermek istersek isteyelim, Müzzemmil suresi ayet 10'da bunu bilerek Allah Azze ve Celle bize diyor ki, onlar ne derlerse desin siz katlanın, onlardan sızıltısızca ayrılın, uzaklaşın oradan. Onlardan şikayet etmeden oradan uzaklaşın buyurulmakta. Bu da bir terbiye metodu. İşte Kur'an terbiyesinden geçmek zorundayız. Maalesef ki maalesef bizler Kur'an terbiyesinden geçmeyip kendimiz bir terbiye usulü belirleyip kızıp, bağırıp, çağırıp, sinirlenip farklı farklı meselelere girip İslam'ı da farklı tanıtabiliyoruz kardeşler. Önce bizler İslam'ın güzel öğüt ve hikmet tarafını öğrenip sonra öğretmeliyiz ki Allah Azze ve Celle de aynen bize bunu öğretiyor kardeşlerim. Bugün İslam'ın yayılması gereken, anlatılması gereken bir din olduğunu anlatmaya gayret ettik. Ve bunun da sadece ve sadece hocalara düşmediğini, kardeşler özellikle söylüyorum, bu görev sadece hocaların görevi değildir. Çünkü Kur'an'ın bir bölümü peygambere, bir bölümü sahabelere, bir bölümü alimlere, bir bölümü hocalara, bir bölümü de normal avam Müslümanlara inmemiştir. Hepsi peygambere, hepsi sahabeye, hepsi alimlere, hepsi hocalara, hepsi Müslümanlara inmiştir. Siz hangi kategoride olursanız olun, öncelikle Müslümanız, bu kitap Müslümanlara indi ve bu kitabın hepsi indi. Ve herkes bu kitaptan sorumlu kardeşler. Alimler anlatacak, hocalar anlatacak diye bir şey yok. Hepimiz anlatacağız. Hepimiz bu dinin alimi, hepimiz bu dinin adamı olmak zorundayız. Ama ne kadar alim olabiliriz? Bildiğimiz kadar. Kişi bildiğinin alimidir. Ve güzellikleri bilmeye gayret edelim. Kulaktan dolma bilgilerle, bir çay meclisinde, bir arkadaş toplantısında birinin anlattığı bilgilerle İslam'ı anlatmaya değil de kitaptan okuyarak, kitabi bilgi olarak anlatmaya gayret edelim. Programımızın ilk kısmında hepimizin kitap okuma noktasında sıkıntıların olduğunu bahsetmiştik. Evet doğru. Kardeşlerimiz kitap okumamaktan, okuyamamaktan şikayet ediyorlar. Veya kitap okuduklarında kitabın içinde kalamadıklarından şikayet ediyorlar. Doğru. Bunları inkar etmiyoruz. Ama bunun sebebini de söylemiştik. Eğer kitap okumayı sevmek istiyorsak, okuduğumuz bilgileri insanlara aktardığımızda, onların da güzel şeyler öğrendiğini gördüğümüzde ve bize karşı hayranlıklarının arttığını gördüğümüzde emin olun daha çok okuma isteği gelecek içimize. Okuduğunuzu muhakkak birilerine anlatın kardeşler. Okuduklarınız sizde kalmasın. Onun için okuduğunuz yerlerin, beğendiğiniz yerlerin altını çizin kitapta. Hatta ve hatta üstüne okuduğunuz paragrafta içinize doğan güzel duygular, değişik duygular veya hayretleriniz varsa kitabın üzerine not edin. Boş bir yerine o duygularınızı not edin. Ne olur seneler sonra siz de o ilk günkü heyecanınızı tekrardan o kitabı elinize aldığınızda ilk günkü heyecanınızı tekrar yaşamış olursunuz. Önemsediğiniz yerleri, hatta kendinize göre yeşil, mavi, kırmızı kalemler belirleyin. Önemsediğiniz, çok önemsediğiniz yerleri kırmızıyla, az önemsediğiniz yerleri maviyle veyahut da ek bilgi olarak baktığınız yerleri yeşille çizin ki tekrardan o kitaba döndüğünüzde önemli yerleri okurken, önemli yerlerini bulmak istediğinizde kırmızı yerleri okur, kitabı tekrar bir gözden geçirmiş olursunuz. Kitapla ünsiyetimizi bu şekliyle kurduğumuzda ve kitap üzerinde notlar aldığımızda, altını çizdiğimizde, işte o bölümleri de insanlara anlattığımızda, ben falanca kitapta şöyle bir yer okudum, ne kadar hayret ettim, ne kadar şaşırdım diye duygularınızla beraber aktardığınızda emin olun insanların size hayranlığı artacak ve siz de Rabbinizin güzel, öğütlü ve hikmetli anlatan davetçisi olacaksınız kardeşler. Rabbim Anlatılanları anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bu kardeşinizi de dualarınızda unutmayın. Nasihatlerinizi, bizim için öğütlerinizi ve bizim için tavsiyelerinizi radyomuz kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 3629.
7: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, Çengelköy salatalık 39.99, domates 54.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
8: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortaya.

0: kaynağınız M Teknik 0506 680 4564.
1: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 3903 Hadımköy.
2: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
3: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
6: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
9: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Hatalı sollama. Sevdiklerine üzüntü yollama.
0: Özel efendim. 103.2

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 08 02. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
6: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
8: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da üzüm 99.99, kırmızı biber 59.99, patlıcan 34.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
11: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr. Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
0: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 15. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbi ecmaîn. Cenab-ı Hak dersimizi çok feyizli, bereketli istifadeli eylesin. Evet, hadisi şeriften hikmet damlaları size anlatacağım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki: "Ehabbul amal ilallah en temute ve lisanuke ratbun min zikrillah." Sadaka Resulullah. Allah'a amellerin en sevimli olanı dilin Allah'ı zikrederken o yaşlılığıyla ölmendir. Yani ölürken Allah'ı zikrederek ölmendir. Bir insan hangi hal üzere bulunursa ölümden öncesinde, ölüm anında o hal üzere olur. Allah'a zikirle meşgul olursan ölürken de Allah'a zikirle meşgul olursun. İşte Allah en sevimli olan, Allah'ı kim tanısa sever, kim sevse anar. Bir kimsenin bir kimseyi anması çoksa anla ki sevmesi çoktur. Sevmesi çoksa onu tanıması çoktur. Cenab-ı Hak Teala'nın bizi yarattığını biliyoruz. Bize ikram ettiğini biliyoruz. Her an ikram içindeyiz. Her bir nefes alıp vermede birer ölümden kurtuluyoruz, değil mi? Bu kadar nimetler veren sevilmez mi? Anılmaz mı? İyilik ediyor. Her gün size bir 100 dolar verse, 100 euro verse, 100 lira verse, Türk parası 100 lira verse her gün seversiniz, anarsınız, değil mi? Böyle iyilik ediyor diye. Cenab-ı Hak anılmaz mı? Tabii Allah'ı da Allah ile tanıyacağız. Ne demek? Kur'an-ı Kerim ile tanıyacağız. Peygamberimizle tanıyacağız. Tanıdık mı severiz, sevdik mi anarız. Her mümin Allah'ı sever. Ama sevgisini ispat etmesi lazım. Sevdiği gibi olursa. Tabii ki zikir dediğimiz zaman kalbin zikri ayrıdır. Dilin zikri ayrıdır, bedenin zikri ayrıdır. Ama dilin zikri de Gazali ne güzeldir. Dil söylemeli, akıl düşünmeli, kalbe yer etmelidir. Gerçek zikir bu. Ne dediğini bileceksin. Ne zikrettiğini bileceksin. Kimi zikrettiğini bileceksin. Nasıl zikrettiğini bileceksin. Peygamberin zikri gibi zikret. Kur'an'ın tarif ettiği gibi, peygamberimizin tarif ettiği gibi zikret. Evet, kalbin zikri Allah'ı anmaktır. Tefekkürdür. Dilin zikri de işte Kur'an'da geçen, mesela şöyle diyelim, zikrin 4 tane derecesi var. İman ve amelle ilgili helallardan, haramlardan konuşmak en üstün zikirdir. Dilin en üstün zikri bu. Çünkü Allah'ı dille zikretmeden önce onu bilmek, nasıl zikredeceğini bilmek ondan önce gelir. Çünkü ilim amelden önce ya, Allah'ı nasıl zikredeceğini bilmek de yine zikretmekten öncedir. Bunun gibi iman, amel dediğimiz zaman da ibadet, ahlak, ahkam. Demek bunlarla ilgili helalı haramı bilmek, bunları konuşmak dilin en üstün zikri. Sonra namazda Kur'an okumak. En üstün kelam Allah'ın kelamı. Kur'an en üstün zikirdir. Onu okumak namazda, namaz dışındaki 100 katına bedeldir. Onun için denmiş ki namaz dışında bir adam 100 kere hatmedecek ki Kur'an'ı, namazdaki bir hatme bedel olsun. Demek ki namazdaki bir Kur'an'ı hatmetmek namazındaki 100 hatme bedel. Bir de namaz dışında Kur'an okumak, bir de sonuncusu ayetlerden, hadislerden alınan virtler, çeşitli zikirler, o zikirler, evet, dilin dördüncü derecesi zikirdir. Demek ki zikir dediğimiz zaman bunlar. Tabi zikrederken zikrettiğimizi bilmeliyiz, akıl düşünmeli, kalbe de yer etmeli, Gazali'nin dediği gibi. Diğer bir hadis, Müslim'in rivayet ettiği hadiste Efendimiz aleyhisselam vesselam buyuruyor ki: "Ehabbu salat ilallah teala salatu Davud." Allah'a namazın en sevimli olanı Davud aleyhisselamın namazıdır. "Ve ehabbu siyami ilallah siyamu Davud." Allah'a oruçların da en sevimli olanı da Davud aleyhisselamın orucudur. "Ve kene yenem nisfel leyl." Bu nafile namazlardan bahsediyor hadis. Hazreti Davud aleyhisselam gecenin yarısını uykuyla geçirirdi. Yarısına kadar uyurdu. Ve yekum sülüsehu, sonra gecenin üçte birine kalkardı. Ve yekum sülüsehu ve yenem sülüsehu. Üç yarı var. İki yarısında üçer tane var. ilk üç yarı uykuyla geçirdi. Son ikinci üç yarısında da üç tane kısım. Onun birisinde kalktı namaz kıldı, nafile namaz. Diğer birinde uyudu. Tekrar kalkacak namaza. Ve yesûmü yevmen ve yuftire yevmen. Oruçta da bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Demek ki hatta cuma gününe bile gelebiliyor, caiz. Niye cuma günü aldı ki? Yalnız cuma günü tenzihen mekruh oruç tutmak. Ama Davud Aleyhisselam'ın orucunu tutan, bir gün yiyip bir gün tutan kimse için o caiz. Evet, bunu da öğrendik. Gelelim Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste. Ahibbe linnâs mâ tuhibbu li nefsik. Kendin için sevdiğini insanlar için de sev. Başka bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girdirilmesini isterse ölümünü Allah'a ve ahireti iman ederek karşılasın. İnsanlara da kendisine nasıl davranmasını istiyorsa öyle davransın. Ne buyurdu şimdi? Cehennemden kim kurtarılmasını, cennete girdirmesini isterse. Demek ki cehennemden kurtulma Allah'ın lütfu ki meçhul fiil getirdi. Cennete girdirmek yine Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Ama bunun da şartını getirdi. Cehennemden kurtarılıp cennete girdirmesini kim isterse ölümünü ölürken Allah'a ve ahirete iman ederek karşılasın. Allah'a ve ahirete iman hakikaten Kur'an'da çok geçiyor. Allah inandı mı gönderdiği vesile oldu meleği. Meleğin getirdiği kitabı. Kitabın kendisine getirilen peygamberi, kader de Allah'ın ilim sıfatı zaten. Kaldı ahirete iman. Allah'a ve ahirete iman ederek ölsün. Ölümü onunla karşılasın. Çünkü sonsuzu kazanmak için sonu kazanmak lazım. Sonu kazanmak için de iman üzere ölmek lazım. İman ne? Amentü imanı bu. Bütün peygamberlerin birleştiği tevhid akidesinde. Ama bir de amel var. İnsanlara da kendisine nasıl davranmasını istiyor öyle davransın. Adam imanı var, ameli yoksa insanların onda alacağı varsa zaten sevapları da gider, sevabı varsa bir de onlar yine cehennemde yanar. Onun için ne kadar önemli, kendimize yapılmasını istediğimiz başkasına yapacağız. Kendimize yapılmasını istemediğimizi de başkasına yapmayacağız. Bu kadar net. Diğer bir Buhari hadisi Resul-i Ekrem aleyhisselam buyuruyor. İhfaz vüdde ebike la takta'ahu feyutfi'ullahu nurek. Babayın sevgisini koru. Ondan alakayı kesme ki yoksa babayın sevgisini kaybedersen, alakayı kesersen Allah nurunu söndürür. Senin nurunu söndürür. Demek ki baba sevgisi, Allah sevgisi demektir. Niye? Allah emrediyor babaya. Niye? Kur'an-ı Kerim'de وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدِ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدِينِ اِحْسَانًا. Rabbin hükmetti. Allah'a kulluk etmeyi, ona şirk koşmamayı, anne babaya da iyilik etmeyi. Allah itaattan sonra babaya itaat geliyor. Hayata gelmene sebep, hayatta kalmana sebep bir bakıma. Sebep olarak söylüyoruz. Bu kadar sana çocuğa ne diyoruz biz? Bu kimin? Çocuğuna diyor mahtum. Yani hizmet edilen. Baba ne oluyor? Hadim. Bak ömür boyu sana hizmet ediyor. Ona karşı evet sevgisini koru. Sevgisi nasıl korunur? İyilik ederek, kötülük etmeyerek, kırmayarak, hatta kırılmayarak. Kırıldığın zaman da üzülür o. Kırılmamak, kırmamak, yardımcı olmak, faydalı olmak, dua etmek. Eğer el ayağı düşmüşse elbette ki büyük bir nimettir senin için o. Onun için zor ama senin için büyük bir nimet. Niye? Cennete girme sebep olur çünkü. Anne, demek ki babanın sevgisini korumak sanki Allah'ın sendeki nurunu korumaktır. Nur ne? Müminde iman nuru var. İlmin nuru var. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala buyuruyor ki Allah kime hidayet ederse onun göğsünü İslam'a açar. Men yuridillah en yehdiye sadrul İslam. Kimin göğsünü hidayet ederse onun göğsünü İslam'a açar. Ama kime de İslam açarmış, açarsa kalbinde bir nur vardır. Demek ki her müminin kalbinde nur var. O nur neyle aydınlanır, neyle artar? İlimle, zikirle, fikirle, salih amelle, sünnete uyarak amel etmekle, iyilik ederek İslam taraftarı olmakla, demek ki ameller, çünkü her bir günah kalpte siyah bir nokta olduğu gibi her bir sevap amel de kalpte beyaz bir nurdur. Kalbi nurlandırır. Demek ki babanın sevgisini korumak, nuru korumak demektir. Yoksa Allah nurunu söndürür. Gitgide ne olur? Nurun tamamen sönmesi, insan kafir olursa tamamen söner. Ama anne babaya iyilik etmek farz. Bu farzı kabul etmese bir adam kafir olur. İtikad üzere ölse ve de cehennemlik de olur. Demek ki babaya isyan Allah'a isyan sayılıyor. Çünkü Allah emrediyor. İsyanı yasaklıyor. Cenab-ı Hak da babaya isyan etmeyi yasaklıyor. Demek ki onu korumak, sevgisini korumak, kötülük etmemek, iyilik etmek. Sonra diğer bir hadiste Ahmet bin Hanbel'in Semre bin Cündüp'ten rivayettiği hadiste "Ehabbul kelam ila Allah Teala erba'un." Allah'a kelamın en sevimli olanı dörttür. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber. La yedurruke bi eyyihinne bede'te. Hangisiyle başlasan sana zarar vermez. Demek ki en sevimli Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, bir de Allahu ekber. Namazın sonunda biz özetliyoruz namazı, değil mi? Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber diyerek. Sübhanallah tenzihi ifade eder. Tenzihi, elhamdülillah tevhidi ifade eder. Allahu ekber de tazim ifade eder. La ilahe illallah zaten tevhidin kendisi. Sübhanallah tenzihi ifade eder ne demek? Allah'ı ne kadar övsek övdüğümüzün de üstündedir. Bir bu mana. Bir de kafirlerin, müşriklerin Allah hakkında ileri geri konuşmaları var ya, o yanlışlardan da Allah beridir. Yani yanlış nitelemelerden de Allah beridir. Önce tenzih gelmiş ve sonra elhamdülillah geliyor. Niye elhamdülillah? Tevhidi ifade ediyor. Bir bakıma niye? Bütün hamdler Allah'a nispet etti. Tevhid zaten bire nispet etmek demek. Elhamdülillah de bütün övgüleri Allah müstahaklarına tevhidi ifade ediyor. Hem hamd kelimesi gazalidir ki itiraftır. Bütün nimetlerin Allah'ın olduğunu itiraf etmek demektir hamd. Bütün nimetleri Allah'ın istediyorsun. Ben Allah'ım, benim yaptığım da Allah'ın. Bütün eserim Allah'ın, iradem O'nun, kuvvet O'nun. Değil mi? Akılla irade arasında alaka kurduğunu, o sistemi kuran O. Akılla iradeyle güç arasında alaka kuran O. Vücudu halk eden O. Vücudunun işleyişini sağlayan yine O. Bütün bunlarda ne nimet varsa üzerimizde hep O'nun nimeti. Allah'a nispet etmek. Yani hamdlere, övgülere Allah müstahak demektir. Bütün hamdler Allah'ın demek. Elhamdülillah. Böyle daima elhamdülillah. Hatta sahabe çıkarmış ki birisi sorsun da nasılsın deyince elhamdülillah diyeyim diye. Böyle hadis var. Önce Sübhanallah, sonra elhamdülillah, sonra da la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Ne demek Allah'tan başka ilah yok? Allah'tan başka emreden, nehyeden yok. Yani şunu yapın, şunu yapmayın diye hüküm ifade eden emirler, nehyler. Helal eden, haram eden, Allah'tan başka ilah haram eden yok. Allah'tan başka hüküm koyan yok. Allah'tan başka mabud-ı hakiki yoktur. Ancak Allah mabuttur. Başka mabut yoktur. Mabutlar var, batıl mabutlar. Ancak Allah hak mabuttur. Öbürü de Allahu Ekber. Ne demek? Allah en büyüktür mü? Yegane büyük. Yegane büyük. Söylenenden daha büyük manası. Yoksa başka büyük var da Allah en büyük manasına değil. Allah burada kebir, büyük manasına. Yegane büyük Allah demektir. Evet. Hangisinden başlasan sana zarar vermez Efendimiz bunları. Demek ki mesela yolda gidip gelirken Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah Allahu ekber, hatta ve la havle ve la kuvvete illa billah yadına ekleyelim. Hani namazdan sonra tesbih öncesinde söylüyoruz ya bunu, işte bunu söyleyelim. Bak bunda 5 tane bir zikir var bunda. Sübhanallah bir zikir, elhamdülillah bir zikir, değil mi? La ilahe illallah bir zikir, Allahu ekber bir zikir, bir de la havle ve kuvvete illa billah yadına hakkında yine hadis var. Bunları okuyalım, etrafından nurdan bir hale meydana gelir. Bir hadiste var ki onu da söyleyelim. Kim günde 100 kere la ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mülk ve lehul hamd ve ala kulli şeyin kadir derse 100 sevap verilir. 100 derece verilir. 100 küçük günahı silinir. Akşama kadar şeytana karşı kalkan olur. Ne büyük bir kar. Evet, diğer bir hadis Beyhaki'nin Hazreti Ömer'den rivayetli bir hadiste اَحَبُّ بُيُوتِكُمْ اِلَى اللّٰهِ بَيْتٌ ف۪ي يَت۪يمٌ مُكْرَمٌ. Allah'a evlerinizin en sevimli olanı içinde ikram edilen yetim bulunan evdir. Yetime ikram etmek hakikaten ikram sebebi. Allah'ın sana ikram etmesini istiyor musun? Yetime ikram et. Sahip size sahip çıkarsa Allah da sana sahip çıkar. Allah'ın sahip olmasını istiyor musun? Sahip size sahip ol. Ne yapacaksın? İkram edeceksin. Başını okşamak bile ikramdır. Nasılsın demek bir ikramdır. Ona bir şeyler ikram etmek bir ikramdır. Güler yüzle bakmak bir ikramdır. Onunla ilgilenmek bir ikramdır. İnsan yerine koymak bir ikramdır. Hele sahipsiz oldu mu daha çok ikrama layıktır. Evet. Diğer bir hadiste Beyhaki'nin Ebu Hureyre'den rivayet hadiste Ehabballahu Teala abden semhan ida ba'a ve semhan ida iştera ve semhan ida kada ve semhan ida iktada. Allah müsamahakar kulu sever. Nasıl müsamahakar? Satarken, satın alırken, öderken, evet borcunu isterken müsamahalı davrananı sever. Şimdi bununla ilgili bir anekdot olarak bir şey anlatayım. Bir arkadaş, yarısını da üç arkadaş, bir yeri İstanbul'da, Ümraniye'de büyük bir yer satın alacaklar. İşte 15 milyon veya 1,5 milyon tam hatırımda değil arsa. Ancak satan adam 30 bin dolar daha istemiş. O ortak yarısı bir kişi, yarısı üç kişi. O bir kişi demiş ben vermem demiş. Beni aradı. Ben de Almanya'dayım Ramazan'da. Hocam ne dersin? Dedim ki bak sana bir hadis anlatayım. Hazreti Osman radıyallahu anh birisine bir arsa alacak. Kaç lira dedi arsa? 30 bin dedi. Elini uzattı verdi, geri çektiğini 40 bin dedi. Yanında da Abdurrahman bin Avf var. Onun yüzüne baktı. Abdurrahman bin Avf dedi ki bu hadis okudu. Allah kulunu sever. Satarken, satın alırken, öderken, ödemesini isterken, borcunu isterken müsamahakar da Allah sever. Peki dedi 40 bin olsun dedi. 40 bin ve onu aldı satın aldı. Dedim ki siz o arkadaşınız, diğer orta olan arkadaş ödemese siz ödeyin dedi. Tamam hocam dedi. Hadise de anlattım ya, bu hadise de anlattım. Ve aldılar, sonra oradan 62 daire aldılar. 62 daire oldu. Oradan bayağı kar ettiler. Belki kaç katını kar ettiler verdiklerinin. Yani bunu şunun için söyleyeceğim. Demek ki müsamahakar davrananı Cenab-ı Hak Teala sever. Niye? Müsamahakar davrandır mı? Allah da sana müsamahakarlık eder. Sana yardım eder. Senin işini kolaylaştırır. Çünkü satarken müsamahalı, sen alırken de Cenab-ı Hak Teala sana müsamaha ettirir. Biliyorum bir arkadaş var, bir şey alırken 100 lira mı diyor. Aa sana 110 lira diyor. Satın alırken de bile müsamaha, onu gördü ilk kez bir adam yani. Ya bu aşağı olmaz mı falan demiyor. Üstelik de 10 lira de artısını veriyor. Sübhanallah. Evet. Diğer bir hadiste Deylemi İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Ahabbukum ilallah akallukum tu'aman ve hafukum bedenen. Sizin Allah'a en sevimli olanınız, evet, hakikaten doyma bakımından en az ve bedenen de en hafif olanın. Yani hakikaten bir insanın zaten yemeği az oldu mu bedeni de zaten hafif olur. Yemesi hafif olan bedeni de hafif olur. Ne güzel. Niye? Şişman insan ağırlıklıdır. Ağırdır. Tembellik başlar. İbadete karşı tembellik olur. Hastalıkların kaynağı olur. Zaten bir hadis de var inşallah. O da vakti gelince söyleyeceğiz onu inşallah. Diğer bir hadiste Tabarani, evet, ve diğerleri de rivayet etmiş sahih bir hadiste. Ahibbul araba li selatin. Üç şeyden dolayı arabı sevin. Li enni arabiyyun. Ben Arabım. Bedevi değil, şehirli. Arabi bedevi denir. Ama Arabi şehirli demektir. Yani o bedeviler, kınanan bedeviler açısından. Yoksa köylü, şehirli fark etmiyor. Mümin oldu mu değerlidir. Ben Arabım. Vel Kur'an Arabiyyun. Kur'an Arapçadır. Ve kelamı ehli cennet. Cennet ehli kelamı da Cennet ehlinin kelamı da, konuşması, dili de Arapça. Fil cenneti Arabiyun. Evet, cennetteki cennet ehlinin konuşması da Arapça. Ondan ötürü Arap'ı sevin. Demek ki Arap'ı mutlak sevmek manasına değildir. Demek ki kavimle ilgili değil. Burada Efendimiz'den dolayı Arap'a deyince Efendimiz Arap. Demek ki Arap'a kızmak, sevmek bir illet var, bir sebep var. Buradaki sebep diyor ki ben Arap'ım. Çünkü onun içerisinde Arap'ım. Belki böyle bir davranmak Arapların da yanlış insanlar varsa İslam'a yönelmelerine sebep olur. Demek ki Efendimiz'den dolayı bizim aramızda peygamberimiz Arap'mış. Öyleyse biz de onun yolunu izleyelime sebep olabilir. Ona itebilir. Bu da güzel bir anlayıştır. Kur'an Arapça. Arapçayı sevelim. Niye Kur'an Arapça? Dilimiz Arapça. Namaz dili Arapça değil mi? Kur'an dili Arapça. Cennet dili Arapça. Ama bilelim. En azından okuduğumuz namazda tahiyyatı salli bari bilelim. Fatiha'yı bilelim. Zamm-ı sureleri bilelim. Ne okuduğumuzu bilelim. Bilelim hem de o bildiklerimizin tefsirine de bakalım. Sonra düşünelim. Ona göre. Evet. Diğer bir hadiste İhtarisu minen nas bi su'uz zanni. İnsanlardan koruyun. Neyi kendinizi koruyun? Neyle? Suizandan koruyun kendinizi. Bir insanın ne olduğunu bilmeden hakkında suizan etmek caiz mi?

Oradaki hemen mi asın yekuna habibeke yevmemme. Sevdiğini itinalı sev. Bir gün gelir ki buğz ettiğin kişi olabilir. Buğz ettiğine de itinalı buğz et. Bir gün gelir ki dostun olabilir. Yani mesafeyi kapatma. İnsan sevdiğini itinalı sevmeli. Severken melek dememeli. Değil mi? Kızarken de şeytan dememeli. Köyün muhtarı sıkıştırmış köylüyü. Köylü benim hakkımda ne diyor? Söylemem demiş. Ya söyle, zorlayınca madem demiş, zorladın söyleyeyim. Köylünün bir kısmı sana şeytan, bir kısmı melek diyor. Ya hiç insan diyen yok mu demiş. Yok demiş. Niye? Seni sevenler sana melek diyor, hiç kusurunu görmüyor. Sevme de sana şeytan da hiç iyiliğini görmüyor. İfrat tefret. Demek ki biz sevdiğimizi itinalı seveceğiz. Bir mesafe olmalı. Seviyorum ama ya ona masum değil, hata edebilir. Bizim için nasıl masumluk yoksa karşıdakinde masumluk yok. Severken de insanı hatasız diye sevme. Sen o zaman dostsuz kalırsın. Seveceğin kimse kalmaz. İnsanların belki yanlışlarını, güzel taraflarını kurban etmek lazım. Ama biz ne yapıyoruz? Güzel taraflarını yanlış tarafına kurban ediyoruz. Alakayı kesiyoruz. Halbuki o kötü tarafını bilmemiz bile bizim alakayı kesmemize sebep olmamalı. Belki iyi tarafıyla yaklaşmalıyız. Belki kötü tarafını yavaş yavaş yok etmeye çalışırız. Başarılı oluruz. Buğz ederken de ha bu adam insandır ya. Ben iyi tarafına yaklaşayım. Yavaş yavaş yavaş buğz edileni belki değil mi sevimli hale gelebilir. Ona karşı sevimli olabilirim. Çünkü sevebilirim zamanla. Ama itinalı buğz et. İtinalı kız mesela. Diğer bir hadiste اَدِّ مَفْتَرَضَ اللّٰهَ عَلَيْكَ تَكُنْ مِنْ اَعْبَدِ النَّاسِ وَاَشْتَنِبْ مَا حَرَّمَ اللّٰهَ عَلَيْكَ تَكُنْ اَوْرَعَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهَ لَكَ تَكُنْ مِنْ اَغْنَ النَّاسِ İbn-i Adi, İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Resul-i Ekrem aleyhisselam buyuruyor ki Allah'ın sana farz kıldığı şeyi yerine getir ki insanların en abidinden olasın. Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden sakın ki insanların en takvalısı olasın. Allah'ın senin için taksim ettiğine razı ol ki insanların en gönlü zengin, en müstahnisi sen olasın. Önce başka bir hadiste yasaklarından sakınmak öncelikli. Ama burada hadiste farz kıldıklarını eda etmeyi öne almış. Demek ki en abid insan, en farzı eda eden kimse. Şöyle bir hadis var Buhari'nin Rikak kitabında. Kim benim velime düşmanlık ederse ona harp ilan ederim. Men ada li veliyen fe azamtu bil harp. Kulum bana farzlarla yaklaş ki hiçbir amele yaklaşmaz. Kulum bana nafilelerle de yaklaşmaya devam eder. Ta ki onu severim. Onu sevdiğim zaman gören gözü, tutan eli, işiten kulağı, yürüyen ayağı olurum. Bana sığınırsa mutlak onu korurum. Benden isterse mutlak onu veririm. Dikkat edilirse farzlar gibi Allah'a yaklaşan hiçbir şey yoktur buyurdu. Ancak farz artı nafile olunca severim buyurdu. Demek ki farzlara çok dikkat edeceğiz. İnsanı Allah'a en iyi yaklaştıran farzlardır. Bütün ibadetlerdeki farzlara dikkat. Nafilelerle de arkasından gelir. O zaman severim diyor. Fazla mesai kalana fazla ücret verildiği gibi fazla amel edene de Cenab-ı Hak da fazlından, lütfundan, ihsanından fazla. Ama önce farzları edaya dikkat etmek lazım. Son Allah'ın haram kıldıklarına sakın ki en takva kim ne kadar yasaklardan, tabi yasaklar dediğimiz zaman haram da yasak, tahrem mekruh da yasak, tenzihen mekruh da yasaktır. Yasaklı yani mekruh derken nedir biz? Kerih kılınan, beğenilmeyen demek. Tahrem mekruh harama yakındır. Ama tenzihen mekruh helala yakın ama yine de tenzihen mekruh çoğaltırsan tahrem mekruh çoğaltırsan harama haram küfre köprü olabilir. Böyle sakınmak lazım. Demek ki hatta bir ayet-i kerime aklıma geldi şimdi sa'udu billah. Ya eyyühellezine amenüttakullah vebtug ileyhil vesilete vecehdü fissebi leallekum tuflihun. Ey müminler, Allah'a karşı takvalı olun ve ona vesile arayın ve yolunda cihad ediniz ki kurtulasınız. Önce yasaklarla ilgili. Çünkü Allah'a takvalı olmak, küfürden, şirkten korunmak, büyük küçük günahlardan, haramlardan korunmak, mehrut şüphelerden korunmak. Bir de vesile arayın, farzlar vesile, vacipler vesile,
efendim sünnetleri uygulamak, bütün bunları yapmak vesile

0: Ama özellikle cihat getirdi. Niye? Çünkü zirve hedefe zirve amelle ulaşılır. Bir insanın hidayetine vesile olmak dille yapılan cihattır ki onun hidayetine vesile olmak dünya içindekinden daha kıymetli olur. Eğer cihat savaş ise savaşa gittiğinde sonunda şehadet var. Değil mi? Vücudu kaybetme var. Onun için yani tabi yolunda ölmek ne büyük bir lütuf, bir nimet. Değil mi? Allah'ı yaklaştırıcı. Ama önce Allah'tan korkun dedi. Yani yasaklarından sakının. Önce küfürden, şirkten kendinizi koruyun. Haramlardan koruyun. Mekruhlar, şüpheler bile var içinde. Bir de Allah'a ulaştıracak vesileler, bütün farzlar, vacipler, sünnetler, müstehaplar işlemek Allah'a yaklaştırıcıdır. Ama özellikle cihat buyurdu. Demek ki önce haramlardan sakınmak, sonra farzları eda önemli. Diğer bir hadiste Efendimiz buyuruyor ki اَدِّبُوا اَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثَ خِسَالٍ. Evlatlarınızı şu üç özellik üzere edeplendirin, terbiye edin. Babanın evladını en güzel iyiliği edep öğretmektir. Tabi edep öğretirken de halinle edep öğreteceksin, sözden ziyade. Çünkü gençler nasihatlara kulaklarını tıkarlar, örneklere gözlerini açarlar denmiş. Onun için halin daha iyi edeplendirici olması lazım. Açığın olmamaya dikkat et. Neymiş o? Hubbi nebiyyikum. Bir, peygamberinizi sevmek. Ve hubbi ehli beyti, ehli beytini sevmek. Ve kıraatil Kur'an ve Kur'an okumayı sevmek. Bu üç özellik üzere çocuklarınızı edeplendirin. Peygamberi sevdirmek için ne lazım? Tanıtmak lazım. Peygamberin ama nasıl bir çocuğun yapabileceğini çocuk evladınıza tabi bir 5-6 yaşındaki farklı, 10 yaşındaki, 20 yaşındaki farklı, 30 yaşındaki farklı olur. Öğreteceğimiz peygamber sevgisini anlatırken yapamayacağı şeyi söylerseniz peygamberimizden uzak dur. Yapabilecek şeyleri söyleyin peygamber yaptıklarından. Şunu yapınca şu, şunu yapınca şu. Efendim, ehli beyti de Efendimizin ailesi, evlad Resulü sevmek. Bir de Kur'an okumayı sevmek. Kur'an okuma kurtuluş vesilesi. Kur'an kurtuluş reçetesinin bulunduğu. Efendim, Cenab-ı Hakk'ın kelamı. Allah'ın kelamının halkın kelamına üstünlüğü, Allah'ın halka üstünlüğü gibidir buyuruyor Resul-i Ekrem aleyhisselam. Yani Allah mahluklardan, insanlardan, cinlerden, meleklerden ne kadar üstünse Allah'ın kelamı da o kadar üstün. Öyle onu böyle öğretmek lazım. İlmi esasları, edep esaslarını, Kur'an'da ne ayetler var? Kur'an'da lazım olan her şey var. İşte bunu sevdirmek lazım. Sevdiği insan sevdiğine yaklaşır. Kur'an'ı seversen tabii ki Kur'an'a yaklaşırsın, onu istifade edersin. Peygamberi sevdi mi peygamberin hayatını tetkik eder. Çünkü bizim tevhidimizin yarısı Allah'a iman, yarısı peygambere iman, değil mi? Hani Akif diyor ya, şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Şehadetin iki şehadet dinin temeli. Allah'a, peygambere iman ettin mi dem arkasından her şey gelir. Öyle peygamberi, ehli beytini ve Kur'an'ı. Fîne hamiletel Kur'an fî zillillah. Kur'an hamilleri, Kur'an ezberleyenleri özellikle. Tabi Kur'an'ın hafızı hem ilmine hafız, hem kelamına hafız, hem ameline hafız. Hafız koruyan demektir. İlmine hafız nedir? Öğrenirsin. Kelamını devi ezberlersin, bir de onu amel edersin. Aha sana hamil. Kur'an hamilleri Allah'ın gölgesinde. يَوَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّ مَعَا اِنْبِيَيْهِ وَاَصْفَيْهِ. Peygamberlerle birlikte, asfiye ile birlikte, Allah'ın gölgesinden başka gölgenin olmadığı bir günde, Allah'ın gölgesinde, arşın gölgesinde, kıyamet günü. Demek ki Kur'an hamilleri Kur'an'ı ezberlemiş, Kur'an'ı ilmini öğrenmiş, Kur'an'ın ilmiyle amel etmiş. İşte bu kimseler hiçbir gölgenin olmadığı günde peygamberlerle, asfiye ile birlikte o arşın gölgesinde olacaklardır. Kur'an hafızı olup da manasını bilmemek neye benzer? İçinde bal dolu cam kavanoz dışından yalamaya benzer. Ne kadar dışına sızmıştır ki? Değil mi? Ne kadar bulaşığı vardır ki? Ama esas Kur'an'ı bilmek, Kur'an'la amel etmek. Öyle hafız olmak. Hafız dediğim zaman demek ki hem kelamını korumak, hem ilmini korumak, hem amelini korumak. Böyle hafızlık olur. Diğer bir hadiste Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadiste اُدْعُ اللّٰهَ وَاَنْتُمْ مُقِنُونَ بِالْاِجَابَ وَعَلَمُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَلَى لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً min kalbin gafilin lahin. Allah'a dua edin. Allah'ın sizin duanıza icabet ettiğini yakinen bilerek, öyle inanarak. Diyorsun ki ben dua ettim mi Allah icabet eder. Dua edin icabet edeyim diyor Kur'an'da. Değil mi ayet-i kerimede? Ulûn istecib lekum, bana dua edin ben de size icabet edeyim buyuruyor. Böyle inanarak Allah'a dua edin. Biliniz ki Allah Teala gafil kalpten, efendim düşüncesiz kalpten, söylediğini düşünmüyor. Gafil gafil dua ediyor, onu kabul etmez. Demek ki gafletle yapılan dua Allah kabul etmiyor. Bilerek dua edin, Allah icabet edeceğini, kime dua ettiğini bil, ne dua ettiğini bil, duada ne geç onu bil. Değil mi? Mesela bir ayet-i kerime aklıma geldi şimdi. Alimden sonrasında hemen ilk sayfasında. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme inneke entel vehhab. Ya Rabbi, kalbimizi hidayet ettikten sonra eğdirme ya Rabbi, saptırma ya Rabbi. Katından rahmet hibe et ya Rabbi. Sen çok hibe edensin ya Rabbi diye böyle dua edelim. Her namazın arkasında yaptığımız dualarda bu duayı dua edelim. Mesela yakinen bilerek. Mesela İmam Malik'e demişler ki bize dua öğret. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve gana azabenler. Daha demiş, daha öğret. Rabbena gfirli ve li velideyye ve lil müminine ve mevkum nesab. Demiş, daha öğret. Ve afu anna ve gfirlene ve erhamne ente mevlana fansurna kavmul kafirin. Daha demiş, duaların hepsi bu üçün içinde mevcut demiş. Rabbena etine fid dünya hasene. Ya Rabbi dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru. Dünyada iyilik, imanda yaşamak, sağlık, sıhhatle yaşamak, çoluk çocuğuyla birlikte yaşamak, toplumda yaşamak, güzelce yaşamak, İslam'a göre yaşamak. Ahirette hasene ne? Hesapsız cennete girmek veya kolay hesapla girmek. Değil mi? Şefaatle efendim cennete girmek. Ahirette de bu. Af ve afiyet. Mesela dünyanın en kıymetli nimeti nedir? Afiyettir. Ahirette en kıymetlisi ne? Aff olmaktır. Ha sonra vagfir, daha öğret dediği neydi ikincisi? Rabbena gfirli, bana mağfiret et. Rabbena gfirli veli valideyi, anne babama. Vel mümineyine ömekum nesab, kıyamet hesabı çıktığımız zaman, hesap ile kaybolduğumuz zaman, eğer bütün müminlere önce dua öğretiyor. Bana mağfiret et, ona öğretiyor. Bak ayete bak. Sonra anne babama, sonra müminlere diyor. Önce kendin, hani uçağa bindiğin zaman, hava sıkıntısı olduğun zaman önce kendinize diyor hava şeyi takın, sonra çocuğunuza diyor, değil mi? Çünkü kendin kurtuldun, bak kurtarabilirsin. Onun gibi önce Rabbena fili, bana mağfiret et, sonra anne babama, sonra müminler. Bak öğretiyor. Vafu anna, yar benden vazgeç. Affet beni yarım. Vagfirlene, mağfiret et, yani cehennemden kurtar. Verhamne, bana merhamet, yani cennete gir de demekte. Verhamne ente mevlana, sen bizim Mevlamızsın ya Rabbi. Fansuna komunun kafiri, kafirlere karşı bize yardım et. Kafirleri öldür demiyor bak. Niye? Kafirlere karşı bize yardım et. Kafir olacaksan karşı olacaksın ki tarafın belli olsun, değil mi? Ya Necip Fazıl ne güzel diyor. Hani hoş bir şiiri var. Ey düşmanım, sen benim ifadem mi hızımsın? Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın diyor. Ona karşı olacaksın. Onun için öyle dua ederken de ona da kafirlere karşı, ya Rabbi bize yardım et diye dua. Ama işte bunları bilerek ve icabet edeceğini, Cenab-ı Hakk'ın duamızı kabul edeceğini inanarak bilerek dua edin diyor Cenab-ı Hak Teala'ya. Efendim öyle buyuruyor. Diğer bir hadiste اِذَا اَتَاكَ اللّٰهُ مَالًا فَلْيُرَ اَثَرُ نِعَمَتِ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ. Hakim efendim dua buyuruyor Efendimiz aleyhisselam. Allah sana bir mal verdiği zaman Allah'ın nimetinin eseri üzerinde görülsün. Senin üzerinde Allah'ın nimetinin eseri ve hem de ikramı görülsün. Zenginle fakir arasında fark olsun. Zengin zengince yaşarsa insanlar ondan istifade eder. Çünkü o da bir şükürdür. Zengince yaşamak zenginin, o verdiği nimete karşı hep şükür sayılır. Fakir gibi yaşama. Ama ben fakirler arasında yaşıyorum, fakir gibi yaşamazsam göz değer. Onlara mı ikram et? Onlara ikram et. O zaman zenginler arasında git yaşa, fakirleri yine göze tanma. Fakirlerin arasında çok zengince yaşarsan göze batarsın. Göz değer diyorsan onu, Ama ikramı yine zengin gibi yapacaksın. Ama hadise baktığımız zaman illaki sana bir mal verdiği zaman Allah'ın nimetini üzerine görmesi buyuruyor ki görünsün diye. Onun için ona dikkat edeceğiz. Ona hakikaten bir hadis daha söyleyeyim. Tam vakit geldi. İza ateytumus salate fe aleykum bis sekine fe medrektum fe sallu ve ma fatekum fe atimmu. Namaza geldiğiniz zaman size sekine yakışır. Sekine gerekir. Koşarak gitme namaza. Hangi kısmında kavuşursanız ne yaparsınız? Onu geri kalanını idrak ettiğiniz, kavuştuğun tarafı kırarsınız, diğer tarafı üzerine eklersiniz. Tamamlarsınız. Yani koşmayın. Koştuğun zaman sıkıntı olur namazda. Sıkıntı olduğu zaman ne olur? Namazda ne dediğini bilmezsin. Böyle hani kehileyerek namaz kılarsın. Bir edep. Allah'a karşı edebi korumak. Mümin sekineyle ağır başlı yürür. Namazını ağır başlı kılar. Ağır ağır kılar. Hele Sübhani Rabbil Azimleri. Sünnette kalkın hiç olmazsa 3. Ama vacipleri hiç olmazsa 5 yapalım. Vacipleri kılarken, farzları kılarken namazlarda Sübhani Rabbil Azim, Sübhani Rabbil Azim de 5'er yapalım. Bu da bir namazdaki sekinenin bir işaretidir. Öyle yapalım. Cenab-ı Hak imanımızı kamil, amelimizi salih bilerek yapmayı bizi muvaffak kılsın. Sübhane Rabbike Rabbil Azimine Yasifun ve selamu alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü'yü dinlediniz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakîn. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
11: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
16: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
18: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 83-86. Teslim olmuş Hristiyanların duası. Onlar peygambere indirileni işittiklerinde ondaki hakikatleri kavramalarından dolayı gözyaşlarının çağladığını görürsün. Derler ki,
1: Rabbimiz, inandık biz. O halde bizi de Hakk'a şahit olanlarla birlikte yaz. Neden Allah'a ve bize gönderilen hakikate inanmayalım ki? Zira biz Rabbimizin bizi erdemliler arasına katmasını dileriz.
0: Allah da onları bu inançlarından dolayı içinden ırmaklar çağlayan cennetlerle ödüllendirdi. Orada karar kılacaklar. İşte budur iyilerin ödülü. Küfre saplananlara ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince onlar yakıcı ateşe mahkumdurlar.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Gerek şahsi işlerinizde, gerek İslami hizmetlerde muvaffak mı olmak istiyorsunuz? Öyleyse önemseyecek, benimseyecek, planlayacak, fedakarane çalışacaksınız. Bu hususlara dikkat edilerek yapılacak hizmetlerde hayırlı neticeler alınır. Hizmetler bereketlenir. Hizmetin küçüğü büyüğü olmaz. Hizmetlerde Allah rızası gözetildiği takdirde küçücük bir hizmetten çok büyük sevap alınır. Allah indinde makbul bir amel olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren

0: Üniversitesi karşısı şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
1: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
0: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
0: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.
9: Ey inananlar! Allah'tan korkun. Ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: el enbiya'i vel murselin. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi el Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rüyası babı. 5891. Bize Abdullah bin Mesleme bin Kaneb tahsis etti. Enes bin Malik dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuyanın gördüğü şey olan rüyada bir gece sanki biz Ukbe bin Rafi imişiz gibi gördüm. Bize İbni Tab taze hurmasından getirirdi. Ben de bunu dünyada yükselmenin, ahirette de güzel akıbetin bizim olacağı ve dinimizin de artık olgunlaştığı anlamında yorumladım buyurdu. Şerh: İbni Tab taze hurmasından. Hurma, bu da İbni Tab taze hurması mutab ve İbni Tab kuru hurması temir. İbni Tab hurma salkımı, İbni Tab hurma dalı diye bilinir. Bunlar Medine ahalisinden bir adam olan İbni Tab'e izaf edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininizin olgunlaştığına, kemale erdiğine, hükümlerinin artık karar bulduğuna, temel kaidelerinin de sağlamlaştığına yorumladım demektir. 5892. Bize Nasr bin Ali el-Cahdami de tahdis etti. Abdullah bin Ömer'in tahdis ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, rüyada bir misvak ile misvaklandığımı gördüm. Biri diğerinden daha büyük iki adam beni çekti. Ben de misvakı onlardan küçük olanlarının eline verince bana büyük olana verdiğinin ve üzerine onu büyük olana verdim buyurdu. 5893. Bize Ebu Amir Abdullah bin Berrat el-Eşari ve Ebu Kureyb Muhammed bin el-Ala lafızları birbirine yakın olmak üzere tahdis edip dedi ki, bize Ebu Usame Bureyd'den tahdis etti. O dedesi Ebu Burde'den, o Ebu Musa'dan, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu rivayet etti. Rüyamda Mekke'den hurmalıkları bulunan bir yere hicret ettiğimi gördüm. Benim hatırıma oranın Yemame ya da Hecer olduğu geldi. Bir de baktım ki o Medine Yesrib imiş. Yine bu dediğim rüyamda bir kılıç salladığımı gördüm. Kılıcın baş tarafı koptu. Meğer bu Uhud günü müminlerden şehit olanlar demekmiş. Sonra onu bir daha salladım. En güzel haline döndü. Meğer o da Allah'ın nasip ettiği fetih ve müminlerin bir araya gelip toplanması demekmiş. Yine orada birkaç inek gördüm ki Allah hayırlı olanı takdir buyurandır. Meğer onlar da Uhud günü müminlerden o bilinen topluluk imiş. Hayır da Allah'ın daha sonra getirdiği hayırlar ve Allah'ın Bedir günü sonrasında bize getirdiği o sıtkıncı sevabıymış. Şer, rüyada Mekke'den hurmalıklar bulunan bir yere hicret ettiğimi gördüm. Nokta nokta. Bir de baktım ki orası Medine Yesrib imiş. Burada geçen vehel, zannetmek, kanaat etmek, zannım, kanaatim, inancım anlamındadır. Hecer bilinen bir şehirdir. Bahreyn'in en önemli kentidir. Bilinen bir şehir olup iman kitabında açıklaması geçmişti. Yesrib ise Medine'nin cahiliye dönemindeki adıdır. Yüce Allah ona Medine adını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Taybe ve Tabe adlarını vermiştir. Buna dair açıklamalar da etraflı bir şekilde Hac kitabının son taraflarında geçmiş bulunmaktadır. Bir hadiste de Yesrib başa kalkmak, ayıplamak, lafzı hoş görülmediğinden ötürü ve ayrıca cahiliye dönemi isimlerinden olduğu için Medine'ye Yesrib denilmesi nahyedilmiş olmakla birlikte bu hadiste ona Yesrib adını vermesi ise şöyle açıklanmıştır. Muhtemelen bu ismin kullanılmasının yasaklanmasından önceydi. Bu ismi vermenin caiz olduğunu, yasağın da haram kılmak için değil, tenzih için olduğunu beyan etmek içindir diyen de açıklandığı gibi bu isim, Medine'yi bu isimle tanıyan kimselere hitap edilmiştir diye de açıklanmıştır. Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hem Yesrib adını hem de şer'i adını zikrederek Medine Yesrib buyurmuştur. Yine bu rüyamda bir kılıcı salladığımı gördüm. Nokta nokta, öncekinden daha güzel oldu. İlim adamlarının dediklerine göre burada kılıç sallama ile ilgili yorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamasını zikrettiği şekildedir. Çünkü kişinin kılıcı kendileriyle tıpkı kılıcı ile hamle yaptığı gibi hamle yapıp ileri atıldığı yardımcılarıdır. Kılıç başka bir yerde çocuk, baba, amca yahut kardeş yahut zevce diye de yorumlanabilir. Bazen velayet yani kamu görevi yahut emanet adamın dili ve delil getirmesine de delil olabildiği gibi zalim bir yöneticiye de delil olabilir. Bütün bunlar ise o rüyayı gören ya da gördüğü rüyada bu anlamlardan birisine tanıklık eden ve eklenecek diğer karinelere göre netleşir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Ben yine o rüyada birkaç inek gördüm. Bedir gününden sonra Allah'ın bize getirdiği doğruluk sevabıdır." Müslim'den başka kaynaklarda bu hadiste "ve boğazlanan inekler gördüm" ziyadesiyle zikredilmiştir. Bu ziyadeyle de belirtilen şekilde rüyanın yorumu tamamlanmış olmaktadır. Çünkü ineklerin boğazlanması Uhud'da öldürülen ashabın radiyallahu anhumun öldürülmesi demektir. Kadıyaz dedi ki "Biz bu lafzı bütün ravilerden müpteda ve haber olmak üzere R harfi fetalı olarak vallahu hayrun ki Allah hayırlıdır diye bir de Bedir günü sonrasında anlamındaki ba'du yevmen bedrin ibaresinde ba'du lafzının dalı örteli yevme lafzının mim harfi nasb ile zapt ettik. Yine Kadıyaz'ın dediği üzere dal harfi nasb ile de rivayet edilmiştir. İlim adamlar der ki bu Allah'ın ikinci Bedir gazasından sonra müminlerin kalplerine verdiği sabattır. Çünkü insanlar onlarla savaşmak için askerler toplamış, onları korkutmuşlardı. Bu hal ise onların imanının artmasına sebep olmuş ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Böylelikle onlara bir kötülük dokunmaksızın Allah'tan bir nimet ve bir lütuf ile geri döndüler. Ali İmran 174. Sonra da düşman onlardan çekindiği için ayrılıp dağılmış ve karşılarına çıkmamışlar. Kadıyaz dedi ki hadis şarihlerinin çoğunluğu şöyle demiştir. Bu Allah'ın sevabı daha hayırlıdır demektir. Yani Allah'ın maktullere vereceği onlar için dünyada kalmalarından daha hayırlıdır. Kadıyaz dedi ki daha uygunu ise Allah hayırlı olandır. Buyruğunun rüyanın bir parçası olduğu ve bunun inekleri gördüğü sırada rüyada kendisine telkin edilen ve söylendiğini işittiği bir sözdür diyenlerin açıklamasıdır. Buna delil de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir de baktım ki meğer hayır Allah'ın daha sonradan getirdiği hayırdır sözleridir. Allah en iyi bilendir. 5894 Bana Muhammed bin Sehl et-Temimi tahsis etti. Bize Ebul Yeman tahsis etti. Bize Şuayb Abdullah bin Ebu Hüseyin'den haber verdi. Bize Nafi bin Cübeyr İbn Abbas'tan şöyle dediğini tahsis etti. Yalancı Müseylim'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken Medine'ye geldi. Ve eğer Muhammed yönetim işini kendisinden sonra bana verse ben de ona uyarım demeye koyuldu. Medine'ye kendi kavminden çok sayıda kimselerle gelmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de beraberinde Sabit bin Kays bin Şemmas da bulunduğu halde yanına gitti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin elinde de bir parça hurma dalı da vardı. Arkadaşları arasında bulunan Müseylime'nin başında durarak "Benden şu dal parçasını dahi istesen, bunu sana vermem ve ben Allah'ın senin hakkındaki emrini aşmam. Andolsun eğer arkanı dönüp gidecek olursan Allah senin canını alacaktır ve şüphesiz sen gördüğüm kadarıyla hakkında bana ne gösterildi ise gösterilen o kişisin. İşte Sabit de benim adıma sana cevap verecektir." buyurduktan sonra yanından ayrılıp gitti. İbn Abbas dedi ki sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin "Gerçekten sen gördüğüm kadarıyla hakkında bana ne gösterildiyse gösterilen o kişisin" buyruğuna dair soruşturdum. Ebu Hureyre bunun üzerine bana haber verdiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. "Ben uykudayken elimde altından iki bilezik olduğunu gördüm. Onların bu hali kalbimi meşgul etti. Bunun üzerine rüyada bana onları üfle diye vahyedildi. Ben de onları üfledim. Her ikisi de uçtu. Her iki bileziği benden sonra çıkacak iki yalancı diye yorumladım. Bunlardan birisi Sana'nın elebaşı El-Ansi, Diğeri ise Yemame elebaşısı Müseylime oldu. Şer, Müseylime el-Kezzab çok sayıda kimse ile Medine'ye geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de yanına geldi. İlim adamlarının dediklerine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmesi onun ve kavminin Müslüman olmaları ümidiyle kalplerini ısındırmak ve Allah'ın kendisine indirdiklerini tebliğ etmek içindi. Kadıyaz dedi ki muhtemelen ona geliş sebebi Müseylime'nin kendi diyarından onunla karşılaşmak üzere gelmiş olmasıydı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onun yaptığına bir karşılık yani mükafat olmak üzere geldi. Kadıyaz dedi ki Müseylime o zaman da Müslüman olduğunu ishar ediyordu. Onun küfrü ve irtidadı bundan sonra ortaya çıktı. Bir başka hadiste de onun Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiği belirtilmektedir. Bunların farklı iki sefer olma ihtimali vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müseylime'ye Allah'ın senin hakkındaki emrini aşmayacağım buyurmasına gelince Müslim'in bütün nüshalarında bu şekilde geçmiş olmakla birlikte Buhari'de sen Allah'ın senin hakkındaki emrini aşmayacaksın şeklinde gelmiştir. Kadıyaz dedi ki her ikisi de doğrudur. Birincisi şu demektir. Ben Allah'ın bana senin hakkında vermiş olduğu emri aşmayacağım. Çünkü onun bana verdiği emre göre ben senin için söz konusu olmayan benden sonra seni halife tayin etmek yahut ortak yapmak gibi isteklerini kabul etmeyeceğim gibi ayrıca Allah'ın bana indirdiklerini de tebliğ edeceğim ve senin bu durumunu en güzel yol hangisi ise onunla bertaraf edeceğim. İkinci şeklin anlamı da şudur. Sen elde etmeyi umduğun nübüvvet ve bu maksatla uğraşırken helak olmak suretiyle hüsrana uğramak şeklindeki Allah'ın senin ile ilgili emrini aşamazsın. Yahut da Yüce Allah'ın kaza ve kaderinde senin bedbahtlığına dair takdirin dışına çıkamazsın demektir. Allah en iyi bilendir. Eğer arkanı dönüp gidersen Allah canını alacaktır. Yani bana itaatten yüz çevirecek olursan Allah seni öldürecektir. Akır öldürmek demektir. Dişi deveyi akretmek onu öldürmek anlamındadır. Nitekim Yemame günü Yüce Allah onu öldürdü. Bu da nübüvvetin mucizelerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin işte sabit de benim adıma o sana cevap verecektir buyruğu. Hakkında ilim adamlar şunlar söylemişler. Sabit bin Kays Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hatibi yani sözcüsüydi ve gelen heyetlerin hutbelerine, konuşmalarına ve onların ağızlarına geleni söylemelerine o cevap ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onları benden sonra çıkacak iki yalancı diye yorumladım. Diğeri ise Yemame elebaşı Müseylime'dir. İlim adamları der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin benden sonra çıkacak buyruğu onların güçlü ve kuvvetli halleri ya da savaşmaları ve nübüvvet iddiaları benden sonra ortaya çıkacak anlamındadır. Yoksa her ikisi de onun zamanındaydılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elimde de iki bilezik gördüm. Bundan sonraki diğer rivayette de elime iki bilezik koydu denilmektedir. Dil bilginlerinin dediklerine göre bilezik anlamındaki lafız olan sivar kelimesi sin harfi keseli olmak. Keseli olarak da söylenir, öteli olarak da süvar şeklinde de söylenir. Hemze öteli olmak üzere üsvar da denilir. Böylelikle bunlar üç ayrı söyleyiş olmaktadır. İkinci rivayette bütün nüshalarda bu kelime usvareyn, iki bilezik diye kaydedilmiştir. Bu durumda vada koydu kelimesi vav ve dat harfleri fetalı olarak okunur. Bunda da fail yani özne zamiridir. Yani yeryüzü hazinelerini getirip gelen ellerime iki bilezik koydu demek olur. Doğrusu budur. Bazıları ise dat harfi öteli olmak üzere vudda diye zapt etmişlerdir. Bu ise esvareyn iki bilezik lafzının mansup olması dolayısıyla zayıftır. Bununla birlikte yine zayıf bir surette de açıklaması yapılabilir. Yedey yani iki elim y harfi tesni olmak üzere şeddelidir. Rüyada bana onları üfle diye vahyedildi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onları üfleyip uçmaları yok olacaklarına kalkıştıkları için sonuna geleceğine delildir. Nitekim böyle olmuştur. Bu da mucizelerdendir. 5895. Bize Muhammed bin Rafi de tahsis etti. Bize Abdurrazzak tahsis etti. Bize Mamer Hemman bin Münebbiten şöyle dediğini haber verdi. Bunlar Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diye bize tahsis ettiklerdi deyip aralarında şu hadisin de yer aldığı çeşitli hadisler zikretti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uyurken bana yeryüzü hazineleri getirildi. Onları getiren elimi altından iki bilezik de koydu. Bunlar bana çok büyük bir iş geldi ve beni meşgul ettiler. Bunun üzerine bana onları üfle diye vahyedildi. Ben de onları üfledim. Onlar da yok oldular. Bu iki bileziği benim aralarında bulunduğum iki yalancı olan Sana'nın elebaşısı ile Yemame'nin elebaşısı diye yorumladım. Şerh, yeryüzü hazineleri bana getirildi. Bazı nüshalarda hazineler anlamındaki lafzın başına B harfi getirilerek bir hazain denilmektedir. Bazılarında da hemzeden sonra vav gelmeksizin uftu diye kaydedilmiştir. Bu da bundan önceki rivayete göre yorumlanır. Müslim'den başka kaynaklarda ise malların hazinelerin anahtarları şeklindedir. Allah'a hamdolsun ki bütün bunlar, yani bu vaatler gerçekleşmiştir. Bu da mucizelerdendir. 5896. Bize Muhammed bin Beşşar tahsis etti. Semura bin Cündep dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra onlara, cemaate yüzünü döner ve aranızda dün bir rüya gören var mı diye sorardı. Şerh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra yüzünü onlara döner buyurdu. Müslim'in bütün nüshalarında dün anlamındaki lafız bu şekilde el-bariha diye kaydedilmiştir. Bu da sevayetten önce dahi olsa geçen geceye bariha demenin caiz olduğuna delildir. Salep ile başkalarının kanaatine göre ise ancak zevalden sonra bariha kullanılır. Onların gerçek anlamı budur. Bununla birlikte mecazi olarak zevalden önce kullanılmasının önünde de bir engel yoktur demek istemiş olmaları da muhtemeldir. Böylelikle onlar hadisi de mecaz anlamıyla kabul ederler. Eğer öyle değilse bu hadis gereğince onların bu kanaati batıl olur. Hadisten şu hükümler anlaşılmaktadır. Namaz kıldıran imamın selamı verildikten sonra cemaate dönmesi mühürlenmiştir. 2. Rüyaya dair soru sormak, onu hemen tevil etmek, yani yorumlamak ve günün ilk saatlerinde bunu erken yapmaya çalışmak bu hadis dolayısıyla müstehaptır. Bir diğer sebep ise zihnin dünya maşiyetleriyle uğraşarak dağılmasından önce toplu halde bulunmuş olması, diğer taraftan rüyayı gören kimsenin henüz rüyada şaşırmasına sebep olacak bir hal ile karşılaşmayacak kadar yakın bir süre önce görmüş olmasıdır. Ayrıca bu rüyasında hayra teşvik etmek yahut bir masiyetten sakındırmak ve buna benzer elin çabuk tutulmasının müstahap olduğu bir hususta bulunabilir. 3. Sabah namazından sonra ilme, rüya yorumuna ve buna benzer hususlara dair konuşmalar yapmak müstahaptır. 4. İlim ya da başka bir sebep için otururken kişinin arkasını kıbleye dönmesi mübahtır. Allah en iyi bilendir. Faziletler Kitabı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nesebinin üstünlüğü ve nübüvvetten önce taşın ona selam vermesi babı. 5897. Bize Muhammed bin Mihran Errazi ve Muhammed bin Abdurrahman bin Sehm birlikte El-Velid'den tahsis etti. İbni Mihran dedi ki bize El-Velid bin Müslim tahsis etti. Bize Evzai Ebu Ammar Şeddat'tan tahdis ettiğine göre o Vasile bin el-Eska'yı şöyle derken dinlemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şüphesiz Allah İsmail oğulları arasından Kinane'yi seçti. Kinane'den de Kureyş'i seçti. Kureyş'ten Haşimoğullarını seçti. Haşimoğulların arasından da beni seçti buyururken dinledim. 5898. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe'de tahsis etti. Cabir bin Semura dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben daha peygamber olarak gönderilmeden önce Mekke'de bana selam veren bir taş olduğunu biliyorum. Onu şimdi de tanıyorum buyurdu. Şerh 5897-5898 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah İsmailoğulları arasından Kinane'yi seçti. Nokta nokta nokta. Hadisi bizim mezhep alimlerimiz Araplardan Kureyş'in dışındakilerin Kureyşlere Kuf denk olmadığına, Haşim oğullarından olmayanların Muttalip oğulları müstesna, onlar denk olmadığına delil göstermişlerdir. Çünkü Haşim oğulları ile Muttalip oğulları sahih hadiste açıkça ifade edildiği gibi aynı şeydir. Allah en iyi bilendir. Ben peygamber olarak gönderilmeden önce nokta nokta nokta hala da onu tanıyorum. Bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesi vardır. Yine bu hadiste bazı cansız varlıklardan temyiz, yani ayırt etme gücü olduğu da tespit edilmektedir. Bu da Yüce Allah'ın taşlar hakkındaki onların bir kısmı Allah korkusundan aşağı yuvarlanır. Bakara 74 buyruğu ile onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. İsra 44 buyruğuna da uygundur. Bu ayet-i kerime ile ilgili olarak meşhur bir görüş ayrılığı vardır. Sahih olan ise bunların gerçek manada Allah'ı tesbih ettikleri ve Yüce Allah'ın daha önce zikrettiğimiz gibi onda kendisine göre bir temiz, yani ayırt etme gücü yarattığı şeklindedir. Bunlardan birisi de Musa Aleyhisselam'ın elbisesiyle birlikte uzaklaşan taş, zehir katılmış koyun kolunun konuşması, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin çağırması üzerine iki ağaçtan birisinin yanına gitmesi ve buna benzer hususlar buna örnektir. Nebimizin sallallahu aleyhi ve sellem bütün yaratılmışlara üstün kılındığı babı. 5899. Bizi El-Hakem bin Musa Ebu Salih tahdis etti. Ebu Hureyre tahdis edip dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde Adem oğullarının seyyidi, yani efendisi benim. Üzerinden kabrin yarılıp açılacağı ilk kişi benim. İlk şefaat isteyecek de şefaati ilk kabul edilecek de benim buyurdu. Şerh: kıyamet gününde Adem oğullarının seyyidi, yani efendisi benim. Herevi dedi ki seyyid hayır hususunda kavminden daha üstün olan kişi demektir. Başkası da seyyid zorlu ve sıkıntılı hallerde kendisine sığınılan, onların işlerini gören, onları zorlayan şeyleri kendi adlarına yüklenen ve bu sıkıntılarını onlardan uzaklaştıran kişidir diye açıklamışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada da ahirette de onların seyyidi olmakla birlikte kıyamet gününde buyurmak suretiyle bunu kayıtlaması, orada seyyidliğin, yani efendiliğin herkes tarafından açıkça görülecek ve bu hususta onunla tartışacak, onunla inatlaşacak bir kimsenin dünyadan farklı olmak üzere kalkmayacak olmasından dolayıdır. Çünkü dünyada bu hususta kafirlerin kralları ve müşriklerin liderleri onunla çekişmiş bulunuyor. Bu kayıtlanma ise Yüce Allah'ın bugün mülk kimindir? Bir tek ve kahhar olan Allah'ındır. Mümin 16 buyruğundaki anlam itibariyle yakındır. Halbuki mülk bundan önce de yalnız onun idi ama dünyada mülke sahip olmak iddiasında olanlar yahut da mecazi manada mülkün kendisine izafe edildiği kimseler vardır. Ahirette ise bütün bunların sonu gelmiş olacaktır. İlim adamları der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben Adem oğullarının seyyidiyim buyruğunu övünmek için söylemiş değildir. Aksine Müslim'den başka eserlerde yer alan meşhur hadiste övünmediğini, ben Adem oğullarının seyyidiyim ama övünmüyorum diye açıkça ifade etmiştir. Bunu ise iki sebepten dolayı söylemiştir. Birisi Yüce Allah'ın Rabbinin nimetine gelince onu hep anlat, Duha 11 buyruğunun gereğini yerine getirmektir. İkincisi ise bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine bilmeleri, inanmaları, gereğince amel etmeleri ve Yüce Allah'ın kendisine emrettiği şekilde mertebesinin gerektiği gibi onu sallallahu aleyhi ve sellem tazim etmeleri için tebliğ etmekle yükümlü olduğu beyan kabiliğinden olmasıdır. Bu hadis-i şerif Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bütün yaratılmışlardan daha faziletli olduğuna delildir. Çünkü ehli sünnetin kanaatine göre Adem oğulları meleklerden daha faziletlidir. Kendisi de Adem oğullarından da diğerlerinden de daha faziletlidir. Diğer hadiste geçen nebiler arasında fazilet farkı gözetmeyin buyruğunun cevabı da 5 türlü verilmiştir. 1. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o hadisi kendisinin Adem oğullarının efendisi olduğunu bilmeden önce söylemiştir. Bunu öğrenince böylece de haber vermiş oldu. 2. O hadisi bir edep ve bir mütevazılık olmak üzere söylemiştir. 3. Yasak ancak başkasının daha faziletli olduğu söylenen kimsenin faziletinin eksiltilmesi sonucunu vermek ile ilgilidir. 4. Hadisin vurut sebebinde meşhur olduğu şekilde düşmanlığa ve fitneye götürecek şekilde bir üstünlük iddiasında bulunmak yasaklanmıştır. 5. Yasak sadece bizzat nübüvvetin kendisinde üstünlük iddiasına özeldir. Bu hususta bir üstünlük yoktur. Üstünlük ancak özellikler ile ve diğer faziletlerle söz konusudur. Bununla birlikte fazilet farkı olduğuna inanmak da mutlaka gereklidir. Çünkü Yüce Allah, işte biz o Resullerin bazısını bazısına üstün kıldık. Bakara 253 buyurmaktadır. İlk şefaat isteyen ve şefaati ilk kabul edilecek olan, ikincisini söz konusu etmemesinin sebebi, iki kişinin şefaat etmek ile birlikte ikinci olanın birincisinden önce şefaat etmesinin de ihtimal dahilinde olması dolayısıyladır. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri hakkında bir bab. 5900. Bana Ebu Rabi Süleyman bin Davud el-Ateki'yi de tahsis etti. Bize Hammad yani bin Zeyd tahsis etti. Bize Sabit'in Enes'ten tahsis ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir su getirilmesini istedi. Kendisine geniş bir kase içinde su getirilince oradakiler de abdest almaya koyuldular. Ben abdest alanları 60 ile 80 kişi arasında tahmin ettim. Parmakları arasından kaynayıp duran suya bakmaya koyuldum. 5901. Bana İshak bin Musa el-Ensari de tahdis etti. Enes bin Malik dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ikindi namazının vakti geldiği bir sırada gördüm. İnsanlar abdest için su aradılarsa da o suyu bulamadılar. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme abdest için su getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kaba elini koydu ve insanlara ondan abdest almalarına emir buyurdu. Enes dedi ki ben suyun parmaklarının altından kaynayıp durduğunu gördüm. İnsanlar da sonuncularına varıncaya kadar herkes abdest aldı. 5902. Bana Ebu Gassan el-Misma'yı tahdis etti. Bize Muaz yani bin Hişam tahdis etti. Bana babam Katade'den tahdis etti. Bize Enes bin Malik'in tahdis ettiğine göre Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı Ezzevra'dayken Ravi dedi ki Ezzevra Medine'de pazar ile mescid yakınında orada bir yerdir dedi. İçinde su bulunan bir kase getirilmesini istedi. Elini onun içine koydu. Su parmaklarının arasından kaynamaya başladı. Bütün ashabı abdest aldı. Katade dedi ki ben ey Ebu Hamza kaç kişi idiler dedim. O 300 kişiye yakın idiler dedi. 5903. Bize Muhammed bin el-Müsenna da tahdis etti. Enes'ten rivayete göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ezzevra'dayken ona parmaklarını dahi kapatmayan yahut da parmaklarını kapatacak kadar bir suyun bulunduğu bir kap getirildi. Sonra da Hişam'ın hadisine yakın olarak hadisi rivayet etti. 5904. Bana Seleme bin Şebib de tahdis etti. Bize Hasan bin Ayen tahdis etti. Bize Makil Ebu Zübeyir'den tahdis etti. O Cabir'den rivayet ettiğine göre Malik'in annesi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kendisine ait bir tulum içinde bir miktar yağ hediye ederdi. Sonra oğulları gelip ondan katık istediklerinde ki yanlarında hiçbir şey olmuyordu. Annesi bu sefer içinde Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yağ hediye gönderdiği tuluma gider. İçinde bir miktar yağ görürdü. Bu tulumdan çıkan yağ evinin katığını sağlayıp durdu. Nihayet onu sıktı. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gidince onu sıktın mı buyurdu. Ümmü Malik evet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer ona ilişmemiş olsaydın hala bu haliyle devam ederdi buyurdu. 5905 bana Seleme bin Şebib de tahdis etti. Cabir'den rivayete göre bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek kendisine yiyecek bir şeyler vermesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona yemesi için yarım besk arpa verdi. Adam o yarım besten hanımı ve misafirleriyle birlikte yiyip durdu. Nihayet onu ölçtü. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelince eğer onu ölçmeseydin hala ondan yemeye devam ederdiniz ve sizin için böyle kalmaya devam ederdi buyurdu. 5906. Bize Abdullah bin Abdurrahman el-Darimi tahsis etti. Bize Ebu Ali el-Hanefi tahsis etti. Bize Maliki, o bin Enes'tir. Ebu Zübeyr el-Mekki'den tahsis ettiğine göre Ebu Tufeyl Amir bin Vas ile kendisine şunu haber verdi. Muaz bin Cebel kendisine haber vererek dedi ki, Tebuk gazvesi yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıktık. Namazı cem ederek kılardı. Öğle ve ikindi birlikte, akşam ile yatsıyı da birlikte kıldı. Nihayet bir gün namazı geciktirdi. Sonra dışarı çıktı, öğle ile ikindiyi birlikte kıldı. Sonra içeri girdi, bundan sonra dışarı çıkarak akşam ile yatsıyı birlikte kıldı. Sonra da şöyle buyurdu, İnşallah yarın Tebuk pınarına varacaksınız. Ama sizler oraya kuşluk vakti olmadan varamayacaksınız. Sizden o pınarın yanına ulaşan hiçbir kimse ben gelinceye kadar hiçbir şekilde elini suya değdirmesin. Biz de Pınar'ın yanına geldik. Daha önce iki adam oraya gelmişti. Bir ayakkabı bağı gibi ince bir miktar su akıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki kişiye elinizi suyuna değdirdiniz mi diye sordu. Her ikisi evet deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onlara ağır sözler söyledi ve onlara Allah'ın söylemesini dilediği şeyleri de söyledi. Sonra elleriyle o pınardan azar azar avuçlamaya başladılar. Nihayet o su bir şeyde toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun içinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Sonra da o suyu tekrar o pınara geri boşalttı. Bu sefer pınar coşarak akmaya başladı. Yahut bol su akıttı dedi. Ebu Ali bu ikisinden hangisini söylediğinde şüphe etti. Nihayet insanlar su ihtiyaçlarını aldılar. Sonra ey Muaz, eğer ömrün uzarsa sen buralarının bahçelerle dolduğunu görmen yakındır buyurdu. 5907. Bize Abdullah bin Mesleme bin Kaneb tahsis etti. Bize Süleyman bin Bilal Amr bin Yahya'dan tahsis etti. O Abbas bin Seyyid bin Sa'd es-Sa'idi'den, o Ebu Hümeyt'ten şöyle dediğini rivayet etti. Tebuk gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte çıktık. Vadil Kura'da bir kadına ait bir bahçeye yolumuz uğradı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bahçeden alınacak hurma miktarını tahmin edin buyurdu. Bunun üzerine biz de onu tahmin ettik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun 10 vesk mahsul vereceğini tahmin etti. Ve inşallah biz yanına geri dönünceye kadar sen de bunun mahsulünü tespit et buyurdu. Sonra yola koyulduk. Nihayet Tebuk'a vardık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece üzerinize şiddetli bir rüzgar esecek. O rüzgarın estiği sırada sizden kimse ayakta durmasın. Devesi olanlarınız da onun bağını bağlasın buyurdu. Sonra şiddetli bir rüzgar esti. Bir adam ayağa kalktı. Rüzgar onu kaldırıp Tay dağlarına bıraktı. Eyle hükümdarı İbnül Alman'ın elçisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir mektup getirdi ve ona beyaz bir katır hediye etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bir mektup yazdı ve kendisine çizgili bir elbise hediye etti. Sonra geri döndük. Nihayet Vadil Kura'ya geldik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına bahçesi hakkında mahsulü ne kadarı buldu diye sordu. Kadın 10 vesk cevabını verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben acele edip hızlı gideceğim. Aranızdan isteyen benimle birlikte acele etsin. Dileyen de kalsın buyurdu. Sonra yola çıktık. Nihayet Medine'ye yaklaştığımızda o işte bu Tâbe'dir. Bu da Uhud'dur. O bizi seven ve bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır buyurdu. Ve sonra da şunları ekledi. Şüphesiz Ensar yurtlarının en hayırlısı Neccaroğulları yurdudur. Sonra Abdüleşhel oğulları yurdu. Sonra da Abdülharis bin El-Hazret yurdu. Sonra da Saide oğulları yurdudur. Bununla birlikte bütün Ensar yurtlarında hanelerinde hayır vardır buyurdu. Sonra Sa'd bin Ubade bize yetişti. Ebu Useyd dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ensar yurtlarının hangisinin hayırlı olduğunu söylediğini ve bizi sona koyduğunu görmedin mi dedi. Bunun üzerine Sa'd Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişti ve ey Allah'ın Resulü, Ensar hanelerini hayırlı oluşlarına göre sıraladın ve bizi sona bıraktın deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayırlılardan olmanız size yetmiyor mu buyurdu. 5908. Bunu bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahsis etti. Bize Affan tahsis etti. Diğer bir senette bize İshak bin İbrahim de tahsis etti. Bize Mugire bin Seleme el-Mahzumi tahsis etti. Affan ile birlikte dediler ki bize Vuheyb tahsis etti, bize Amr bin Yahya bu isnat ile bununla birlikte Ensar'ın bütün hanelerinde hayır vardır sözüne kadar tahsis etti ve ondan sonrasındaki Sa'd bin Ubade ile ilgili olayı zikretmedi. Vuheyb'in hadisinde de şunları ekledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona onların diyarının idaresini yazdı. Fakat Vuheyb'in hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yazdığı ibaresini zikretmedi. Şerh 5900-5908 numaralı hadisler. Bu hadislerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin parmakları arasından suyun fışkırması, suyun çoğaltılması ve yemeğin çoğaltılması hususlarının hepsi açık ve besbelli mucizelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu mucizeleri değişik yerlerde ve farklı durumlarda göstermiştir. Hepsi toplam olarak tevatür derecesine ulaşmıştır. Az miktardaki suyu çoğaltması Enes, İbni Mesud, Cabir ve İmran bin Hüseyin'in rivayetleriyle sahih olarak gelmiştir. Aynı şekilde yemeğin çoğaltılması mucizesi de onun tarafından değişik yerlerde ve pek çok durumda farklı niteliklerde görülmüştür. Daha önce Rukiye kitabında mucizenin gerçek mahiyeti açıklanmış, mucize ile keramet arasındaki fark belirtilmişti. Bundan önce de yemeğin ve başka şeylerin nasıl çoğaltıldığına dair açıklamalarda geçmiş bulunmaktadır. Ona genişçe bir kase getirildi ibaresindeki rah, rah, R harfi fetalı, H harfi sakindir. Bu da kenarları kısa genişçe kap demektir. Parmaklarının arasından kaynayan suya bakmaya başladı. Suyun buradaki kaynayış keyfiyeti hakkında iki görüş vardır. Bu iki açıklamayı Kadı İyaz ve başkaları nakletmiştir. Kadı İyaz'ın Müzeni'den ve ilim adamlarının pek çoğunun naklettiği birinci açıklamaya göre bu şu demektir. Su bizzat Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin parmaklar arasından çıkıyor ve onlardan kaynıyordu. Bu görüş sahipleri der ki bu mucize olarak suyun taştan kaynayıp fışkırmasından daha büyüktür. Bunu bir rivayette suyun parmaklarından kaynadığını gördüm ibaresinin ifadesi de desteklemektedir. İkinci açıklamaya göre Yüce Allah'ın suyu bizatihi çoğaltması ihtimaldir. Böylelikle su bizzat parmaklarından değil de parmakları arasından kaynayıp coşmaya başlamıştır. Her ikisi de açık bir mucize ve göz kamaştırıcı bir nübüvvet delilidir. İnsanlar abdest suyu aradı. Buradaki vedu abdest suyu meşhur okuyuşa göre vav harfi fetalıdır. Kendisiyle abdest alınan suya denilir. Bunun söyleyiş şekilleri ile ilgili açıklamalar daha önce taharet kitabında geçmiş bulunmaktadır. Sonuncularına kadar abdest aldılar. Buhari ve Müslim'in sahihlerinde bu şekildedir. 300 kişi kadar idiler. Buradaki zuha kadar kelimesinde z harfi ötreli ve sonu medlidir. 300 kişi kadar 300'e yakın demektir. Bu rivayette 300 denilirken bundan önceki rivayette 60 ile 80 arası denilmektedir. İlim adamları der ki bunlar değişik iki ayrı zamanda meydana gelmiş ve her ikisi de Enes tarafından rivayet edilmiş iki ayrı olaydır. Buradaki 300 lafzı bütün nüshalarda bu şekilde elif lamlıdır. Bu sahihtir. Buna dair açıklamalarda iman kitabında Huzeyfe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Müslüman olduğunu kaç kişinin ifade ettiğini bana yazın hadisinde geçmiş bulunmaktadır. Pazar ile mescit yanında oralarda bütün nüshalarda oralarda anlamındaki semme lafzı bu şekilde kaydedilmiştir. Dil bilginleri der ki peltekse fetalı olarak semme ve sonu h yuvarlak t semme aynı anlamdadır. Orada burada demektir. Buna göre sonunda yuvarlak t yoksa uzak içindir, t varsa yakın içindir.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

0: Güzel FM.
1: Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eğer onu sıkmayıp bıraksaydın hala öyle kalacaktı. Bu şekilde var olmaya devam edecekti demektir. Tebuk gazvesi hadisinde namazları cem ederdi. Hadisi daha önce namaz kitabında geçmişti. Bu hadiste suyun çoğaltılması hususunda açık bir mucize ve seferde iki namaz cem ile birlikte kılınacağı hükmü anlaşılmaktadır. Pınar ve ayakkabı bağı gibi incecik akıyordu. Biz burada bu kelimeyi tebiddu, incecik akıyordu, T harfi fethalı, B kesreli, dat şeddeli olarak zapt etmiş bulunuyoruz. Kadı Yaz da ravilerin de burada bu kelimeyi dat ile ittifakla rivayet ettiklerini nakletmektedir. Bu da akıyordu demektir. Fakat orada namaz bölümünde bu kelimenin zaptı hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları bunu dat ile, bazıları ise bunu sad ile, tebessü şeklinde parlıyordu anlamında zapt etmişlerdir. Şin harfi kesreli olarak şirak ise ayakkabı bağdır. Oldukça suyu az akıyordu demektir. Pınar coşarak aktı. Yani suyu çok ve hızlı aktı. Bahçelerle dolacak. Yani bahçelerle dolacak, mamur olacak. Cinan cennetin çoğuludur. Bu da mucizelerdendir. Kadın ile ilgili hadiste tulumu sıktığında yağın bereketinin kaybolduğu, adam ile ilgili arpayı ölçünce bittiği belirtilmektedir. Ayşe radıyallahu anh'ın arpayı ölçünce bittiği şeklindeki hadisi de bunun gibidir. İlim adamlar der ki bundaki hikmet şudur: tulumu sıkmak ve arpayı ölçmek teslimiyete ve yüce Allah'ın rızkına tevekküle aykırıdır. Böyle bir işe kalkışmak, tedbir almayı da ve kişinin kendi güç ve imkanlarına bağlanması ile şanı yüce Allah'ın hikmetlerinin ve faziletinin sırlarını kuşatmaya kalkışmak için kendini zorlamak mahiyetinde olduğundan bu işleri yapanlar bu bereketin sona ermesiyle cezalandırılmış oldu. Bahçe hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alınacak hurma miktarını tahmin edin buyruğunda uhru suha, R harfi öteli ve keseli ihri suha şeklinde okunabilir. Öteli söyleyiş daha meşhurdur. Yani ne kadar hurma vereceğini tahmin edin. Buradan alim zatın arkadaşlarını böyle bir alıştırma yolu ile sınamasının müstahap olduğu anlaşılmaktadır. Hadika eğer etrafına duvar ile çevrili ise hurma ağaçlarından oluşan bahçe demektir. Bu gece üzerinize şiddetli bir rüzgar esecektir. Nokta nokta onu Tay dağlarına attı. Bu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gayba dair haber vermesi ve rüzgarın estiği zamanda ayakta durmanın zararından korkulmasında apaçık bir mucize vardır. Yine bu hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine ne kadar şefkatli, onlara karşı ne kadar merhametli, onların maslahatına ne kadar önem verdiği, din ya da dünya hususunda onlara zarar verecek hususlardan kendilerini ve ne kadar sakındırdığı anlaşılmaktadır. O develerin bağlanmasını ancak herhangi bir devenin bağından kurtulup kaçmaması için emir buyurmuştur. Böylelikle deve sahibi onu aramak için ayağa kalkmak ihtiyacını duymasın ve böylelikle rüzgardan zarar görmesin. Taylıların iki dağı ise meşhurdur. Bunlardan birisine Eca, diğerine ise Selma denilir. Tay ismi ise sonrasında hemze gelen şeddeli bir ye ile söylenir. Seyyid veznindedir. Tay, Yemen'den bir kabilenin atasıdır. Nesebi Tay bin Eder bin Zeyd bin Kehlan bin Sebe bin Himyer'dir. Et-Tahrir sahibinin dediğine göre Tay, sonu hemzeli de hemzesiz de söylenir. İki ayrı söyleyiştir. İbnül Alba'nın elçisi geldi. Alba ayn harfi fetalı, lam sakin ve sonu medlidir. Ona beyaz bir katır hediye etti. Buradan kafirin hediyesinin kabul edilebileceği hükmü anlaşılmaktadır. Bu hadis ile onunla zahiren taarruz eden, çatışan bir diğer hadisin beyanı daha önce geçmiş ve her iki hadisi cem ve telif etmiş idik. Burada söz edilen katırın adı Düldül olup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bilinen katırıdır. Ama buradaki hadis lafzının zahirinden anlaşıldığına göre o bu katırı Nebi sallallahu aleyhi ve selleme Tebuk gazvesi sırasında hediye etmiştir. Tebuk gazvesi ise hicretin 9. yılında olmuştu. Halbuki bu katır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında önceden de vardı. Bu katır üzerinde sahih hadislerde meşhur olduğu gibi Huneyn gazasında bulunmuştu. Huneyn gazası ise Mekke fethi akabinde 8. yılda gerçekleşmişti. Kadıyaz dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ondan başka bir katırının olduğu rivayet edilmemiştir. O halde hadisteki o katırı ona hediye etti sözü bundan önceki hakkın öncesi hakkında yorumlanır. Zaten hediye vermeyi vav ile gelmeke atfetmiş bulunmaktadır. Bu ise sıralamayı gerektirmez. Allah en iyi bilendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu Uhud'dur. O bizi seven ve bizim de kendisini sevdiğimiz bir dağdır buyruğuna dair açıklamalar Hac kitabının sonlarında geçmiş bulunmaktadır. Ensar'ın yurdunun hayırlısı Neccaroğulları diyarıdır. Kadıyaz dedi ki burada kasıt o diyarın ahalisidir. Bunlardan da kasıt kabilelerdir. Neccaroğullarının faziletli olduğunu belirtmesi ise onların erken İslam'a girmiş olmaları ve din uğrunda güzel işler yapmış olmalarıdır. Sonra Abdülharis bin Hazrec oğulları diyarı nüshalarda bu şekilde Abdülharis oğulları diye geçmektedir. Kadıyaz bunu naklettikten sonra bu ravilerden kaynaklanan bir hatadır. Doğrusu Abd lafzının hasfedilmesi sureti ile El-Haris oğullarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyarlarının idaresini yazdı. Buradaki Bahır onların diyarları, yurtları demektir. Bihar'da köyler, kasabalar anlamındadır. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
0: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Onlar ki gaybe iman edip namazı doğru kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda minnet etmeden harcarlar. Rabbinin sözü hem doğrulukça hem de adaletçe tamamlanmıştır. Onun sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. O işitendir, bilendir.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
4: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
9: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valve, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Gelmet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
10: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
11: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizde Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Siz de kendinizi kandırıyor olabilir misiniz? İnsanların birçoğu kendi kendilerine bazı mazeretler uydurarak Allah'a kulluk etmekten ve dini yaşamaktan kaçınır. Örneğin, ibadetlerimi yaşlılığımda yapacağım, benim zaten kalbim temiz, dine ne gerek var diyenler hep kendi kendilerini kandırmaktadırlar. Gelin kendini kandıranlardan olmayın ve Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Saat 18.
21: Özel FM.
22: www.özelfm.net. Özelfm.net.
23: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah değerli kardeşler. Bugün inşallah Abdülfettah Ebu Gutte'nin bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları isimli kitabından ders işlemeye devam edeceğiz. Bugünkü bölümümüz kadınlara öğretmeye ve vaaz vermeye önem vermesi. Resulullah aleyhissalatü vesselam hanımların eğitimini, özellikle hanımlar toplumda anne pozisyonunda oldukları için ve anneler çocukları yetiştirirken çok en başat görevli ve etkin kişiler olduğu için Resulullah aleyhissalatü vesselam hanımların tabii ki eğitimine çok önem veriyordu. Ve onların da ihtiyaç duyduğu şeyleri onlara anlatıyordu. Yine bir İmam Buhari ve Müslim'de rivayet edilen imamın hanımlara vaaz vermesi ve onlara öğretmesi bahsi. İbn Abbas'tan rivayet eden bir hadisi inşallah okuyalım. Şunu kesin olarak söyleyeyim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını hutbeden önce kıldı. Sonra hutbe okudu. Kadınlara işittiremediğini görünce yanlarına vardı. Onlara vaaz-ı nasihatte bulundu. Sadaka vermelerini emretti. Bilal de, yani Bilal-i Habeşi, elbisesini açmış duruyordu. Kadınlar sadaka verecekleri zaman artık ne vereceklerse Bilal-i Habeşi'nin açtığı o elbisesine atıyorlar. Ardından kadınlar yüzük, halka ve diğer bazı değerli şeylerini atmaya başladılar. Yine ilim bölümünün kadınlar için ayrı bir gün ilim için tahsis edilir mi bahsi. Buhari ile Müslim'de bu bahiste rivayet edilen bir hadis. Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor bunu da. Kadınlar Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan geldiler ona ve sizden istifade etmede erkekler bize baskın çıktılar. Bizlere bir gün ayırın da o gün Allah'ın sizlere öğrettiklerinden bize öğretin dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şu gün toplanın buyurdu. Onlar o gün toplandılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına vardı ve Allah'ın kendisine öğrettiklerinden onlara öğretti. Sonra şöyle buyurdu. Sizden biri çocuklarından 3 tanesini önden gönderirse bunlar mutlaka onun için cehenneme perde olurlar. Bir kadın iki de deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki de yani böyledir diye buyurdu. Yani o kadını tasdik etti, ona böyle bir müjde vermiş oldu. Bir başka tarikte bu hadisle alakalı İbn-i Cüreyç Ata bin Ebi Rabah'a soruyor. Diyor ki bugün imamın hutbesini bitirdikten sonra kadınların yanına varıp vaaz-ı nasihatte bulunmasını vazifesi olarak görüyor musunuz? Deyince Ata şu cevabı veriyor. Evet, hayatıma and olsun ki bu onların ifa etmeleri gereken bir vazifedir. Neden bunu yapmazlar ki? Bu iki örnek kadınların tesettüre dikkat ederek, kadın erkek ayrımına dikkat ederek mescitlere, camilere geldiğinde onların yeteri kadar tıpkı erkeklerin öğrendiği gibi öğrenmeleri gerektiği, dinlemeleri gerektiği, imamların, eğitimcilerin, gerek erkek özellikle hanım eğitimcilerin, onların da bir şekilde eğitilmesi gerekiyor zaten. Kadınların eğitimine dikkat edilmesi gerektiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden görüyoruz. Özellikle Müslümanlar olarak bazen hanımlarımızı, kız kardeşlerimizi ihmal edebiliyoruz. Hep kendi aramızda, erkekler kendi arasında konuşuyor, tartışıyor vesaire. Dolayısıyla bazen unutuyoruz. Kadınları belki sadece gündelik meselelerle ilgilenmeleri gerektiği şeklinde bir hayata hapsetmeye farkında olmadan ya da hiç düşünmeden buna sebep olabiliyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hanımların da tıpkı erkekler gibi onlar kadar. Bazen hatta öyle örnekler görüyoruz ki hanımlar eşinden daha iştiyaklı olabiliyor. Daha iyi ders anlatabiliyor ya da dinleyebiliyorlar. O yüzden müessese olarak da pek çok müessesenin, vakfın, derneğin, eğitim müessesesinin bu konuya dikkat etmesi, hanımların özellikle kendi aralarındaki organizasyonu, eğitimi, kaynaklara ulaşabilmesi, eğitimleri dinleyebilmesi konusunda anın vacibi olacak şekilde o günün araçlarını, gereçlerini kullandırmaları gerekiyor. Yeri geldiğinde hanımlara daha çok torpil geçmek gerekiyor ve dolayısıyla eğitim almaları açısından. Çünkü onlar daha hevesliler yeri geldiğinde. Bu gerçekten güzel bir şeydir. Allah bize de böyle, ümmete böyle hanımlar inşallah nasip etsin. Hanımları da erkeklerle bu bağlamda yarışacak bir iştiyaka getirsin inşallah. Yer yer bu örnekleri gördüğümüzde de mutlu oluyoruz. Bir diğer hususa geldi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir eğitimci olarak, bir muallim olarak dikkat ettiği hususlardan biri ya da yaptığı, ortaya koyduğu hususlardan biri bazen kızması, bazen sertleşmesi. Şimdi hakikaten bir eğitimci yeri geldiğinde öğrencisinin şımarıklığına, umursamazlığına, bazen farkında olmadan düştüğü gaflete onu uyandırmak için, onu sarsmak için sert bir müdahalede bulunabilir. Buradaki sertlikten kasıt tabii tekme, tokat, dövmek falan gibi bir şey kastetmiyoruz. Belki ses tonunu yükselterek, ona kızdığını belli ederek, onu uyandırmak tabiri caizse. İnsanız hepimiz. Bazen hata yapıyoruz. Girmememiz gereken konulara bazen girebiliyoruz. Bazen kendim, çünkü bu insan neden girmemesi gereken konulara girer? İnsan neden mesela kafasının basmadığı ya da basmayacağı konuları değerlendirmeye, hatta ve hatta bazen hüküm vermeye çalışır? Çünkü bu kibirdir. Bu kibrin bazen farkında olmayabilir insan. Dolayısıyla böyle durumlarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen sahabesini kızardı. Onları korurdu yani. Mesela Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'a anlatıyor bir olayı. Kader meselesini tartışırlarken Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ashabının yanına çıka geldi. Hiddetinden sanki yüzünde nar tanesi yarılmış gibiydi. Onlara dedi ki, bununla mı emrolundunuz? Bunun için mi yaratıldınız? Kur'an'ın ayetlerini birbirleriyle vuruşturuyorsunuz. Sizden önceki ümmetler işte böyle şeyler, yani bu sebepsiz tartışmalar yüzünden helak oldular. Abdullah bin Amr diyor ki, değerli kardeşler, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunamadığım meclisleri içinde bir tek bunda bulunmadığım için sevindim. O kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı bir mecliste olmak, yani o konuyu tartışıyor olmak mesela, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın belki hayal kırıklığına uğratmış olmak Müslümanlar için hakikaten çok üzücüdür. Dolayısıyla Abdullah bin Amr'ın buradaki şükrünü anlayabiliyoruz yani. Burada özellikle Müslümanlar o anki tartışmanın sıcaklığıyla işte Allah şöyle buyurmadı mı diye ayet getiriyor mesela. Karşı tarafta peki şöyle buyurmadı mı diyor. Dolayısıyla kader konusu hakikaten Allah-u Teala'nın zamandan münezzeh oluşu, ezeli ebedi bilgiye, ilme sahip oluşundan ötürü aslında insan aklını aşan bir konudur. Dolayısıyla kader meselesi maalesef günümüzde de her zaman, tarihin her döneminde boş yani kısır spekülatif tartışmaların maalesef mezesi, çerezi haline indirgenmiştir maalesef. Hatta kaderiye diye bir mezhep çıkmıştır. Kaderiye ve cebriye, kader konusunda iki ayrı uç mezheptir bunlar. Cebriye insanın iradesini hepten yok sayar. Kaderiye ise insanı adeta bir yaratıcı kadar, yaratıcıya yakın bir iradeye nispet eder. İkisi de aşırı bir uçtur. Kaderi reddeder, kaderiye mezhebi. Halbuki bu ikisinin ortasıdır. Allah-u Teala'nın yazdığı kader vardır. Çünkü Allah-u Teala ezeli ilmiyle her şeyi bilir. Ama insan bu hayat çizgisi içerisinde yaptıklarından sorumludur. Bu ikisi birbiriyle çelişmez. Ve dolayısıyla Allah-u Teala da zaten ayetleriyle bunu anlatıyor. Bunun üzerine çok tartışmak insanın aklının ötesini tartışması demektir. Dolayısıyla anlamsızdır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem o yüzden kızıyor buna. Ve zaten Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem neden kızdı da hemen kendisi vefat ettikten sonra ortaya çıkıyor. Çünkü bununla ilgili iki tane bidat, ehli bidat mezhep ortaya çıkmış. Bir başka hadis kader meselesini tartışırken, bunu da Ebu Hureyre rivayet ediyor. Kader meselesini tartışırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanımıza çıka geldi. Öyle kızdı ki üzerine nar sıkılmış gibi yüzü kızardı. Sonra şöyle buyurdu. Bununla mı emrolundunuz? Ben size bununla mı gönderildim? Sizden öncekiler bu meselede münakaşa ettikleri için helak oldular. Bir daha bu meseleyi tartışmanızı sizlere yasaklıyorum. Gerçekten bizden önceki ümmetler de kendi aralarında sonuca varmayacak, hiçbir sonuca bağlanmayacak, bağlanamayacak spekülatif felsefi tartışmalar yüzünden birbirinden ayrıldı. Öyle birbirine düşman olan mezhepler oldular. Çok, bu çok ilginçtir, çok önemlidir. Maalesef demin daha söyledik ki hani bu biraz kibirdir. İnsanın aslında hiçbir bilgisinin olmadığı, ortada hiçbir delilin olmadığı bir konuda aklen bir hükme vardığında, karşı taraf ise başka bir hükme vardığında bu ikisinin birbiriyle amansız bir mücadeleye girmesi son derece nefsi bir duruma, nefsi bir mücadeleye sahne olabilir o an. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların bunlarla vakit kaybetmesini istemiyor. Çok nefis devreye girebilir orada. Ayeti o şekilde anlar. Çünkü akıl insanın aynı zamanda haz aldığı bir melekesidir. Akıl yürütmek, akılla bir şey anlamak, öğrenmek insana haz verir. Bu biraz böyle sadece sırf bilmek için ya da sırf karşı tarafta tartışmada karşı tarafı yenmek için kullanılan bir araca indirgendiğinde akıl, işte maalesef orada ciddi bir ego çarpışması, egoların çarpışmasını izliyoruz aslında. Hakiki anlamda bir fikir tartışması ya da delilleri anlama, bir istidlal çalışması değil ve bir ego çarpışması, kim kimi yenecek çarpışması. Hatta tarihte öyle olaylar oluyor ki hani sadece birbirlerine üstün olmaya çalışmak için tartışan ve zevk için tartışan tartışma ortamları oluşabilmiş. Bu tabi biraz ilmi düşünceyi, hikmeti biraz metalaştırıyor dolayısıyla. Bir günümüzde, özellikle biz günümüzde de bunun örneğini görüyoruz, bir tüketim unsuruna dönüştürüyor değil mi? Yani sanki yemeği, içmeyi, oyuncağı, giysiyi tükettiğimiz gibi tükettiğimiz bir metaya indirgiyor. Halbuki bilgi, ilim hakikate açılan kapıdır. İnsanı kendisini eğitecek, ruhunu eğitecek, ona ruhi anlamda bir aşama kazandıracak bir şey olması gerekirken bir tatmin aracına dönüşebiliyor, Allah muhafaza. Dolayısıyla onu en başından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en böyle temelden kesmiş oluyor. Bir diğer başlığımız öğretim, tebliğ ve diğer işlerde yazıyı bir araç olarak kullanması. Resulü Aleyhisselatü Vesselam yazma meselesini tabii ki kullandı bir araç olarak. Yazma konusu aslında önemli bir konu. Hadis tarihi açısından, İslami ilimler tarihi açısından yazma konusunu iyi anlamak gerekiyor. Çünkü sadece ilmi değil, psikolojik ve sosyolojik olarak da yazım meselesinin, yazılı kültür konusunun ne olduğu, nerede olması gerektiği, bunu anlamak çok önemli. İslam ümmeti bunu, İslam ümmetinin ilim anlamında Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem itibaren yaşadığı gelişim bu anlamda çok güzel, çok önemli bir gelişimdir. Bu gelişimi inşallah biraz açacağız ama şimdilik bir giriş mahiyetinde söylemiş olalım. Yazma meselesi önemli bir konudur. Sözlü kültür, yani sözle aktarmak, yüz yüze aktarmak, yüz yüze eğitim de önemli bir konudur. Şifahi eğitim de önemli bir konudur. Dolayısıyla ikisi, hem yazma hem sözle eğitim, yüz yüze eğitim, her ikisi de bütüncül olarak kişiyi, insanı, bireyi ve toplumu eğitecek iki temel araçtır. Dolayısıyla birini diğerine tercih etmek doğru değil. Her ikisinin kendine özgü çok çok hayati avantajları vardır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in 15'ten fazla vahiy katibi vardı. Kur'an'ı dinliyorlardı ve yazıyorlardı onlar. Daha sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yine başka bölgelere ya da meliklere mektup gönderdi. Vaki malum, onun için katipleri vardı. Aynı zamanda başka işlerin yazım içinde yine katipler söz konusuydu. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzurunda ketbeden, yani yazan, katiplik yapan birkaç ismi zikredelim. Mesela Hulefai Erba, yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Zeyd bin Sabit, Ubey bin Kab, Zübeyir bin Avvam, Halid bin Said, Eban bin Said bin As, Hanzala bin Revi, Muaviye bin Ebi Sufyan gibi radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun, sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın katipleriydi. Kur'an'ı kendi elleriyle sahifelere geçiren çok önemli ilim neferleriydi bu sahabeler. Dolayısıyla yazma konusuna bir giriş yaptık. İnşallah hem rivayetlerle Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem yazmaya izin verdiği, vermediği durumlar, yazım konusuna inşallah bir sonraki derste yine ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM uyarıyor. Hangi şart ve durumda bulunursanız bulunun, İslam'ı yaşamaya, tebliğ etmeye, bütün imkanlarınızı kullanarak gayret edin. Sakın dininizden taviz vermeyin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
2: Bal, polen, propolis, arı sütü ve garantili zeytinyağı bulunur. Ürünlerimiz analiz raporlu ve iade garantilidir. Arıya dair her şey bizim işimiz. Balcı Yusuf Gezer, 0530 240 60 76 Gaziantep. Balcı Yusuf Gezer Facebook adresimizden de bize ulaşabilirsiniz.
1: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73

0: 0505-861-0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546-528-0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
1: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Gülben Ek Değerler Eğitimi Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
4: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542-761-1264.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212-667-3363 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212-323-6404 Sarıyer. Motor, mekanik, otoelektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212-581-5573 Bayrampaşa.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212-654-4314 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2.
3: Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
4: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: dünyada güç ve itibarın belirleyicisi servettir. Ahirette güç ve itibarın belirleyicisi ise dinin emir ve yasaklarına uygun yapılmış işlerdir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Tek çözüm Kur'an ahlakı. Toplumun günden güne yozlaşması, insanların bencil, acımasız ve zalim davranışları, bitmeyen kavgalar, düşmanlıklar, cinayetler. Tüm bu sorunların gerçek ve kalıcı çözümü insanların Allah'ın öğrettiği güzel ahlaka göre yaşamasıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
4: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
5: Öyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
20: Dost doğru olmak. Muhterem Müslümanlar, sizlere bu hutbemde bir ayet, bir de hadisi şerif arz edeceğim. Dikkatlerinizi istirham ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: İman ettim de sonra dost doğru ol. Bu hadisi şerif İslam'ın itikat, söz ve amel ile ilgili bütün esaslarını iki kelime üzerinde toplamıştır. Allah'a iman, vahiy nizamına inanmaktır. İstikamet de kitap ve sünnetle emrolunan şeyleri yerine getirmek, din ile dünyayı ayırmamaktır. İnsanı hakikate ulaştıracak yol istikamettir. İstikametleri bozuk olan fert, aile, toplum ve milletlerin ahir ve akıbetleri hep hüsran olmuştur. Etrafına bakanlar, ibret alma yeteneğinde olanlar bu acı gerçeği görüp meselenin şahidi oluyorlar. Muhterem Müslümanlar, iman etmekle şereflendiğimiz Kur'an-ı Kerim bizlere ibret ve hikmet kapılarını açmakta. İmanlarının lezzetini alabilenlere istikametlerini tayin etmektedir. Bu konudaki ayetlerden biri de Hud suresinin 112. ayetidir. Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti nazil olduğu zaman İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bundan daha şiddetli bir ayet nazil olmadı demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de Hud suresi beni kocalttı buyurmuşlardır ki maksat bu ayettir. Hud suresini çok okuyalım muhterem cemaat. Okuyalım, ibret alalım, tefekkür edelim, tezekkür edelim, icabını yerine getirelim. Bu ayetlerin vahyediliş hikmeti budur. Her ayetin bir hükmü, bir de hikmeti vardır. Hikmetine eremediğimiz ayetten gerekli dersi alamayız. İman zafiyetine düşebiliriz. Kendimizi muhafaza altına almamız bu ayetlerin icablarını yerine getirmemize bağlıdır. Sakın ola ki vazifelerimiz konusunda hassasiyetlerimizi muhafaza edelim. Muhterem Müslümanlar, Allah'a iman ilmin hülasası olduğu gibi İstikamet de müntehası yani sonudur. Bunlardan biri eksilince önümüz kararır. Çukurları göremeyiz. Düşer cehennemi boylayabiliriz. Bu ne kötü bir sonuç olur. Bu meselede gaflete düşmememiz için Allah Celle Celaluhu bizlere günde en az kıldığımız 40 rekat namazda bunu tekrar ettiriyor. Fatiha suresinin sonunda biz bunları okuyoruz. Sadece okumuyor, okumakla birlikte Allah'tan istikametimizin düzgünleşmesi için yardım talebinde de bulunuyoruz. Muhterem Müslümanlar, bu hutbemizde iman ve istikamet üzerinde durduk. İnşallah böyle bir meseleyi ele almakla isabet ettik. Muvaffakiyetimiz için dua edelim. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
2: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
1: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
2: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
1: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
1: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
2: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi 0555 764 39 03 Hadımköy.
3: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
8: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri

0: sevdiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Esselatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Değerli dinleyiciler, bugün Allah izin verirse kötü ahlak ve ondan arınmanın temel ilkeleriyle alakalı gerek ayetlerden, gerek hadislerden ve müçtehit ulemamızın, Allah hepsinden razı olsun, konuyla ilgili açıklamalarından yola çıkarak bahsetmeye gayret edeceğiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde: nefsini temizleyen, yani kötü ahlaktan arınan felah buldu. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da, ki kendisi malumunuz insanlık tarihinin şeref levhası, insanlık tarihinde hayatının tamamı asırlar sonrasında bile en ince teferruatına kadar bilinen tek insan, o şöyle buyuruyor: gerçek müminde şu iki haslet asla bir araya gelmez, cimrilik ve kötü ahlak. İmam Tirmizi'nin bir kısmında geçen bir hadis. Görüldüğü üzere Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cimrilik ve kötü ahlak bir müminde ikisi bir arada bir araya gelmez. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Azze ve Celle güzel ahlakı sever, kötü ahlaktan ise hoşlanmaz. İmam Suyuti'nin El Camiu Sair'inde geçen bir hadis. Evet değerli kardeşlerim, ahlak kavram olarak insanın bir amaca yönelik kendi arzusuyla iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak durmasıdır. Yani ahlak insan hayatının tamamını kapsayan bir kavramdır. İslam ahlakı ise özelde Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu hayat tarzıdır. Ve ne diyor İslam? İslam güzel ahlaktır. Ahlaki değerler insanı insan ve iyi Müslüman yapan en önemli özellikler arasındadır. İfade ettiğimiz gibi ahlakın önemini gerek ayet gerekse hadisler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatı ortaya koymaktadır.

0: aslında. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor Resulü için: ve sen Resulüm büyük bir ahlak üzerindesin. Ve malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı Ayşe annemizin ifadesiyle Kur'an'dı. O yürüyen bir Kur'an'dı diyor annemiz. Allah ondan razı olsun. Allah Azze ve Celle'nin bu şekilde övdüğü Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: ben ancak ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildim. Bu hadisimiz de Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde geçmekte. İşte Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere şöyle nasihat ediyor: İnsanlara güzel ahlakla muamele et. Evet değerli dinleyiciler, bu ayetlerden, hadislerden görüyoruz ki ahlak konusu, yani gerek kötü ahlaka yol açan davranışlardan uzaklaşmak, sakınmak, korunmak, gerekse güzel ahlakı hayatımızda adeta bir hayat tarzı, yaşam şekli haline getirmek gerekmektedir. Görüldüğü üzere ahlak iyi ya da kötü bir takım davranışlardır. Nerede nasıl davranılması veya davranılmaması gerektiğini bildiren kurallar bütünüdür. Bu kurallara uygun hareket etmekle insanlar gerek şahsi, ferdi, gerekse sosyal hayatta, toplumsal hayatta huzur ve mutluluğa ererler. Evet değerli kardeşlerim, toplum insanlardan meydana geldiğine ve insanlar da toplum halinde yaşadıklarına göre orada herkesin hak ve sorumlulukları vardır. Gerek fertler, gerekse topluluklar haklarını ancak belli sorumlulukları yerine getirdikten sonra elde ederler. Yani her hak bir bedel karşılığıdır. Yaptığımız işin karşılığını alabiliriz ve hak ettiğimiz kadar karşılık görürüz. Bu adil bir dünyada böyleyken ahirette kesinlikle bu şekildedir. Bunun aslında açıklamasını şöyle yapabiliriz: toplumda, yani sosyal hayatta iyi şeylerle karşılaşmak isteyen, toplum hayatının imkanlarından yararlanmak isteyen, başkaları tarafından rahatsız edilmek istemeyen kişi kendi üzerine düşeni yapmalıdır. Kendisi nasıl davranırsa öyle karşılık bulur. Örnek olarak ticaret yapmak isteyen bir kişi bir Müslüman olarak çarşı pazarın, ticaretin kurallarına uyması gerekir. Tabii ki öncelikle her ne amel işleyecekse onun İslam'da karşılığını, yani ilmini bilmesi gerekir. Malum olduğu üzere Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki ilim talep edilip öğrenilmesi her mümin erkek ve her mümine kadın üzerine farzdır. Tabii ki bu kişinin üzerine farz-ı ayn olan emirler için geçerlidir. Hangi davranış, hangi amel, hangi söz olursa olsun kişi öncelikle o konuyla ilgili ilmi öğrendikten sonra iyi olanı tercih etmeli ve kendisi insanlardan beklediğini öncelikle insanlara karşı bu şekilde ortaya koymalıdır. Misal komşusundan ya da kardeşinden saygı bekleyen kişi öncelikle onlara karşı saygılı olmalıdır. Bu temel ahlak kurallarının aslında iki temel yönü vardır ki bunlar: birincisi topluma katkıda bulunmak. Yani İslam'da genel ifadesiyle emri bil maruf ve topluma zarar vermemek. Bu da gerek kendisi için ve gerekse diğer insanlara yapacağı nasihatlerde nehyi anil münker, yani insanları kötülüklerden nehyetmek. İyilikleri emredip kötülüklerden nehyetmek. Peki insan önce buna nereden başlamalı? Önce kendi hayatından başlamalı. Önce kendisi öğrendiği ilimle, İslam'dan aldığı bilgiyle kendisi iyi olana, marufa yönelmeli ve kötü olandan, münkerden uzaklaşmalı ve bunu da insanlara bu şekilde nasihat etmelidir. İyiliği emretmeli, kötülükten sakındırmalıdır. Özetle toplum içerisinde yaşayan herkes, özelde mümin bir fert, yapması ve yapmaması gerekenleri bilmeli ve gerek kendisiyle ilgili ve gerek çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirmelidir. Değerli kardeşlerim, İslam hem kişisel dengenin hem de toplumsal dengenin kurulabilmesi için herkese insanların gücü nispetinde toplumsal sorumluluklar tavsiye ve emretmiştir. Bunların bir kısmı onların yapmaması gereken şeyler, bir kısmı da yerine getirmeli gereken mükellefiyetlerdir. Evet, ilk olarak yapılmaması gereken, nehyedilen, gerek kişinin kendi nefsinde gerekse topluma karşı nasihatlerinde yapılmaması gereken söz ve davranışlarla konumuza devam edelim. İlk maddemiz haram ve çirkin olan amel ve sözler. Aslında Allah Azze ve Celle kitabında buna fahşa, yani ahlaksızlık diyor. Aslında fahşa, Allah ve Resulünün yasakladığı edep ve ahlaka aykırı her şey olarak tanımlanmıştır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur suresinin 19. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Müminler, inananlar arasında çirkin şeylerin, yani fahşanın, ahlaksızlığın yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da ahirette de çetin bir ceza vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Evet, Rabbimiz Azze ve Celle'nin ayetinde bildirdiği gerek dünyada gerekse ahirette. Dünyadaki cezalar, müfessirlerimizin açıklamalarına baktığımızda Allah'ın kelimesinin hakim olduğu İslam şeriatıyla yönetilen topraklarda hukuki cezalar. Dünyada kişinin karşısına gelir ahlaksız, fahşa davranışlarından dolayı. İşte bunlar had cezaları olarak karşımıza çıkar ve içerisinde yaşadığımız Allah'ın kelimesinin hakim olmadığı topraklarda pek mümkün olmayan cezalar, yani karşılıklardır. Ancak bunlar olmasa bile dünyada kişinin yanlış, ahlaksız davranışlarından dolayı gerek toplumsal itibar kaybı, gerek varsa vicdan azabı, gerekse Allah'ın rahmetinden dünyada da uzak kalma gibi cezaları muhakkak karşısına çıkacaktır. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Değerli müminler, İslam fıtratından uzaklaşmamış toplumlarda ahlaksız sayılan şeyleri yaygınlaştırmak ve buna eliyle ve diliyle yardımcı olmak haram olduğu gibi, bunların sanki normal bir davranışmış gibi konuşulması dahi yasaklanmıştır. Aksine bunların ortadan kaldırılması için Müslümanların eliyle, diliyle ve kalbiyle imkanları nispetinde gücü yettiği kadar mücadele etmesi gerekmektedir. Aksi halde kötülüklere tepki gösterilmezse zaman içerisinde bu kötülükler, bu fahşa yaygınlaşır ve yerleşir. Yani normalleşir, kanıksanır. İşte bu belki de o kötülükten, o ahlaksızlıktan daha büyük bir bela, daha büyük bir fitnedir insanlar için. Nasıl ki insanlar arasında güzel davranışlar sergilemek Müslümanlar olarak bizim görevimizdir, aynı şekilde ahlaksızlığın yaygınlaşmasını engellemek de yine biz müminler olarak sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu bilip müminler olarak buna göre hareket etmek zorundayız. Evet, bir diğer maddemiz fitneye ve fesada, yani bozgunculuğa sebep ve destek olma meselesi. Değerli kardeşlerim, fitne aslında kelime anlamıyla deneme, imtihana tabi tutma, sınamak, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketlerle imtihan etme, yani iptila, Ankebut suresinin ayetlerinde olduğu gibi. Küfür, azgınlık, sapıklık, günah, ayrılık, insanların içerisindeki ihtilaflar, kargaşa, musibet, çekişme ve zulüm gibi anlamlara gelmektedir. Ahlaki anlamda yaygın manasıyla fitne, ortalığı karıştırmak, insanları birbirine düşürmek, birbirine karşı onları kışkırtmak, aralarını açmak, kuşku uyandırmak, kargaşaya ve anlaşmazlıklara sebep olmak gibi anlamlara gelmekte. Fitneye sebep ve fitneye alet olmamak, fitne olan yerlerden ve olaylardan uzaklaşmak, fitne yangınını söndürmek için elinden geleni yapmak bir Müslümanın ahlakıdır. Ve kişinin İslam toplumuna karşı bir görevidir değerli kardeşlerim. Yine buna yakın anlamda fesat kavramı da bozulma, dengenin bozulmasıdır. İşte fesattan gelen ifsat da bozmak, kokuşmak yani dengeden ayrılmak anlamlarına gelmektedir. Malum olduğu üzere müfsit ise bunu yapan yani ifsat eden, bozan kimse ya da şeylere denir. Değerli kardeşlerim, sonda söyleyeceğimizi başta söylemek gerekirse Allah'ın hükmü dengedir, vasattır, olması gerekendir. Allah'ın hükmünü devlet yönetiminden kaldırmak, sosyal hayattan çıkartmak ve uygulanmaz hale getirmek en büyük fesattır. Bunu kaldıran ve bunu kaldıranlara destek olanlar da müfsitlerdir. Müfsit ise, değerli kardeşlerim, ifade edildiği gibi müfsit, doğru yolda olanı saptırandır. Kur'an-ı Kerim bunu çeşitli ayetlerde genel olarak yeryüzünde fitneyi uyandırıp insanların durumunu bozup onları doğruluktan saptıran kimseler anlamında kullanmaktadır. Allah'a kul olmak üzere yaratılan insanların saptırılıp kendilerine kul yapanlar en büyük müfsitlerdir. Allah Azze ve Celle'nin verdiği nefesle hayatını devam ettirip Allah Azze ve Celle'nin kanunlarını yürürlükten kaldıranlar, yeryüzünde Firavun, Nemrut ve Ebu Cehil'in yolundan giden müfsitlerdir. Rabbimiz Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Gerçek şu ki, Firavun yeryüzünde büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı, müfsitlerdendi, müfsidin diye geçiyor ayet-i kerimede. Ne demişti müfsitlerin atalarından bir tanesi, insanlardan olan atalarından bir tanesi ki malum olduğu üzere şirk en büyük fesat ve zulümdür. Bu müfsitlerin başı da iblistir, şeytandır. Ancak insanlardan da bazı bunların ataları vardır ki Firavun, Naziat suresinin 24. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Allah Azze ve Celle tarafından bize bildirildiğine göre şöyle diyor: Ene rabbikumul e'la, sizin en büyük Rabbiniz benim. İşte Musa aleyhisselama karşı Allah'ın Resulü, ulul azm peygamberlerden birisi olan Hazreti Musa aleyhisselatu vesselama karşı olanca kibriyle ilahlık ve Rablik iddiasını gündeme getiren Firavun en büyük müfsitlerdendi. Her kim ki yeryüzünde otorite, kanun, yasa yapma yetkisini kendisinde görür, işte bunlar Firavunların halefleri ve bozguncuların önde gidenleridir. İslam'a aykırı olan her şey fesattır kardeşler. Allah'ın hükmünü yürürlükten kaldırmak ya da tek bir maddesi, tek bir hükmü dahi olsa değiştirmek gibi şirk olan, küfür olan, fesat konuların yanında ameli olan yani fıskı fucur olan, hırsızlık, ölçüde ve tartıda hile yapmak, iftira, gıybet, yalan, kibir, haset, cimrilik, sözünde durmamak, emanete hıyanetlik etmek, yersiz öfke ve şiddet, sövmek, alay etmek suretiyle başkasının namus ve şerefine saldırmak ve insanlara hakarette bulunmak gibi güzel ahlaka aykırı fesat türleri de vardır. Rabbimiz Azze ve Celle Araf suresinin 142. ayet kerimesinde bozguncuların yoluna uyma buyurmaktadır. Evet kardeşlerim, müminler öncelikli olarak kendileri ıslah olmak, fesat işlerden uzak durmak zorundadırlar. Sonra da birbirlerine destek olarak bütün imkanları ile fitne ve fesada karşı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti üzere şirkten ve küfürden başlamak kaydıyla mücadele etmelidirler. Onlar fesada ve fitneye yol açacak davranışlara asla fırsat vermezler. Müfsitlerin peşinden gitmezler. Onlara ve onların sistemlerine, fikirlerine, eylemlerine gerek itikadi gerekse ameli hiçbir şekilde destek olmazlar. Bu Müslümanların önce Allah'a sonra insanlığa karşı görevidir. Ahlaksızlık kabul edilip nehi babında olan maddelerden bir diğeri ise zulümdür. Değerli dinleyiciler, toplumu ifsad eden, bozan sebeplerin başında zulüm gelir. Zulmeden zalimlerin yaptıkları bu kötülük sebebiyle pek çok insan huzursuz, mağdur ve mazlum olur. En tabii haklarından bile mahrum kalırlar. Zalimlerin sebep olduğu, fitne ve fesadın olduğu yerlerde karışıklık, emniyetsizlik, hak ihlalleri, eziyet ve işkence, baskı ve yıldırma, korku, dehşet, şiddet ve terör olur. Zulmün olduğu yerde haklar kaybolur, barış olmaz kardeşlerim. Zulüm, sözlük anlamı olarak bir şeyi ait olduğu yerin dışında bir yere koymaktır. Malumunuz ki adalet de bir şeyi olması gereken yere koymaktı. Yani bu anlamda adaletin zıttı zulümdür. Adaletin, hakkın, İslam'ın olmadığı yerde zulüm vardır. Kim ki başkasının hakkını kısarsa veya hak ettiğinden fazla verirse bu zulümdür. Allah'ın hakkını gasp edip ya da değiştirip onun yerine kendi nefsini ya da oradan buradan devşirme şeyleri koymak en büyük zulümdür. Zulüm toplum düzeninin bozgunluğunun sebebidir. Yaratılış düzenini, tabiatı ve toplum bünyesindeki dengeyi, adaleti ve barışı hep zalimler bozar kardeşlerim. İslam'da zulmün her çeşidi büyük günahtır ve şiddetle yasaklanmıştır. Gerek Allah Azze ve Celle, gerekse Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. İslam, Müslümanlara zalim olmayı yasakladığı gibi, zalimlere yanaşmayı, onlara dost olmayı, onlara maddi ve manevi yardımda bulunmayı da yasaklamıştır. Rabbimiz Azze ve Celle Hud suresi 113. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor: zalimlere eğilim göstermeyin, meyletmeyin, yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka velileriniz yoktur, sonra yardım göremezsiniz. Bilindiği üzere en büyük zulüm olan, şirk olan, Allah'ın hükmüne karşı hüküm icat etmektir demiştik. İşte Maide suresi 45. ayet-i kerime bunu en güzel şekilde anlatmakta. Rabbimiz buyuruyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Evet kardeşlerim, zulümle mücadele yalnızca zulme uğrayan mazlumların görevi değil, zengin fakir, güçlü güçsüz her Müslüman zulümle ve zulmün uygulayıcısı zalimlerle mücadele etmek zorundadır. Zalim olmamak, zulme ve zalime destek olmamak, zulme karşı canıyla, malıyla ve diliyle mücadele etmek Müslümanın görevidir, sorumluluğudur. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diyen zihniyet, yarın yılanın kendisine gelmesini bekleyecektir. Ki kendisine gelmese bile, mazlumların hakkı için mücadele etmek Müslümanın ifade edildiği gibi görevidir. Evet, bu ahlaksızlık maddelerinden bir diğeri israf. Değerli kardeşlerim, nehyedilen toplumsal ahlak kurallarından bir başkasıdır israf. İsraf kavramı herhangi bir işte normal sınırı aşmak, aşırı olmak, savurganlık yapmak demektir. İsraf yapanlara malum olduğu üzere müsrif denilmekte. Her türlü haddi, sınırı aşmak insanın ve onun içinde yaşadığı toplumun dengesini bozar ve onları huzursuzluğa götürür. Sadece maddi anlamda yapılan israf olarak görmemek lazım yani bu tanıma göre israf kavramını. Allah Azze ve Celle'nin verdiği her türlü imkanı onun razı olmadığı veya faydasız, ölçüsüz bir şekilde harcamak israftır. Yani isterse bu davranışlarda aşırılık olsun, sonuç aynıdır. Allah Azze ve Celle'nin kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de bu kavramı iki anlamda kullanılmakta. Birincisi haddi, yani sınırı ve ölçüyü aşmaktır. Kimileri davranışlarında normal sınırı gözetmezler ve konulan ölçünün, vasatın olması gerekenin ötesine geçerler, aşırıya giderler. Misal zaman, sağlık, gençlik ya da kazandığı, öğrendiği bilginin hakkını verememek gibi. Bunların hepsinde de kıymet bilmemek israftır. Kur'an-ı Kerim'de israfın bir diğer anlamı ise savurganlıktır. Değerli Müslümanlar, dünya nimetleri insanlar ve canlılar içindir. Bunları yemek, içmek veya kullanmak insanın hem hakkıdır hem de şükrünün bir gereğidir. Savurganlık anlamındaki israf yasağı çok güzel bir ekonomik dengedir aslında. İsraf bu dengeyi bozar. Birisi çok harcarsa diğerinin hakkına el atmış olur. Onun hakkını yemiş olur. Herkes gücüne, çalışmasına ve içerisinde bulunduğu şartlarına göre nimetlerden yararlanır. Ancak israf edenler bu nimet dengesini bozarlar. Kur'an-ı Kerim hem aşırı harcamayı hem de aşırı kısmayı, yani israfı da cimriliği de hoş görmemektedir. İkisi arasında orta bir tutum tavsiye ediyor. Vasatı, dengeyi tavsiye ediyor Rabbimiz Azze ve Celle. İşte İsra suresi 29. ayet-i kerime. Hem elini bağlayıp boynuna asma, yani cimrilik etme, hem de büsbütün açıp saçma, yani israf etme ki pişman olur, açlıkta kalırsın. Rabbimiz Azze ve Celle kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in en temel mucizelerinden birisi olan icaz kavramını en güzel gördüğümüz yerlerden bir tanesi. Az sözle derin ve kapsamlı anlamları açık ve net şekliyle ortaya koymak. Ne cimrilik etme ne de israf etme. Yoksa pişman olur, açıkta kalırsın. İster kişinin kendinde olsun, ister doğada olsun. Nimetleri ve insanlığın ortak zenginliklerini, Müslümanların cemaatinin mallarını israf etmemek bir güzel ahlaktandır. Tersi ise ahlaksızlıktır. Ve Müslümanın gerek bundan kendisi uzak durması ya da bu sınırı aşanları uyarması da onun vazgeçilmez bir sorumluluğudur. Değerli kardeşlerim, bir diğer ahlaksızlık maddesi dedikodu, gıybet, iftira ve kötü lakaplar. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Hucurat suresinin 11 ve 12. ayet kerimelerinde. Ey iman edenler! Bir halk başka bir halkla alay etmesin. Belki alay edilenler alay edenlerden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Belki alay edilen kadınlar alay edilen erkeklerden daha iyidirler. Birbirinizle kusur aramayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Kuşkusuz bazı zanlar günahtır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Bir kısmınız bir kısmınızın gıybetini yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksinirsiniz. İşte temel ahlak kurallarını, İslam'ın temel ahlak kurallarını en güzel açıkladığı surelerden Hucurat suresinin ayetleri. Rabbimiz Azze ve Celle kelamı olan Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği bu yasaklara uymak en güzel ahlaktır. İman edenler için toplumsal görevlerdir. Zira bu gibi kötü davranışların hem kişiye hem de topluma çok büyük zararları vardır. Kur'an-ı Kerim başkası hakkında delilsiz kötü zannı ve gıybeti, başkalarıyla alay etmeyi, insanları kötü çirkin lakaplarla anmayı yasaklamakta ve bu kötü davranışlardan vazgeçmeyenlere zalimler demektedir. Genel ahlaksızlık kuralları içerisinde ifade edilen bir başka madde insan haklarını ihlal etmek. Değerli Müslümanlar, insan hakları dediğimizde biz Müslümanlar olarak muhakkak meseleyi her meselede yaptığımız gibi İslam'a göre değerlendirmemiz gerekmektedir. İnsan hakkı İslam'a göre, Allah'ın kitabına, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre onun hakkı ya da bir toplumun hakkı nedir? Muhakkak öncelikle bunun güzel bir şekilde öğrenilmesi ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekir. Eğer İslam'a göre hak gerçekten o kişi için haksa, sabit gerçek ortada ve ona ait olan bir değerdir. Bu hak gerçekliği ifade ettiği gibi her bireye ait değerleri de ifade eder. Gerek hayvan olsun, insan olsun, her yaratılmışın öyle veya böyle hakları vardır. Gerek Müslüman olsun, gerek gayrimüslim olsun bu anlamda. İslam insan haklarına genelde kul hakkı tabirini uygun görmüştür ve bunun üzerinde titizlikle durmaktadır. Müslümanın bir görevi de bütün mahlukatın, yaratılmışın haklarına İslam'ı gözetmek şartıyla saygı duymaktır. Bu saygı da yaratılmışlara merhamet etmek, adil davranmak, kimsenin hakkını yememektir. Allah Azze ve Celle'ye saygı duyan onunla ilgili her şeye de saygılı davranır. Böyleleri yaratılanların Allah ile olan ilişkilerini bilmek zorundadırlar. Bir kimseyi rahatsız etmek, ona haksız yere sövmek, dövmek, öldürmek, malına ve şerefine zarar vermek, gıybetini yapmak ki bir önceki maddelerde ifade ettik, ihanet etmek, yanında çalıştırdığı kimsenin veya aldığı malın ücretini ödememek, yaptığı işini kötü yapmak, birilerinin sırtından haksız kazançlar sağlamak, aldatmak, hırsızlık yapmak, sömürmek, hakaret etmek, aşağılamak, karşısındaki insanlara kötü lakaplar takmak, haramı helal diye satmak, insanlara eliyle ve diliyle işkence etmek, namus ve şerefe el, dil uzatmak, ölçüde ve tartıda hile yapmak, hileli ve bozuk mal satmak, gerek kendi evi içerisinde gerek başka evlerde, araçlarda ya da diğer alanlarda insanları rahatsız edici davranışlarda bulunmak, sözler söylemek, bunların hepsi genel ahlak, güzel ahlak kurallarına aykırı olan konulardır. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ıslah edildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın. Araf suresinin 88. ayet-i kerimesinde buyurmaktadır. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yeryüzünü insanların yaşayabileceği biçimde düzeltmişken maddi ve manevi tahribat yaparak bu dünyayı yaşanmaz hale getirmek fesattır. İslam Müslümana bunu yapmamasını emrediyor. Kul hakkı açısından Müslüman, gayrimüslim fark etmez. İnsan yani kul haklarına riayet etmek bir açıdan kulluk görevi, başkalarıyla alakalı olduğu için de toplumsal bir görevdir. Kur'an-ı Kerim insanların hatalarının sonucunu bizlere şöyle haber veriyor. İnsanların elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde fesat yani bozulma meydana geldi. Rum suresinin 41. ayet-i kerimesi. Değerli dinleyiciler, yozlaşma demek bozulma ve kötüleşme demektir. Yani ahlaki yozlaşma kavramı ahlakın kaybolması, kötüleşmesi ve bozulması anlamlarına gelir. Bu da toplumda kötü alışkanlıkların artmasına neden olur. Günümüzde çok ciddi anlamda bir ahlak erozyonu ve ahlaki yozlaşma yaşanmaktadır. Televizyon yayınları, gazeteler, dergiler, filmler, özellikle internet, sosyal medya denilen asosyal mecralar adeta birer ahlak tahripçisi haline dönüşmüştür. Bu tür yaygın iletişim araçları kontrollü ve olumlu manada amaçla kullanılmadığından günümüz insanının ahlakını sürekli tahrip etmektedir ki bu bilinen ve herkesin gördüğü bir gerçektir. Günümüzdeki ahlaki yozlaşmanın pek çok nedenleri vardır. İletişim araçlarının ve sosyal medyanın amacının dışında faydasız, boş ve kötü şekilde kullanılması ahlaki yozlaşmanın nedenlerinden birisidir. Dini değerlere ters düşen, müstehcen içerikli televizyon programları, magazin programları, dizi filmler ve internet siteleri, kavgalı, dövüşlü, silahlı, öldürmeli oyunlar her türlü yozlaşmaya neden olmaktadırlar. Günümüzde ahlaki yozlaşma, ahlaki çöküntü had safhaya ulaştı malumunuz. Ahlaktan çok ahlaksızlığın ön plana çıktığı yaşayış tarzları gündemi meşgul ediyor. Günümüzde modernlik, tırnak içinde söylüyorum, çağdaşlık, özgürlük ve cesaret söylemleriyle ahlaksızlık sanki normalmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Ahlaki yozlaşmanın temelinde insan iradesinin iyi ve doğruyu seçmek yerine nefsine boyun eğmesi ve zamanla onun sınırsız arzularının esiri durumuna düşmesi yatmaktadır. Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözeterek yaşamak yerine sınırsız haz isteği, gasp, cinayet, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, haksızlık, şiddet, edepsizlik, uyuşturucu ve fuhuş gibi, katillik gibi Allah Azze ve Celle'nin haram kıldığı davranışlara sürüklenmiş bulunmaktadır insanlık. gerek bireyin ve gerekse sosyal hayatın, toplumun huzurunu bozan bu olumsuz davranışlar ancak Allah Azze ve Celle'ye tam bir bağlılık ve ahlaki ilkelerin İslam'a göre hayatın merkezine alınmasıyla aşılabilir. Allah'ın kullarından kabul edeceği tek din olan İslam, insan hayatına anlam kazandıran, birey ve toplumun dünya ve ahiret mutluluğunu amaç edinen ilahi kurallar bütünüdür. İslam dininin temel kaynaklarından doğru biçimde öğrenilmesi, sağlam ve güvenilir bir toplum inşası için aileden başlayacak şekilde büyük bir önem taşır. Dünya ve ahiret mutluluğunu elde etmek, İslam'ın inanç, ibadet, ahlak ve toplum hayatını ilgilendiren esaslarını bir bütün olarak önce öğrenip, ondan sonrasında buna uygun bir şekilde yaşayarak bu şekilde bir hayat sürmeye bağlıdır. Yaşadığımız hayat içerisinde insanların ve özellikle gençlerin en önemli problemi ahlaki çöküntüdür. Genel anlamda ahlaki bozulmanın temelinde dünyevileşme olgusu yatmaktadır değerli dinleyiciler. Bu son derece önemlidir. Dünyevileşme dediğimiz kendini dünyanın çekiciliğine kaptırma, ona esir haline gelmektir. Günümüz insanının geçimden, zevk ve eğlenceden başka bir endişesi kalmamıştır. Müslümanları tenzih ediyoruz tabii ki. Ancak Müslümanlar da gerek kendi hayatlarına, gerekse ailesine, ehline ve çocuklarına dikkat etmek zorundadır. Dünyaya aşırı düşkünlük gün geçtikçe artmakta, insan zevk peşinde koşmaya başlamakta ve sadece kendini bir şekilde dünyevi anlamda tatmin arayışına girmektedir. Dolayısıyla günümüz insanı nefsini tatmin için her türlü yola başvurmaktadır. Ahlak bir defa bozulmaya yüz tuttu mu kardeşlerim, o toplumda bir çatışma ve şiddet zuhur eder ve huzur, güven kalmaz orada. İslam'dan uzaklaşmak ahlaki çöküntüye ve daha birçok sorunlara sebep oluyor. İslam'ın değerlerine uygun davranışlar sergileyemeyen kimseler için her türlü arzu, istek, tutku, her türlü ideoloji, cinsellik, moda, gösteriş, aşırı tüketim, eğlence, alkol, uyuşturucu ya da bir sürü sapık inanç ki günümüzde en çok deizm gibi, nihilizm gibi söylemler, İslam dışı akımlar artmaktadır. Ve bu tür düşünceler insanların ve özellikle gençlerin hayatını bütünüyle kuşatmıştır ve kuşatmaya da devam etmektedir. Dolayısıyla dünya ve ahiret saadeti için Allah'a iman, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a itaat, hayatı bir bütün olarak ibadet, ahlak ve hayatın her alanında Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almaktan geçer. Değerli dinleyiciler, dünya ve ahirette mutlu ve huzurlu olmak istiyorsak, İslam'ın emir ve yasaklarına, koymuş olduğu ahlak kurallarına uymak zorundayız. Ne mutlu, ahlaki yozlaşmadan korunarak güzel ahlak sahibi olmaya özen gösterenlere. Ya Rabbi, bizleri güzel ahlaka eriştir, kötü ahlaktan uzaklaştır. Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 147-148. Peygamberlerin ashablarının duası. Onların söylediği yalnızca şuydu:
1: Rabbimiz, günahlarımızı ve eylemlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla. Bizi sabit kadem kıl ve kafir topluma karşı bize yardım et.
0: Bunun ardından Allah onlara hem bu dünya nimetlerini hem de öte dünya nimetlerinin en güzelini bahşetti. Allah kendisini görüyormuş gibi kulluk edenleri sever.

0: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Bera İbnül Azib radiyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM uyarıyor.
3: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
8: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak

0: adresi selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı Çağın Davetçisine dosya konusuyla okuyucularıyla buluşuyor. Dava şuurunu, davet sorumluluğunu ve hikmetle tebliğin izini süren kıymetli yazılar bu sayıda sizleri bekliyor. Vuslat Dergisi'nin Ağustos sayısı şimdi sizlerle. Bugünün ihyasından yarının inşasına.

Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.

Çocuklarımızı okullara bin bir umutla gönderiyoruz. Bugün eğitimin lüzumunu artık herkes kabul ediyor. Fakat hangi eğitim, nasıl ve niçin eğitim? Bilginin kıymetini herkes takdir ediyor. Fakat hangi ilim, hangi bilgi? Bu sorular etrafında evlatlarımızın günümüz eğitim ve öğretim anlayışıyla gerçekten ihtiyaç duydukları edep ve terbiyeyi, manevi ilmi tahsil edebileceklerinden emin miyiz? Yoksa ışıltılı, yaldızlı maskesiyle kanlı, acılı, abuz çehresini kapatan tek dişi kalmış canavarın, kapitalist, materyalist medeniyetin daha fazla sömürmek ve daha fazla semirmek için vasıta gördüğü tek kanatlı, manadan koparılmış, kupkuru bilgisini edep ve terbiyeden, şükür ve tefekkürden mahrum halde kitap yüklü merkepler gibi yüklenmeye mi yolluyoruz onları? Kur'an ilmi dahi dilden, boğazdan aşağıya, sineye, gönle inmezse sahibine lanetten başka bir şey getirmiyor. Günümüzde bilgi, eğitim, tahsil diye sarıldığımız, yücelttiğimiz, her duada arzu edilen faydalı ilim mi, her nefes Allah'a sığınılan faydasız ilim mi? Bu sorular etrafında maskeli medeniyete dikkatinizi çekmek istiyoruz. Deccal'in sahte cenneti gibi, ışıltısıyla nesillerimizi kandırmaya çalışan, faydasız, edepsiz, maneviyatsız ilim ve akıbetine. Bizim medeniyetimiz maske değil, edep tacını takar, terbiye hırkasına bürünür, takva libasını kuşanırdı. Onun ilim ve irfanı, kalbe inen ve gönle sinen ve insanı kamil insan olma yolunda tekamül ettiren bir vasıftaydı.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara Suresi 127-129. Hazreti İbrahim'in ve Hazreti İsmail'in duası. İbrahim İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle yalvardılar:
1: Rabbimiz, kabul buyur bizden. Yalnız sensin tüm duaları işiten ve gönüllerdekini bilen de yalnız sen. Rabbimiz, bizi kayıtsız şartsız sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et. Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster ve bizi affet. Hiç şüphe yok ki sen tövbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin. Rabbimiz, onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve onu hayatın ölçüsü kılmayı öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca sensin işinde mükemmel olan ve sensin yaptığını yerli yerince yapan.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeje, beguman, nimejamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
6: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Kranda kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
9: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 61 08.
11: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
12: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM
4: www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena. İnneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena. İnneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim, bismillahirrahmanirrahim, ve ma kanallahu li yudille kavmen ba'de iz hedahum hatta yübeyyine lehum ma yettegûn innallaha bi kulli şeyin alim. Evet kardeşler, Tevbe suresinin tefsirine, açıklamasına devam ediyoruz ki okumuş olduğum ayet Tevbe suresinin 115. ayeti. Geçen hafta burada kalmıştık. 115. ayette kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Allah-u Teala buyuruyor ki bu ayette, ve ma kanallahu liyudille kavmen ba'de iz hedahum hatta yübeyyine lehum ma yettegûn. Allah hiçbir kavmi ona hidayet verdikten sonra ona sakınacakları şeyleri açıklamadıkça onlara azap etmez, onlara sorumlu tutmaz. Mesela işte birisi yeni hidayet bulmuş, kelime-i şehadet getirmiş, kelime-i tevhid getirmiş. İşte ona İslam'ın emir ve yasakları bildirilmedikçe henüz o sorumlu değildir. Yeni bir Alman Müslüman olmuş, Fransız Müslüman olmuş. Nasıl Müslüman olunur dedi bize. Biz de kelime-i şehadeti tarif ettik. İşte kelime-i tevhidi tarif ettik. Onu söyledi. Müslüman oldu mu? Oldu bu insan. Ama daha namazın farz olduğunu söylemedik ona. Orucun farz olduğunu söylemedik. İçkinin haram olduğunu söylemedik. Domuz etinin haram olduğunu söylemedik, değil mi? Biz bunları kendisine öğretinceye kadar bunları yapmış olsa sorumlu olmaz bu insan. Yine mesela Müslümanlar Mekke'deyken sadece namaz vardı ve iman onlara, iman kuvvetlendiriliyordu onlara. Namazın dışında pek bir hüküm yoktu. Hükümler ne zaman geldi? Medine'ye hicret ettikten sonra geldi. Halbuki Mekke'de içki içiyorlardı Müslümanlar. Faiz alışverişinde bulunuyorlardı. Kadınlar açıktı icabında. Başlar açıktı, kollar açıktı, bacaklar işte dizden altları açıktı falanıdı. Çünkü tesettür ayeti inmemişti. Hatta insanlar babalarının hanımlarıyla evleniyorlardı. Hani o zaman 2-3-4 evli, hatta 10 karısı kadar olabiliyordu bir adamın. Babası öldüğü zaman evlatlarından hangisi elbisesini o analının üstüne atarsa o onun oluyordu. Ama daha sonra bunlar ne yaptı? Yasaklandı. Medine'ye gittikten sonra ayetler birebir geldi. Ve Allah-u Teala diyor ki, kad ma selef, geçen geçmiştir diyor Cenab-ı Allah. Yani bu ayetleri indirmeden önce, bu haramları indirmeden önce onlardan sizi sorguya çekmeyeceğim diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Nitekim Bedir'de savaşan Müslümanların, Bedir'de savaşan mücahitlerin, ölenlerin karnında içki vardı. Çünkü henüz içki haram kılınmamıştı. İçki haram kılınınca Müslümanlar dediler ki, kardeşlerimizin birçok karnında içki varken öldü, şehit oldular. Ya ondan ne olacak dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayeti indirdi. Onlar iman ettikten ve salih amel işledikten sonra onların tattıklarından dolayı onlara bir sorumluluk yoktur ayetini indirdi. Yani bu haramlar indirilmeden önce, haramlar onlara bildirilmeden önce daha önce işledikleri haramdan sorumlu olmayacaklar diye. Hatta bir tane sahabi bu ayeti, Hazreti Ömer zamanında bu ayeti delil getirerek içkişmiş, biliyor musunuz? Yani onlar iman ettikten ve salih amel işledikten sonra tattıklarından dolayı onlara bir sorumluluk yoktur ayetinde içmiş, sarhoş olmuş. Onu da Hazreti Ömer'in karşısına getirmişler. Bu sarhoş olmuş demiş. Niye içtin diyor Hazreti Ömer ona. Bu ayeti delil getiriyor. Diyor ki ayette, diyor ki, diyor, onlar iman ettikten ve salih amel işledikten dolayı tattıklarından dolayı onlara bir sorumluluk yoktur ayetini gördüm. Ben de iman ettim diyor. Salih amel işliyorum. Öyleyse bu içkinin bana bir zararı yoktur diyor. Çünkü Allah öyle buyuruyor diyor. Hazreti Ömer elindeki kamçıyla bir tane vuruyor ona. Ahmak diyor. O ayet içki haram kılınmadan öncekiler için geçerlidir. İçki haram kılınca Müslümanlar dediler ki, peki içki haram kılınmadan önce kardeşlerimiz birçoğu içki içerek öldüler. Karınlarında içki vardı. Ondan ne olacak ya? Deyince bu ayeti indirdi Allah. Yani onların işte içki haram kılınmadan önce tattıklarından dolayı onlara bir sorumluluk yoktur diye. Dolayısıyla İslam'da böyledir. Yeni Müslüman olmuş insanlara ya da yeni hidayet bulmuş insanlara, onlara İslam'ın hükümleri açıklanmadıkça işleyecekleri haramlardan sorumlu değildir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere tebliğci gönderirken, vali gönderirken, mesela Hazreti Ali'yi Yemen'e gönderirken, ey Ali, onları imana davet et. Eğer bunu kabul ederlerse bir de günde 5 vakit namazın olduğunu onlara bildir. Bunu da kabul ederlerse işte Ramazan ayında oruç tutmalarının farz olduğunu bildir diye onlara ne yapıyordu? Böyle tebliğde bulunduruyordu. Dolayısıyla bu böyle. Allah böyle diyor. Diyor ki Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Onlara bir sorumluluk yoktur. Allah her şeyi çok iyi bilendir buyuruyor. Bu ayet bununla ilgilidir. Tevbe suresinin 116. ayetinde de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnnallâhe lehu mülkü semâvâti vel arda yuhyî ve yumît. Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi de Allah'ındır. İnnallâhe lehu mülkü semâvâti vel ard. Semavatın ve yeryüzünün mülkü, tasarrufu Allah'ındır. Bunları Allah yarattı. Bunları tasarrufunda bulunduran da Allah'tır. Bunların hakkında hüküm koyan, bunları istediği gibi evirip çeviren de Allah'tır. Güneşi yaratmış Allah. Demiş ki sen saatin yönünde döneceksin her gün. Çeşitli gezegenler senin etrafında dönecek. Ve sen kainatı hem aydınlatacaksın hem de ısıtacaksın demiş. O yaratıldığı günden beri kendisine yüklenen fıtratı yerine getiriyor. Ay'a demiş ki sen güneşin battığı yerden doğacaksın ve gece karanlığını aydınlatacaksın. İnsanlar seninle yolunu bulacak demiş. Yıldızlara demiş ki siz gökyüzünde lamba gibi parlayacaksınız. Gemiciler veyahut da karadaki insanlar sizinle yolunu bulacak demiş. Çünkü kuzey yıldızı vardır, güney yıldızı vardır, çoban yıldızı vardır misal. Onlarla gemiciler yol buluyordu. Yönleri biliyorlardı onlarla. İşte yeryüzüne, toprağa demiş ki sen sana saçılan tohumu bitireceksin. İnsanlara faydalı olacaksın demiş. Dolayısıyla yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi de Allah'ındır. Allah'ın mülkündedir, tasarrufundadır. Allah nasıl dilemişse öyle yaparlar. Başka Allah'ın dışında hiç kimsenin tasarruf hakkı yoktur. Evet, innallâhe lehu mülkü semâvâti vel arda yuhyî ve yumît. O Allah ki diriltir ve öldürür. Dirilten Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Allah'ın dışında hiçbir kimse hiçbir şeye hayat veremez. Allah'ın dışında hiç kimse de hiç kimseyi öldüremez. Bütün dünya beni öldürmek için birleşse, eğer Allah takdir etmediyse hiç kimse beni öldüremez. Tamam mı? Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas'a diyordu, değil mi bunu? Devesinin terkisini almış. Ey çocuk diyor, dikkat et, sana bazı şeyler söyleyeceğim. Sen Allah'ın hakkını koru ki dara düştüğünde Allah'ı yanında bulasın. İsteyeceğin zaman sadece Allah'tan iste. Başkasından değil. Yetiş falan deme, yetiş falan deme, imdat falan deme. Yetiş ya Rabbi de. Allah'tan iste isteyeceğin zaman. Bilesin ki dünyanın hepsi sana kötülük yapmak için birleşse Allah takdir etmedikçe sana hiçbir şey yapamazlar diyor. Yine bilesin ki dünyadaki insanların hepsi sana iyilik yapmak için birleşseler Allah takdir etmedikçe yine sana hiçbir iyilik yapamazlar diyor. Dolayısıyla اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ يُحْيِي وَيُمِيدِ. Dirilten Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Ecel, sen ancak birinin ölmesine sebep olabilirsin. Ama can alan Allah'tır. Nitekim Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'a demişti ki, ya İbrahim senin Rabbin nasıl bir Rabb'dir dedi. Benim Rabbim dirilten ve, bu böyle söyledi, benim Rabbim dirilten ve öldürendir dedi. Adam, güya, kendisi de ben de öldürürüm diriltirim dedi ya, gitti hapishaneden ölüme mahkum ettiği bir adamı getirdi, sen hürsün git dedi. Sokaktan suçsuz bir adamı da getirdi, onu da öldürdü. Gördün mü dedi, ben ölüme mahkum ettiğim birisini serbest bıraktım, yani onu dirilttim, hiç suçu yok olmayan bir adamı da öldürdüm dedi. Yani ben de diriltirim, batıl bir kıyas yaptı, ben de diriltirim öldürürüm dedi. Hazreti İbrahim dedi ki benim Rabbim güneşi doğudan doğurur, batıdan batırır. Hadi sen güneşi batıdan doğdur bakayım bir dedi. Febuhitel kefer. Kafir apıştı kaldı. Eğer orada deseydi ki ey İbrahim senin Rabbin güneşi batıdan doğursun, vallahi Allah doğururdu batıdan. Çünkü güneşe hükmeden o, ateşe hükmeden o. Ya narukuni berden ve selamen ala İbrahim diyen Allah.
2: Ey ateş, İbrahim için soğuk selametli ol diyen ateş, ateşe emreden Allah, ateşteki verdiği, ateşe verdiği yakıcılık özelliğini çekip alan Allah, ateşe hitap ediyor, ateş yakmıyor. Yakıcı özelliği olan ateş yakmıyor. Dolayısıyla Allah öldüren ve diriltendir Allah. Ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz vardır ne de bir yardımcınız vardır diyor bize Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Hüve mevlakum diyoruz değil mi? Hüve mevlakum. O bizim dostumuzdur. Mevlamızdır o bizim. Mevla dost. Birisini çekip çeviren, görüp gözeten demektir. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilennur. Allah müminlerin velisidir. Çekip çevirenidir, görüp gözetenidir, dostudur. Onları küfür karanlıklarından İslam nuruna çıkarır diyor. Evet, Allah sizin dostunuz, sizin sığınağınız, sizin hakkınızda hüküm koyanınız ancak Allah'tır. Allah'tan başka dost ararsanız bulamazsınız gerçek manada. Allah'tan başka yardımcı bulamazsınız. Yani Allah'ın yardım edebileceği, başka hiç kimsenin gücünün yetmeyeceği yerlerde sadece Allah yardımcınızdır. Ahmet Mehmet değil, falan filan değil. Sadece Allah'tan yardım isteyebilirsiniz ve o anda size yardım edecek olan gerçek yardımcınız sadece Allah'tır. Evet, 117. ayette de Allah-u Teala diyor ki: "Lekad taballahu alennebiyyi vel muhacirine vel ensarillezî nettebeûhu fî sa'atil usreti min ba'de mâ kâde yezûğu gulûbu ferîgin minhum sümme tâbe aleyhim innehu bihim raûfur rahîm." Allah-u Teala öyle buyuruyor. Diyor ki: "Lekad taballahu alennebiyyi vel muhacirine vel ensar." Allah Nebi'yi ve muhacirleri ve ensarı affetti. Onların tevbesini kabul etti. اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَعَةِ الْاُسْرَةِ. Onlar ona, yani ona dediği kim? Allah-u Teala اِتَّبَعُوهُ dediği hu zamiri peygamberimize gidiyor. Onlar ki ona ittiba ettiler. Onun emrine uydular. Yani Tebük seferine çıkacakları zaman o kadar güçlük olmasına rağmen Allah Resulü'nün çağrısına uydular ve onun emrine uydular. Ona ittiba ettiler. اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْاُسْرَةِ. O güçlük vaktinde, güçlük zamanında, ki kardeşler Tebük seferi tam Ramazan ayında olmuştu. Tam yazın en kızgın olduğu bir zamanda olmuştu. Ve hurmaların yetiştiği bir zamanda, devşirileceği bir zamanda olmuştu. Bir de kıtlık vardı o zaman. Allah Resulü ordu toplamakta güçlük çekiyordu. Hatta öyle ki bir deveye 10 kişi nöbetleşe biniyorlarmışmış. Bir deveye 10 kişi nöbetleşe biniyorlarmışmış. Ve o seferde yiyecek bulamadılar. Bir hurmayı bir kişi alıyor, emiyor. Ondan sonra öbürüne veriyor. Ya da bir hurmayı iki kişi bölüşüyorlar. Birisi diyor ki: "Ne yapıyordunuz onu? Bizim bir günlük yiyeceğimiz bir hurmaydı. Yarım hurmaydı." Bir hurmayı yarıya bölüyorlar. Birisi alıyor. Bir parçasını birisi alıyor. "Ne yapıyordunuz onu?" diye şey etmiş birisi. Sormuş onlara. "Emiyorduk." diyor. Hani şeker emer gibi, şeker sorar gibi. "Emiyorduk onu ağzımızda. Alıyorduk, emiyorduk." demiş. Ve daha da suyu bulamadılar. Develeri kestiler et yemek için. Develerin karnındaki suyu içtiler. Develerin midesindeki suyu içtiler. Develerin karnındaki işkembesindeki arpaları, yiyecekleri yıkadılar, onu yediler. Yiyecek bulamadılar. Öyle bir güçlük ordusuydu. İşte Cenab-ı Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor: اَلَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْاُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَز۪يغُ قُلُوبُ فَر۪يقٍ مِنْهُمْ. Ve tam o anda bazılarının kalbi kaymak üzereydi. Tam o zaman bazılarının kalbinin kaymak üzere olduğu bir zamanda, yani o şeyde, yani daha yeni yeni Müslüman olmuş insanlara şüpheler gelmeye başladı. "Ya biz buraya niye geldik? Ne işimiz vardı burada?" gibisinden kaymalar olacağı bir sırada sebat ettiler. Bu düşüncelerini attılar kafalarından, sebat ettiler. Sümme tâbe aleyhim. Allah da onları bundan sonra affetti. bu kadar güçlüğe, bu kadar kıtlığa, bu kadar yokluğa dayanarak sefere çıktıkları için, Allah yolunda sebat ettikleri için, peygamberin yanında saf tuttukları için, peygamberin emrine ittiba ettikleri için Allah da onların günahlarını affetti. Peki peygambere ne dedi? Niye dedi? Dedi ki: "Laqad taballahu alennabiyyi." Allah peygamberi affetti dedi. Peygamberi de affetti dedi. Muhaciri ve Ensar'ı da affetti dedi. Peygamber günah işlemez. Buradaki peygamberin affetmesinin sebebi ne? Tefsir alimleri diyor ki, çünkü Allah Resulü Medine'den Tebük'e gideceği zaman münafıkların çoğu, 80 civarında münafık geldiler, yalandan özür beyan ettiler. Şöyle şöyle özrümüz var, biz sefere gidemeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların gitmemesine izin verdi. Diyor ki Tevbe suresinin 43. ayeti, açar da okursanız: "Afallahu ank lime ezinte lehum." Onlara neden izin verdin? Allah seni affetsin. Sen onlara niye izin verdin diyor. Bak orada "Afallahu ank." Allah seni affetsin. "Lime ezinte lehum." Onlara niye izin verdin sen? Yani Allah Resulü esasında insanlar içinde suç değil bu. İnsanlar içinde günah olan bir şey değil. Ama Allah'ın muradına ters olan bir şeydi. İzin vermemesi gerekiyordu. İzin vermeseydi belki onların münafıklığı ortaya çıkacaktı, faş olacaktı. Sen onlara niye, işte bu peygamberin yaptığı eftalın zıttıdır. Yani peygamberler eğer eftalın zıttını yaparlarsa zelle olur onlar için. Günah değil, zelle olur. Dolayısıyla işte peygamberin bu zellesini de affetti diyor. Nitekim Hazreti Ayşe validemiz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece çok ibadet yapardı. Ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Hazreti Ayşe validemiz acıyordu. "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını affetmişken neden bu kadar kendini yıpratıyorsun?" diye soruyordu. "Ey Ayşe, Allah'a çok ibadet eden, Allah'a çok şükreden bir kul olmayayım mı?" diyordu. Sümme tabi aleyhim innehu bihim raufur rahim. Çünkü Allah rauftur. Allah yumuşaktır kulları için. Allah merhametlidir kullar için. Ve rauf olmasından dolayı o kullarını affeder. Rahimdir, esirgeyendir. Kullarına merhamet edendir Allah. Dolayısıyla onların günahlarını, bu güçlük ordusuna katıldıkları için onların günahlarını Allah ne yaptı? Affetti. Evet, şimdi gelelim 118. ayeti yapacağız inşallah. Ve alessalasetillezine hullifu, geri bırakılan 3 kişiyi de Allah affetti diyor. Geri bırakılan da 3 kişiyi, halefe arkadan gelmek, hullife geri bırakılmak demektir. Halife de buradan geliyor. Halife bir kimsenin peşi sıra gelen, arkasından gelen demektir. Burada da ve alessalasetillezine hullifu, geri bırakılan 3 kişiyi de Allah affetti. Kimdi bu geri bırakılanlar? Geri kalanlar hiçbir mazeretleri yokken, Allah Resulüne gelip Tebük'e giderken bir mazeret de bildirmeyen 3 kişi kimdi? Ka'b bin Malik. Başka? Hilal bin Umeyye. Başka? Mürare bin Rabi. Bu 3 tane sahabi. Hiçbir mazeretleri olmamasına rağmen Allah Resulü'nün davetine icabet etmediler. Hatta şey, çok uzun bir şey de anlatır bunu. Bu ayetin tefsirinde, tefsirlere bakarsanız Ka'b bin Malik anlatır. Der ki, ben hani en güçlü olduğum bir zamandaydı. Allah Resulü'nün davetine katılabilecek bir durumdaydım. Ama oyalandım. Ya ben hazırlanırım. Hazırlanmak zor bir şey değil benim için dedim. Hazırlanmayı hep öteledim, hep geciktirdim. Allah Resulü ve ordu hareket etti. Ben yine dedim ki, ya ben onların peşinden rahat yetişirim, hazırlanırım, yetişirim dedim. Ama bir türlü içimden hazırlanmak gelmedi. Sonra geri kaldı. Belli bir yere kadar gittiler. Allah Resulü o kamp kuracakları yere kadar onlardan hiç bahsetmedi. Sonra oraya varınca onlara dedi ki, Ka'b bin Malik ne yaptı dedi Allah Resulü. Çünkü bildiği, tanıdığı sahabiler bunlar. Bunlar sadık olan, samimi olan sahabiler bu üçü de. Yani münafık değil bunlar. Salih Müslümanlar bunlar. Ka'b bin Malik ne yaptı dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradakilere. Birisi dedi ki, ya Resulallah, onun 2 elbisesi var. Bak, 2 elbisesi olmak zengin sayılıyordu o zaman insanların. O 2 elbise edindi. Şimdi gururla geziyor. Ya Resulallah, büyüklenmeye başladı o falan dedi. Muaz bin Cebel hemen müdahale etti. Kardeşin hakkında ne kötü şey konuşuyorsun sen dedi. Muaz bin Cebel bize ne kadar güzel ders veriyor değil mi? Bir Müslümanların içinde birisi başka bir orada olmayan Müslümanın gıybetini yapacağı zaman, ona iftira atacağı zaman hemen bir Müslümanın müdahale etmesi gerektiğini, kardeşin hakkında kötü bir şey konuşma, kardeşin hakkında ne kötü şey konuşuyorsun deyip, kardeşin gıybetini yapma deyip hemen uyarması gerektiğini söylüyor. Allah Resulü seslenmedi diyor. Sonra Tebük'e gittiler. Orada işte Allah Resulü Bizans'ın işte Allah Resulü'nün üzerine işte büyük bir orduyla geldiği haberini alınca Allah Resulü 30 bin kişi toplamıştı. Tebük'e gitti. Tebük işte Medine ile şeyin arasında, Şam'ın arasında bir yer. Orada 20 gün konakladı Allah Resulü. 20 gün konaklamasına rağmen Bizans ordusunun falan gelmediği, böyle bir haberinde olmadığı ortaya çıkınca dönüş emrini verdi. Medine'ye gelince işte bu 80 tane münafık geldi yine yeminler ederek, Allah adına yeminler ederek özürlüydük, onun için gelemedik falan filan dedi. Allah Resulü onlara hiçbir şey demedi. Bu 3 kişi de Allah Resulü'nün huzuruna vardı. Allah Resulü diyor, ben varınca Ka'b bin Malik bana baktı, acı acı güldü diyor. Gel dedi diyor, gel. Seni benim emrime uymaktan alıkoyan neydi dedi diyor. Dedi Allah Resulü. Seni benim emrime uymaktan alıkoyan neydi? Dedim ki diyor, yalan söyleyebilirdim ben de münafıklar gibi. Bahaneler uydurabilirdim. Ama ben biliyordum ki eğer yalan söyleseydim, bahaneler uydursaydım, Allah onu ona bildirecekti. Vahiy ile bildirecekti. Ben dosdoğru söyledim. Dedim ki ya Resulallah, hiçbir mazeretim yoktu. Vallahi bugünkü kadar hazır olduğum hiçbir zamanda yoktu. Ama nefsim beni alıkoydu dedi diyor. Öbürleri de öyle söyledi, öbür 3 kişi. Allah Resulü Müslümanlara bundanla ilgiyi keseceksiniz dedi. Konuşmayacaksınız bunlarla. Allah dedi ona, Allah senin hakkında hüküm indirinceye kadar bekle. Bekle dedi ona. Ve Müslümanlara da bundan irtibatı keseceksiniz. Bu 3 kişiyle irtibatı keseceksiniz. Selam verirlerse selamlarını almayacaksınız. Siz görürseniz selam vermeyeceksiniz onlarla dedi. Ka'b bin Malik, eğer bir okusanız Ka'b bin Malik'in şeyini, ben şey ettim, ağlarsınız. Öyle şey anlatıyor ki, sokağa çıkıyordum, pazarlarda geziyordum, insanlara selam veriyordum, selamımı almıyordu. İnsanlara bakıyordum, ben insanların gözüne, yüzüne bakınca insanlar yüzünü benden çeviriyordu. Mescide gidiyordum namaz kılmaya, Allah Resulü'nün yüzüne bakıyordum. Ben ona, Allah Resulü'ne bakmadan Allah Resulü bana bakıyordu. Ama ben Allah Resulü'ne baktığım zaman Allah Resulü'nün yüzünü benden çeviriyordu. Medine adeta bana hapishane, öbürler için de aynı. Adeta hapishane oldu. Hiç kimse bizimle ilgilenmiyor. Amcamın oğlunun duvarına tırmandım. Kapısından demek ki almıyor. Duvarından tırmandım, atladım. Amcamın ona selam verdim, selamımı almadı. Dedim ki diyor, sen benim Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğimi bilmiyor musun dedim diyor. Hiç seslenmedi, cevap vermedi bana. 3 defa tekrar ettim bunu. Sonra dedi ki diyor, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi diyor. Yani yine benimle irtibat kurmadı. 40 gün böyle devam ettik diyor. 40. gün bir haberci geldi üçümüze de, karılarınızdan da ayrılacaksınız haberi geldi diyor. Allah Resulü'nden karılarınızdan da ayrılacaksınız. Karılarınız babalarının evine gidecek. Boşayacak mıyız onları dedik diyor. Hayır, onlardan ayrı kalacaksınız. Ben hanımıma dedim ki babanın evine git dedim diyor. Yalnız Hilal bin Ümeyye yaşlıydı. Kendi hizmetini göremeyecek durumdaydı. Hilal bin Ümeyye'nin karısı Allah Resulü'ne gitti. Ya Resulallah, Hilal bin Ümeyye yaşlı bir insan. Kendi hizmetini görecek durumda değil. Ben kalsam da onun hizmetini yapsam olur mu dedim. Allah Resulü tamam, sen onun yanında kalabilirsin ama senden uzak dursun. Yani karı koca olmayacaksınız dedi diyor. 10 gün daha böyle devam etti. Allah işte bu ayeti indirmiş. Ne diyordu? Ve aleselasetillezine hullifu. Geride bırakılan 3 kişiyi de Allah affetti. Bu ayet inince sahabinin ona müjde vermek için birisi koşturuyor, birisi sevr davrana çıkıyor. Ta oradan bağırıyor. Ya ey Ebu Ka'b bin Malik diye. Benim için bir haber geldi dedim diyor. Ve merak ettim. O arada o haberci de gelmiş. Müjde ey Ka'b bin Malik, müjde demiş. Sen affedildin deyince üzerimdeki elbiseleri soydum, ona verdim. İki takım elbiseyi de ona giydirdim. Ve ben, elbisem yoktu. ödünç bir elbise aldım, onu giydim üstüme, Allah Resulü'nün yanına vardım diyor. Beni görünce Talha kalktı, koşarak geldi, beni kucakladı ve beni tebrik etti diyor. Ben de Allah Resulü'ne dedim ki diyor, ya Resulallah, bu senden midir yoksa Allah'tan mıdır? Yani beni sen mi affettin yoksa Allah mı? Bilakis Allah'tan dedi diyor. Allah affetti. Evet. Ve ale selasetil lezine hullifu, geri bırakılan üç kişiyi de Allah affetti. Hatta iza dagat aleyhimul ardu bima rahubet ve da'at aleyhim enfusuhum. Hatta yeryüzü onlara öyle dar gelmişti ki adeta yeryüzü cendereye dönmüştü ve onları sıkmıştı diyor Cenab-ı Allah. Şey de aynen böyle anlatıyor Kâb bin Malik de. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen beni sıkmıştı artık. Sıkar olmuştu. Çünkü hapishane gibiydi artık. Cenab-ı Allah da öyle buyuruyor. Hatta izâ dâgat aleyhümül ardu bima rahübet ve dâgat aleyhim enfusuhum. Hatta yeryüzü öyle dar gelmişti ki onlara, onların nefislerini sıkmıştı. Ve zannu ellâ melce'e minallâhi illâ ileyh. Allah'tan başka sığınılacak bir şeylerin olmadığını ve dönülecek, Allah'tan başka dönülecek yerin olmadığını anladılar. Sümme tâbe aleyhim liyetûbû. Onlar tevbe ettikleri için Allah da onları affetti. Tevbelerini kabul etti. İnnallâhı hüvet tevvâbur rahîm. Allah tevbeleri çok çok kabul edendir. Hüvet tevvâb. Tevvâb tevbeleri çok çok kabul eden demektir kardeşler. Rahim de Allah kulları için çok merhametlidir, esirgeyendir kullarını. Bu üç kişi de bu ayette bu üç kişiyi bildiriyor kardeşler. Dediğim gibi size sunduğum şeyde bu geniş geniş anlatılmaktadır. Şimdi de Tevbe suresinin 119. ayetine geliyoruz. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ya eyhellezine amenettekullaha ve kunu me'assadikin. Ey iman edenler, Allah'tan korkulması gerektiği gibi korkun ve kunu me'assadikin ve sadıklarla, doğrularla beraber olun. Bugün zalimler bu ayeti ne şey diyorlar biliyor musunuz? Allah böyle buyuruyor. Yani bir mürşide bağlanın, bir tarikata bağlanın demek istiyor diyorlar. Bu ayeti şey ederek. Halbuki Allah-u Teala Celle Celaluhu bu ayetinde şey derken, doğru kim, sadık kim, sıddık kim, doğru Allah'a iman eden, hayatını Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda dizayn eden, şüpheli şeylerden kaçınan ve nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmak isteyen insandır doğru. Her yaptığı iş özünde ve sözünde doğru olmak demektir. Doğru budur. Diyor ki kûnû me'assâdıgîn. Doğrularla beraber olun. Evet, dolayısıyla bundan ayetleri mecrasından saptırmak, ayetlere Allah'ın ve Resulünün verdiği mananın dışında manalar vermek, ayetleri tahrif etmek demektir kardeşler. Doğru kim doğru? Allah Resulü, Allah Resulüne iman eden, Allah Resulüne beraber olan muhacirler ve ensardır doğrular. Nitekim Nisa suresinin 69. ayetini açıverin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse o

Cennetin orta ve en yüksek yeridir. Yani 8 tane cennetin en yüksek yeri, en mükemmel yeridir. Ve orada nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler olacak. Orada işte ahirette nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olabilmek için dünyada da onlarla beraber olmak lazım. Hangi nebinin zamanındaysa o nebinin peşinden gitmek lazım. Hazreti Musa'nın zamanındaysa Hazreti Musa'nın peşinden gidecektin. Hazreti İsa'nın zamanındaysa Hazreti İsa'nın peşinden gideceksin. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına yetişmişsen artık bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiş herkesin onun yanında olması gerekiyordu. Ona ittiba edenlerle beraber ittiba etmeleri gerekiyordu. Nitekim Tevbe suresini daha önce yaptığımız şeyde Allah Resulüne uyanlar ve muhacirlerin ilkine ve ensara ve onlara güzellikle uyanlar diyordu Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Bak burada bize Cenab-ı Allah uyacağımız bir şey belirtiyordu. Kimidi? Muhacirler, ilk muhacirler ve onlara kucak açan, onları bağırlarına basan ensar ve bunların ikisine güzellikle tabi olanlar diyordu Allah-u Teala Celle Celaluhu. Bunları övüyordu Cenab-ı Allah. İşte biz de bunlara uyarsak o zaman salihlerle beraber oluruz. Doğrularla beraber oluruz. Nitekim Allah Resulü öyle diyordu değil mi? Hayrul guruni karni. Ya da başka bir rivayette hayrul nasi karni. Sümmellezine yelunehum diyordu. İnsanların en hayırlısı benim zamanımda olanlardır. Yani sahabiler. Sümmellezine yelunehum. Ondan sonra gelenler. Yani sahabiden sonra gelenler. Kim onlar? Tabi'in. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ondan sonra gelenler yani etbay tabi'in. Allah Resulü uyacağımız üç tane nesil bize örnek gösteriyor. Tıpkı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın Tevbe suresinde gösterdiği gibi. Muhacirlerin ilk olanlar ve ensar ve onlara güzellikle tabi olanlar diyor. Onlara güzellikle tabi olanlar kimler? Tabiler işte. Tabi'in. Bak üç tane şey saydı. Muhacir, ensar ve tabi'in. Cenab-ı Allah ve onlara güzellikle tabi olanlar. Ama buradaki sadece tabi değil. Kıyamete kadar gelecek olanlar, Allah'a, Resulüne, sahabiye ittiba edenler, onların yolundan gidenler hep bu şeyin içinde. Onlara güzellikle uyanlar kavramının içindedir. Onun için ne denmiş buna? Ehli sünnet yolu. Yani Allah Resulü'nün ve ashabının takip ettiği yolu takip edenler demektir. Ehl-i sünnet vel cemaat yolu. Allah bizi o yoldan ayırmasın. Cenab-ı Allah hayatımız boyunca o yol üzere, istikamet üzere bizi daim eylesin ve inşallahu teala ahirette de bizi onlarla beraber eylesin. Evet, şimdi de Tevbe suresinin 120. ayeti kardeşler. Ma kana li ehlil medineti ve men havlehum minel a'rabi en yetehallefu ar rasulillahi ve la yergabu bi enfusihim an nefsih. Evet. Diyor ki Medine'deki Müslümanların ve Medine'nin çevresinde yaşayan Arapların yani Bedevilerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrı kalmaları, onlara yüzlerini çevirmeleri olamaz diyor. Caiz değil. Çünkü Müslümanın görevi nedir? Allah'a ve Resulüne itaattir. Öyleyse Allah Resulü bir yere çağırıyorsa Allah Resulü'yle beraber olacaksın. Allah Resulü bir şey emretmişse onu yapacaksın. Allah Resulü bir yere şuraya gidin demişse oraya gideceksin. Çünkü Allah Resulü'nün emrine ittiba etmemek küfürdür. Zalike bi ennehum la yusibuhum zame'un ve la nesebun ve la mahmesetun fi sebilillahi ve la yeteune mevtinen yegizul küffara ve la yenalune min aduvvin neylen illa kütübe lehum bihi amelun salih. Evet, onların başına gelen her türlü sıkıntıdan aç kaldılar ya, binekler elde edemediler ya, susuz kaldılar ya, başlarına gelen her sıkıntı onlar için, onların lehine birer salih amel olsun diye Allah bunları böyle yaptı. Onları sıkıntılara soktu. Onların sabırlarını ölçtü ve onların o sıkıntılarını salih amele dönüştürdü Allah-u Teala Celle Celaluhu.

0: Allah la yudi'u ecral muhsinin. Allah muhsinlerin, iyilerin mükafatını asla zayi etmez. Evet. Ecir. Ecir ücret demektir. Bizdeki ücret kelimesi de buradan geliyor kardeşler. Ecir ve ücret kelimesi buradan geliyor. Ücret nedir? Bir kimse çalıştığı, yaptığı bir işin karşılığını aldığı zaman ücretini almış olur. İşte ecir de budur. Ecir bir kimsenin yaptığının karşılığını alması demektir. Bazen ceza, bazen de ecir şeklinde şey edilir. Ceza da bir kimsenin iyi olsun, kötü olsun yaptığı şeyin tam karşılığıdır. Eğer kötüyse, kötülük yaptıysa o yaptığı kötülüğün cezasıdır. Yani onun işte efendim Allah katındaki şey neyse, azabı neyse odur. Eğer iyi şeyler yaptıysa onda elde edeceği sevap da onun cezasıdır. Ecir de ücret demektir. Bir insan çalışmasının karşılığını aldığı zaman ecrini yani ücretini almış olur. Allah muhsinlerin ecirlerini asla zayi etmez diyor kardeşler. Evet. Medine halkına veya onların çevresinde bulunan Bedevi Araplara Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri asla caiz değildir. Allah Resulünün canını öteleyip ona ne olursa olsun ben hele bir önce canımı kurtarayım demek yok Müslüman için. Allah Resulünün canına kendi canlarını siper edecekler, Allah Resulünü kurtarmaya çalışacaklar, kendi canlarını onun için feda edecekler. Ennebiyyü evla bil müminine min enfusihim. Ashab suresinin ayeti. Peygamber müminler için kendi nefislerinden daha önceliklidir diyor. Ve ümmehatuhum ve ezvacuhu ümmehatuhum. Onun zevceleri de onların anneleridir. Onun için ashab ne diyordu? Anam babam sana feda olsun ya Resulullah diyordu her konuşmasında. Anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala an dedi ki ya Resulullah seni anamdan babamdan daha çok seviyorum deyince olmadı ya Ömer dedi. Olmadı. Beni kendi canımdan da çok sevmedikçe bana iman etmiş olmazsın ya Ömer dedi. Hazreti Ömer o zaman dedi ki vallahi seni canımdan da çok seviyorum ya Resulullah deyince şimdi oldu dedi. Biz o zaman peygamberimizi canımızdan çok sevmek mecburiyetindeyiz. Anamız babamız onun yoluna feda olması lazım. Canımız feda olduğu gibi anamızı babamızı çocuklarımızı eşlerimizi onun yoluna feda etmemiz lazım. Uhud Savaşı'nda oldu mu bu? Oldu. Bir kadının sahabiye kadının kocası ölmüş. Kardeşi ölmüş. İki tane de oğlu ölmüş. Uhud'la Medine çok yakın birbirine. Kadın savaştan sonra geliyor oraya. Kocasının hani şehit olmuş kocasının yanından geçerken ya falan diyorlar işte bu senin kocandır. Allah Resulünü gösterin bana diyor. Biraz daha gidiyor kardeşinin cesediyle karşılaşıyor. Ya falan bu kardeşindir. Allah Resulünü gösterin bana. Bir oğlunun yanından geçiyor şehit düşmüş. Ya falan bu oğlundur falan oğlundur Allah Resulünü gösterin bana. Allah Resulü nasıl? Allah Resulünden haber verin bana diyor. Bir daha gidiyor bir oğluna daha karşılaşıyor yine aynısını söylüyor. Allah Resulü iyidir sağdır deyince o sağ olduktan sonra gerisi için gam yemem diyor. Gördünüz mü kadını? Bugün hepimizden erkekmiş o. Hepimizden erkekmiş o kadın sahabiye. Hangi birimiz diyebiliriz bunu? Bugün bir kadın öyle yerde dört tane kocası ölecek, kardeşi ölecek, iki tane oğlu ölecek, onları görecek. O ordu komutanına kim bilir ne lanetler yağdırır. Allah senin belanı versin. Benim oğlumun, benim kocamın, benim kardeşimin ölümüne sebep oldun der belki değil mi? Ama o kadın o hengamede kocası ölmüş, şehit olmuş, kardeşi şehit olmuş, iki oğlu şehit olmuş. Allah Resulü'nü soruyor. Allah Resulü'nden haber verin bana. O sağ mı diyor? O iyidir, sağdır deyince o sağ olduktan sonra gerisin için gam yemem. Ayet aynen böyle diyor. Bakın kardeşlerim, Medine halkına ve onun çevresindeki Bedevi Araplara Allah'ın Resulü'nden geri kalmaları, savaşta, savaşa giderken Allah Resulü'nden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri asla caiz değildir. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa, bir açlığa düçar olmaları, kafirleri öfkelendirecek bir yere konmaları, yani kafirlerin memleketine gidip onları öfkelendirecek bir yere konmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları ancak bunların karşılığında kendilerine salih amel yazılması içindir. çektikleri bütün sıkıntıları, Allah yolunda canlarını vermeleri, Allah'ın onları affetmeleri ve Allah'ın onların öbür tarafta makamlarını yükseltmeleri içindir. Allah o kullarını sevdiği için o kullarının bu dünyadaki işlediği günahlarını affetmek ve onları kendi katına yükseltmek, makamlarını yükseltmek, cennetteki makamlarını yükseltmek için Allah bunları böyle yapıyor. Demek ki savaşa gitmek bazen can gider, mal gider ama can karşılığında cennet satın alınır. Daha önceki ayette öyle okumuştuk değil mi? Allah cennet karşılığında müminlerin canlarını ve mallarını satın almıştı diyordu. Satın aldı diyordu Cenab-ı Allah. Evet, 121. ayet. Vela yunfiguna nefaqatan sagiraten vela kebiraten vela yaqtauna vadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu yaamelun. Vela yunfiguna nefaqatan sagiraten vela kebiraten. Onlar verdikleri bir küçük sadaka veya büyük bir sadaka olmasın ki vela yaqtauna vadiyan ve bir vadiye konmaları, bir vadiyi kat etmeleri, bir vadiyi geçmeleri illa kütbe lehum liyeczehumullahu. Allah'ın onlar için sevap yazması içindir hep. Ahsene ma kanu yamelun. Evet. Allah onları yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, her infak, geçtikleri her vadi mutlaka onların lehine sevap olarak yazılacaktır diyor Cenab-ı Allah. Onların bütün bunlar çektikleri acılar, sızılar, çileler, açlıklar, düşmanlardan gelen saldırılar ve onların sabırları onların lehine bir mükafat olarak yazılacaktır diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Ve 122. ayet, ondan sonraki gelecek dersimizde Tevbe suresini inşallah bitireceğiz. Yani 130 ayete kadar ne yapacağız? İnşallah bitireceğiz ondan sonra. 122 ayette de Cenab-ı Allah buyuruyor ki kardeşler, ve ma kanel müminine lienfiru kaffe. Müminlerin topyekun savaşa gitmeleri doğru değildir. Ve ma kanel müminune lienfiru kaffe. Müminlerin topyekun savaşa gitmeleri doğru değildir. Bu nasıl bir savaş? Nefiri olmayan bir savaş. Genel seferberlik olmayan bir savaş. Allah Resulü bazılarını şey etmiş, bazılarına yeter. Mesela işte kim cihada giderse şöyle olur dediği savaş. İsteyen o cihada katılır, isteyen katılmaz. Ama eğer müminlerin halifesi ya da müminlerin emiri Müslümanları genel seferberliğe, nefiri am denir buna, genel seferberliğe çağırırsa eli silah tutan herkes o savaşa katılmak mecburiyetinde. Babası anası izin vermese bile o savaşa katılmak mecburiyetinde. Çünkü farzayn olur o zaman. Ama öyle değil de herkesin katılıp katılmaması serbest olduğu bir şeye, işte katılanlar sevap kazanır, katılmayanlar günaha girmez. Burada Cenab-ı Allah diyor ki وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. Müminlerin hepsinin toptan savaşa katılmaları doğru değildir. Felevla nefera min kulli firqatin minhum taifetun li yetefakkahu fi'd-din. Onlardan her gruptan bir taifenin geride kalıp dinde fakih olmaları, dinde fıkıh öğrenmeleri gerekir. Allah diyor bak, her topluluktan, her taifeden bir grubun geride kalıp yani savaşa gitmeyip dinde fıkıh öğrenmeleri gerekir. Dinde fakih olmaları gerekir. Dinin fıkhını öğrenmeleri gerekir. Niçin? وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ. O savaşa gidenler geri döndükleri zaman onları uyarsınlar diye. Onlara dinlerini öğretsinler diye. Öğrendiklerini onlara da öğretsinler diye. Çünkü devamlı savaşa katılan insanlar öğrenemezler. Fıkıh öğrenemezler, tefsir öğrenemezler, hadis öğrenemezler, işleri güçleri savaşta. Biliyor musunuz? Hazreti Halid bin Velid, emin ol İhlas'ı bile doğru okuyamıyormuşmuş. Halid bin Velid, okuyun isterseniz, onu ayıplamışlar bir gün. İhlas'ı doğru dürüst okuyamadığı için ayıplamışlar, siz beni ayıplıyor musunuz demiş. Vallahi ben savaştan dolayı Kur'an öğrenemedim demiş. Adamın işi gücü savaş. Cepheden cepheye koşuyor. Yani Kur'an öğrenmeye zamanı yok adamın. Ama öyle bir komutandı ki İran tarafındayken Suriye tarafındaki ordu sıkıştığı zaman emir geliyor, Suriye tarafına gideceksin. Onlara destek olacaksın. Şu taraftaki ordu şehitliği zaman oraya gönderiliyor. Oraya desteğe gideceksin. Ve insanlar öyle şey geldi miydi darmadağın ediyor düşmanları. Hep zafer kazanıyor. Ve Müslümanlar Hazreti Halit'i gördüğü zaman tamam Halit geldi kazandık diyorlardı. Artık zaferi Halit'ten beklemeye başladılar. Tamam Halit geldi mi işimiz bitti. Yani kazandık demektir diyorlardı. Hazreti Ömer bunu gördü. Hiçbir suçu günahı yokken Halid'i direktman görevden aldı. Başkomutanlıktan aldı, Medine'ye çağırdı. Görevini falana bırak, Medine gel dedi. Hazreti Halid bin Velid kırıldı. Çünkü hiçbir suçu yoktu. Vardı Ömer'e dedi ki, beni niye görevden aldın? Benim suçum ne? Ne yaptım da beni görevden aldın? Ömer ne dedi biliyor musunuz? Vallahi senin hiçbir suçun yok dedi. Senin hiçbir hatan yok. Ama ben gördüm ki insanlar sana bel bağlamaya başladılar. Zaferi Allah'tan değil de senden beklemeye başladılar. Yarın sen öldüğün zaman ne yapacak bu insanlar? Bu insanların bütün ümitleri kırılacak. Onun için seni görevden aldım dedi. Üzerinde 70 küsür kılıç darbesi olan, kılıç yarası olan Halid bin Velid savaşta ölmedi, yatakta öldü. Yani demek ki savaşa giden ölür diye bir kayda yokmuş. Savaşa giden illa ölür diye bir kayda yok. Adam savaştan savaşa koşmuş, ölmemiş, yatağında ölüyor. Ve yatağında ölürken de beni doğrultun dedi. Doğrulmaya gücü yoktu. Beni oturumuma getirin. Kılıcımı verin bana dedi. Ve kılıcını şöyle dikti. Kılıcına yaslandı ve öyle öldü. Hiç değilse kılıcıma yaslanarak öleyim dedi. Karılar gibi yatakta ölüyorum dedi. Yani cephede ölmediği için üzülüyor. Şehit olmadığı için üzülüyor. Karılar gibi yatağımda ölüyorum dedi. Ama o Allah'ın izniyle savaş meydanlarında ölmese de şehit o Allah'ın izniyle. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Kim ki şehit olmayı kalbinde devamlı yaşatırsa o ona şehit sevabı verilir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kim de kalbinde cihat niyeti taşımazsa bir nevi nifak üzere ölür diyor Allah Resulü. Öyleyse Müslümanın kalbinde cihat şuuru devamlı olacak. Ya Rabbi eğer senin yolunda bir cihat olursa o cihada katılacağım ya Rabbi niyeti kalbinde bir Müslümanın devamlı taşıması lazım. Eğer bunu taşımazsa bir nevi nifak üzere ölür o diyor. Ama kalbinde devamlı cihat olmayı niyet ederek yaşarsa yatağında ölse bile şehit sevabı verilir ona. Evet Halid bin Velid ihlası bile okuyun isterseniz ihlası bile doğru dürüst okuyamıyordu. Niye? Savaştan savaşa katılıyor. Onun için Allah dedi ki her taifeden herkesin savaşa gitmesi doğru değildir. Topyekun savaşa gitmek doğru değildir. Her taifeden bir grubun geride kalıp dinde fıkıh öğrenmeleri lazım. Öyle buyuruyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Dinde fıkıh sahibi olmaları için geride kalsınlar, dinleri öğrensinler, Kur'an ilimlerini öğrensinler, hadis ilimlerini öğrensinler, sünneti öğrensinler, namazı öğrensinler, abdesti öğrensinler, gusülü öğrensinler, orucu öğrensinler, zekatı öğrensinler, haccı öğrensinler, kardeşleri savaştan kendilerine geri döndüğü zaman onlara öğretsinler. وَلِيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا Onlar kendilerine döndüğü zaman, döndükleri zaman kavimlerini korkusunlar, uyarsınlar, ikaz etsinler diye bunu yapsınlar. Yani fıkıh öğrensinler. اِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Umulur ki onlar aklederler, düşünürler, korunurlar. Umulur ki sakınırlar. Neyden sakınırlar? Dini öğrenirlerse, fıkıh öğrenirlerse haram olan şeyleri öğrenirler. Haram olan şeylerden sakınırlar. O haramları işlememek için haram olan şeylerden sakınırlar diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Dolayısıyla kardeşlerim Tevbe suresinde çok önemli dersler var. Bakın iman edenlerden bahsediyor. İmanı sağlam olanlardan bahsettiği ve Allah kendisinden razı olacağı kullardan kimlerin salihlerle beraber olacağını, kimlerin nebilerle beraber olacağını, kimlerin kalbinde nifak taşıyacağını, sıkıntılı hallerde ne yapması gerektiğini, peygambere nasıl değer verilmesi gerektiğini, bunların her birisini Allah bize ders olarak veriyor Ve biz de bu Tevbe suresini açıklarken bu dersleri çıkaracağız. Bu derslerle dersleneceğiz ve o Tevbe suresini hayatımızda yaşamaya gayret edeceğiz. Münafıklardan uzak duracağız. Kafirlerden uzak duracağız. Müşriklerden uzak duracağız. Kimle beraber olacakmışız? Doğrularla beraber olacakmışız. Hizbullah'la beraber olacağız. Hizbullah deyince şu hani Ürdün'de Mürdün'de olan ya da şeyde olan Lübnan'da olan Hizbullah, Lübnan'da olan Hizbullah'ı falan anlamayın. Böyle bir yanlış mana çıkartmayın. Allah-u Teala kendisine iman edip kendi yolunda gidenlere ulaike humul Hizbullah diyor Cenab-ı Allah. Allah'a iman edip Allah'ın çizdiği sınırlar içinde hareket eden herkes Hizbullah'tır. Yani bütün müminler Hizbullah'ı oluşturur. Allah'ın yolundan sapanlar, Allah'ın çizdiği sınırları aşanlar ulaike humul hizbu şeytan. Onlar da hizbu şeytanı. Yani Allah'ın taraftarı, şeytanın taraftarı. Allah bizi kendi tarafında olanlardan, peygamberinin tarafında olanlardan, kendi yolunda yürüyenlerden eylesin. Hizbu şeytandan uzak eylesin bizi kardeşler. Çünkü gerçekten bugün şeytandan daha çok şeytanlaşmış insanların zararı var insanlara. Şeytanın yapamadıklarını insanlar yaptırıyor bugün. Şeytan çoğu zaman, yani çoğu zaman değil, hiçbir zaman zorla size bir şey yaptıramaz. Ama adamın anası babası zorla evladına bir şeyler yaptırıyor. Ya kapanmış bir kızını zorla açıyor, ya baba oğlunu zorluyor kendisiyle beraber içki içmeye, ya tavlayı getiriyor gel iki el atalım diyor. Şeytan yaptıramaz. Kimsenin kulağından tutup da elinden tut da gel şunu yapacaksın diye zorlayamaz. Ama bak şeytanlaşmış insanlar bunu yapıyorlar. Dolayısıyla şeytanlaşmış insanlardan, hizbu şeytandan da uzak duracağız kardeşler. Subhanakallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etubu ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Demek ki birilerinin kendilerine güzel isim vermeleri onların da güzel olduğu anlamına gelmiyor. Adamlar bak Hizbullah ne kadar güzel isim koymuşlar değil mi? Ama hizbu şeytan da adamlar. Suriye'de değil mi? Esad'ın yanında yer aldılar. Rusya'nın yerinde yanında yer aldılar. O Hizbullah denen ve Müslümanlara kan yutturdular değil mi? Müslümanlara kan yutturdular orada. Bak isimleri güzel ama yaptıkları işler şeytanın işleri. Aslında hizbu şeytan da onlar. Demek ki birilerinin kendilerine güzel isim koymaları bugün hani sünnet düşmanları kitaplar yazıyorlar, ne güzel isimler koyuyorlar. Kur'an İslam'ı. Bak Kur'an'a dönelim. Kur'an dini. Güzel isimler şey diyorlar ama esasında onlarla yapmak istedikleri Müslümanları sünnetten uzaklaştırmak, Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak, kendi mevcut kafalarının akıllarının yorumladığı fikirlerin peşine insanları takmak. Biz Allah'ın kitabının ve peygamberin sünnetinin takipçileriyiz kardeşler. Allah'ın kitabı ne diyorsa bizim için odur. Allah Resulü'nün sünneti ne diyorsa odur. Müştehid imamların, tabi'in, etbay tabi'in alimlerinin Kur'an'dan ve sünnetten çıkarttıkları hükümler neyse biz o hükümlerin peşinden gidiyoruz. Değilse ne Ebu Hanife'nin fikirlerinin peşinden gidiyoruz, ne İmam Şafii'nin fikirlerinin peşinden gidiyoruz. Değil mi? Yani onlar bir fikir adamı değil ki Lenin'i takip ettikleri gibi, Mao'yu takip ettikleri gibi onların peşinden gidelim. Onların Kur'an'dan ve sünnetten çıkarttıkları fetvaları takip ediyoruz. Ona göre hayatımızı yaşamaya gayret ediyoruz. Almanya'daki kardeşler bilirler, Almanya'da bize Muhammedaner derlerdi. Muhammedçiler demektir. Aynı Leninci, Mao'cu gibi. Çünkü onlar peygamberimizi peygamber olarak kabul etmiyorlardı. Bir fikir adamı olarak kabul ediyorlardı. Muhammedaner, yani Muhammed'in fikirlerinin peşinden gidenler anlamında Muhammedaner diyorlardı. Biz onu da reddediyorduk. Biz Muhammedaner değiliz. We are Muslim diyorduk. Biz Müslümanız diyorduk. Biz peygamberimizin fikirlerinin peşinden gitmiyoruz. Peygamberimizin Allah'tan alıp tebliğ ettiği şeylerin peşinden gidiyoruz. Onun için ona tabiiz. Allah-u Teala Celle Celaluhu inşallah bizleri bu minval üzere haşreder kardeşler. Gelecek haftaya Tevbe suresinin 123. ayetinden kaldığımız yerde devam edeceğiz ve inşallah Teala Tevbe suresini de bitirmiş olacağız. Tevbe suresinin de açıklamasını bitirmiş olacağız kardeşler.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
5: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 15 65.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
11: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kevser FM.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmak münafıklara çok ağır gelir. Eğer bundaki ecri bilselerdi, sürünerek de olsa cemaate gelirlerdi. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakmak istedim. Buhari.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntariha.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Hayalinizdeki umre yolculuğu Miftah Turizm ile gerçekleşiyor. Miftah Turizm olarak size unutulmaz bir umre deneyimi sunuyoruz. 0507 163 96 73 Miftah Turizm.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
6: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
7: Gülben Ak Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 1808. İşte bu kadar.
6: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 1264.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
6: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
9: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
12: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Bu Böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz.

buyurdu. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında şüpheli şeyler vardır ki çok kimseler bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa ırzını da dinini de tertemiz tutmuş olur. Her kim şüpheli şeylere dalarsa koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çoban gibi çok sürmez içeriye dalabilir. Haberiniz olsun, her devlet başkanının kendine mahsus bir koruluğu olur. Gözünüzü açın, Allah'ın yeryüzündeki koruluğu da haram ettiği şeylerdir. Haberiniz olsun, bedenin içinde bir lokmacık et parçası vardır ki iyi olursa bütün beden iyi olur, bozuk olursa bütün beden bozulur. İşte o et parçası kalptir. İbnül Arabi bütün hükümleri yalnız bu hadisten çıkarmak mümkündür demiştir. Bu sözü izah eden Kurtubi de, çünkü bu hadis helal, haram ve sair hükümlere bütün amellerin kalbe bağlı olduğuna tafsilatıyla şamildir. İşte bu cihetle bütün ahkamın ona ircai mümkün olur şeklinde mütalada bulunmuştur. Helal bellidir, haram da bellidir. Çünkü neyin helal, neyin haram olduğu Allah ve Resulü tarafından apaçık ve birer birer beyan edilmiş, mümin Müslümanlara öğretilmiştir. Helalin nasıl işleneceği ve haramdan nasıl kaçınılacağı bildirilmiş, muvahhid müminler bu konuda uyarılmışlardır. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah. De ki, gelin size Rabbinizin neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Yoksulluk endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çirkin kötülüklerin açığına ve gizli olanına yaklaşmayın. Hakka dayalı olmak dışında Allah'ın öldürmesini haram kıldığı kimseyi öldürmeyin. İşte bunlarla size tavsiye emretti. Umulur ki akıl erdirirsiniz. Ölü eti, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış, yırtıcı bir hayvan tarafından yenmiş, dikili taşlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal okularıyla kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar fısktır, günahla yoldan sapmadır. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bunlardan kaçının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Zinaya yaklaşmayın. Gerçekten o çirkin bir hayasızlık ve kötü bir yoldur. De ki, Rabbim yalnız çirkin hayasızlıkları, günah işlemeyi, haklı nedeni olmayan isyan ve saldırıyı, kendi hakkında ispatlayıcı bir delil indirmediği şeyi, Allah'a şirk koşmanızı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır. El-Miktam bin Madiyekrib'in rivayetiyle yegane önderimiz Resulullah şöyle buyurur. Dikkat! Kendisine benden bir hadis ulaşacak ve koltuğuna gerilmiş olduğu halde, bizimle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Bu kitapta neyi helal bulursak onu helal kabul eder ve neyi haram bulursak onu haram kabul ederiz diyecek olan bir adam çıkacak mı? Oysa Resulullah'ın haram kıldığı şey Allah tarafından haram kılınan şey gibidir. İmam Ebu Davud'un rivayeti daha tafsilatlıdır. Onun rivayet ettiği hadisi de burada anmak konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. El-Miktam bin Madiyekrib'ten Resulullah şöyle buyurdu. Dikkat! Bana Kur'an verildi. Kur'an'la beraber onun bir benzeri daha verildi. Dikkat! Yakında midesi tok, rahat koltuğunda oturan bir kimse şöyle der. Şu Kur'an'a sıkı sarılın. Onda helal bulduğunuzu helal sayın, haram bulduğunuzu da haram sayın. Dikkat! Size ehli eşeklerin eti helal değildir. Yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı dişi olanların eti helal değildir. Kendileriyle aranızda anlaşma bulunan kimselerin getirdiklerini almanız size helal değildir. Ancak sahibinin ona ihtiyacı yok ise o zaman helal olur. Bir kimse bir kavme misafir olarak inerse onu ağırlamaları gerekir. Eğer onu ağırlamazlarsa o şahsın onları takip ederek ağırlamayan misilleme olarak cezalandırması misafir etmeme hakkı vardır. Önderimiz Resulullah'ın beyanlarında apaçık belli olan odur ki, Resulullah Kur'an-ı Kerim'de mücmel olarak beyan edilen şeyleri mufassal olarak açıklama yetkisine sahiptir. Bu yetki Rabbimiz Allah Azze ve Celle tarafından kendisine verilmiş ve Resulullah'ın peygamberlik vazifesidir. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah, sana da zikri indirdik ki, İnsanlara kendileri için indirilen emir ve nehi açıklayasın ve onlar da iyice düşünsün.

0: düşünler diye. Resul size ne verirse artık onu alın. Sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının ve Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah cezası pek şiddetli olandır. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Size ne emrettimse onu alınız ve sizi neden nehyettimse ondan vazgeçiniz. Yine Ebu Hureyre'nin rivayetiyle önderimiz Resulullah şöyle buyurdular. Sizler sizi bırakıp teklif etmediğim hususlarda beni kendi halime bırakınız. Sizden evvelki ümmetler ancak çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı ihtilafları sebebiyle helak olmuşlardır. Ben size bir şeyden nehyettiğim zaman ondan sakının. Sizlere bir şeyi emrettiğim zaman da emrimi tutunuz. Gücünüzün yettiği kadar onu yerine getiriniz. Önderimiz Resulullah'ın haram kıldığı şey Allah'ın haram kıldığı şey gibidir. Çünkü o Kur'an-ı Kerim'i tafsilatıyla açıklamakla vazifelidir. Yeryüzünün en hayırlı nesli olan ashab, Allah cümlesinden razı olsun, bu hakikati bu şekilde anlamış, inanmış, amel etmiş ve beyan etmiştir. En hayırlı nesil olan ashabtan Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Allah şu kadınlara lanet etmiştir. Bedenlerine dövme yapanlar, yaptıranlar, yüzünün tüylerini yolanlar, seyrek dişli güzel görünmek için dişlerinin arasını yontan sırıtkanlar, Allah'ın yarattığını değiştirenler. Abdullah'ın bu hadisi Esedoğullarından Ümmü Yakup denilen bir kadının kulağına ulaştı. Bu kadın Kur'an okur anlardı. Hemen İbni Mesud'a geldi ve senin şöyle şöyle kadınlara lanet ettiğin haberi bana ulaştı dedi. İbni Mesud da ona ben Resulullah'ın lanet ettiği kimselere niye lanet etmeyeyim ve Allah'ın kitabında var olan kimselere niye lanet etmeyeyim dedi. Kadın, andolsun ki ben Musaf'ın iki kabı arasında ne varsa okudum, fakat senin söylemekte olduğun şeyi onda bulamadım dedi. İbni Mesud da ona, yemin olsun eğer sen onu okumuşsan elbette onu bulmuşsundur. Allah Teala'nın Resul size ne verirse artık onu alın, sizi neden sakındırırsa artık ondan sakının buyurduğunu okumadın mı dedi. Kadın evet dedi. İbni Mesud, şüphesiz ki Resulullah ondan nehyetti cevabını verdi. Kadın, ben senin ehlinden birinin bunu yapmakta olduğunu görüyorum dedi. İbni Mesud, ehlime git ve ona bak dedi. Kadın ona gitti, baktı fakat düşünmüş olduğu hacetinden bir şey göremedi. İbni Mesud, eğer eşim böyle yapmış olsaydı o bizimle arkadaşlık edemezdi dedi. Helal belli, haram da bellidir. Çünkü Allah ve Resulü bunları apaçık beyan etmişlerdir. Yegane Rabbimiz Allah'ın ve O'nun yetkili kılıp vazifelendirdiği Resulünün helal kıldığını kim haram kılabilir veya haram kıldığını kim helal kılabilir? Yeryüzünde bunu yapacak olan azgın, egemen ve zalim bir tağuttan başkası değildir. Allah ve Resulünün haram kıldığını yani yasakladığını helal yani serbest, helal kıldığını da haram kılan yani yasaklayan ve bunu yasallaştırıp emniyet güçleriyle koruyan kimse veya kimseler, Allah'a karşı baş kaldıran, onun hükümlerini çiğneyen azgın tağuttan başkası olabilir mi? İman etmek ve mümin Müslüman olmak isteyenler, önce bu zorba, azgın, zalim tağutu inkar ve reddetmelidirler. Tağut reddolunduktan sonra iman gerçekleşebilir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Artık kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, o sapasağlam bir kuba yapışmıştır ki bunun kopması yoktur. Allah işitendir, bilendir. Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için bir Resul gönderdik. Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını öne sürenleri görmedin mi? Bunlar tağutun önünde muhakeme olmayı istemektedirler. Oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla sapıtmak ister. Tağutların egemen olduğu İslam topraklarında esaret altındaki insanlar, tağutun izin verdiği kadar Allah'ın hükümlerine uymak ve hayati konularda tağutun yasaklarını arzu edip kabullenerek itaat etmek ile iman iddiasını boşa çıkarırlar. O kişilerin böyle davranması, imanlarına şirk karıştırmalarını gündeme getirir. Şirk karışmış iman da kabul edilen iman değildir. Bu tip insanlar, Rabbimiz Allah'ın şu ayeti kerimesinde vasıflarını beyan buyurduğu insanlardır. Onların çoğu Allah'a iman etmezler de ancak şirk katıp dururlar. Muvahhid müminlerin üzerine anın vacibi olan vazifelerinden birisi de bu tip insanları yermek ve dışlamak değil, onlara İslam'ı tebliğ edip kendilerini yegane hayat nizamı olan İslam'a davet etmek, onların hidayetlerine vesile olmaktır. Onların uyanmasına ve tevhid ile tanışmasına vesile olmak için tüm imkanları seferber etmek gerekir. Bu çalışma Allah yolunda cihadın ta kendisidir. Rabbimiz Allah'ın emrettiği ve bu emri yerine getirenleri övdüğü bir cihat faaliyetidir bu çalışma. Şöyle buyurur Rabbimiz Allah Teala: "Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır?" İşgal altındaki İslam topraklarında egemen olan tağutların esaretinde yaşayan insanların hidayet bulmasına ve dolayısıyla tağutları reddetmesine vesile olmak kadar güzel bir şey var mıdır? Tağutu reddedip yalnız Allah'a kul olan mümin Müslümanların çoğalması, kurtuluşun bir fecri sadıkıdır ki, aydınlığın karanlığı, nurun zulümatı kovup zaman ve mekanı ihatası gerçekleşir. Helal ve haram sınırlarını ancak Allah ve Resulü tayin eder. Bundan başka helal ve haram tayin etmek hakkı hiç kimseye tanınmamıştır. Allah ve Resulünün çizdiği sınır aşılmamalıdır. Rabbimiz bu konuda mümin Müslümanları uyarıyor ve Allah'ın tayin ettiği sınırlara dikkat edilmesini emrediyor. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse gerçekten o kendi nefsine zulmetmiş olur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onlara yaklaşmayın. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Onlara tecavüz etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarına tecavüz ederse onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah'ın sınırlarını gözetmek ve korumak muvahhid müminlerin imanı gereğidir. Allah'ın sınırları indirgediği emir ve hükümlerdir. Yaklaşmayın, yapmayın, aşmayın ve geçmeyin diye mümin kullarını nehyettiği şeylerin bütünüdür Allah'ın sınırları. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur: "Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar, sen bütün müminleri müjdele." Rabbimiz Allah Azze ve Celle bu mümin kullarına hitaben şöyle buyurur: "Ey iman edenler, Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki, bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız." Selman-ı Farisi şöyle demiştir: "Resulullah'a sade yağ, peynir ve fira yani yabani eşek veya deriden mamul elbisenin hükmü soruldu. Resulullah, helal Allah'ın kitabında açık veya kapalı olarak helalliğini bildirdiği, haram da Allah'ın kitabında açık veya kapalı olarak haramlığını bildirdiği şeydir. Kitabın söz etmediği şey de Allah'ın affettiği şeylerdendir." Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: "Ey insanlar, şüphesiz ki Allah tayyiptir. Tayyipten başka bir şey kabul etmez. Allah müminlere de Resullere emrettiği şeyi emreder. Ey Resuller, helal olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı pekala bilirim." Başka bir ayette, "Ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların helal, hoş olanlarından yiyin" buyurmuştur, dedi. Sonra şunları söyledi: "Bir kimse hak yolunda uzun sefere çıkar, saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde ellerini semaya uzatarak, ''Ya Rabbi, Ya Rabbi'' diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, asılı kendisi haramla beslenmiş olursa, böylesinin duası nasıl kabul edilir?" Şu hadisi de burada anmak yerinde bir hareket olur inşallah. Kâb bin Ucre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu: "Ey Kâb bin Ucre! Bilmiş ol ki haramdan gıdasını alıp büyüyen bir ete ancak ateş evladır." Rabbimiz Allah helal ve temiz nimetlerini mümin Müslüman kulları için rızık kılmış, bu tertemiz rızıktan yemelerini ve haramlardan uzak durmalarını emretmiştir. Helal kılınmış temiz nimetler insanın fıtratına en uygun olan yiyeceklerdir. İnsan fıtratına uygun olduğu için gerek vücut gerekse ruh için sağlıklı yaşamanın vesilesidir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olanlarını yiyin. Eğer ona kulluk etmekteyseniz Allah'ın nimetine şükredin. O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanı haram kıldı. Fakat kim mecbur kalırsa saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere yiyebilir. Çünkü gerçekten Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler. İmam Nevevi şöyle demiştir. Eşya, helal, haram ve şüpheli şeyler olmak üzere üç kısımdır. Helalün hükmü meydandadır, gizli bir tarafı yoktur. Ekmek ve meyve yemek, konuşmak, yürümek vesaire bu kabildendir. Haramın hükmü de açıktır. İçki içmek, kan dökmek, zina etmek, yalan söylemek vesaire gibi. Şüpheli şeylere gelince. Bunlardan murat, helal veya haram olduğu açık açık belli olmayan şeylerdir. Bundan dolayıdır ki bunların hükmünü çok kimseler bilmez. Fakat ulema ya nasla ya kıyas ve istishab gibi bir delille bunları bilirler. Bir şey helal ile haram arasında tereddüte kalır da hakkında nas veya icma bulunmazsa o mesele hakkında müçtehit içtihat eder ve onu şer'i bir delille helal veya haramdan birine katar. Bundan sonra o şey helal veya haram hükmünü alır. Bazen meselenin delili de içtihattan hali kalmaz. Bu takdirde vera ve takva o şeyi yapmamayı gerektirir. İmam Kurtubi de şunları beyan eder. Şüphesiz ki ortada açık açık helal ve haram kılınmış şeylerle helal veya haram hükmü verilmesi tereddütlü olanlar vardır. İşte deliller bunlar hakkında birbirlerine muarıza etmektedir. Müştebihat yani şüpheli şeyler de bunlardır. Bunların hükmü ihtilaflıdır. Bazıları haramdır çünkü harama götürür demiş, bir takımları mekruhtur, vera ve takva bunların terkini icap eder. Mutalasında bulunmuş, bunlar hakkında haram veya mekruh hükmü verilmeyeceğini söyleyenler de olmuştur. Doğrusu ikinci kabildir. Çünkü şeriat onları haram olmaktan çıkarmıştır. Bunlar şüphe götüren şeylerdir. Peygamber aleyhisselam sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyeni yap buyurmuştur ki vera da budur. Değerli İslam ulemasının beyanıyla şüpheli şeylerin hükmü böylece açıklanmış oldu. Şüpheli şeylerden kaçınan hem dinini hem de ırzını tertemiz tutmuş olur. Din sözü Allah'a ait olan şeyleri kapsarken ırz kelimesi ise insana taalluk eden şeylere işaret etmektedir. Burada şunu da hatırlatmak gerekir ki şüpheli şeylerden kaçınmak adına vesvese hastalığına yakalanmamaya da dikkat edilmelidir. Vuku ihtimalden uzak olan şeyleri caiz görerek üzerinde durmak ise kaçınılması istenen şüpheli şeylerden değil vesvese kabilindendir. Belki mahremi vardır endişesiyle büyük şehirden evlenmemek, ihtimal pislik karıştırmak diye ovadaki suyu kullanmamak, görmeden pislik bulaşmış olabilir düşüncesiyle elbiseyi yıkamak vesaire buna benzer şeyler hep vesvese olup vera ve takva ile alakası yoktur. Bu gibi şeyler şeriatın maksatlarını bilmemekten ileri gelir. Takva dinde aşırı gitmeden ve vesvese hastalığına yakalanmadan dindeki hassasiyeti korumak ve Resulullah'ın sünneti üzere yaşamaktır. Atiye Es-Sadi'nin rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah. Kul mahzurlu olan şeye düşmekten çekinerek mahzurlu olmayan şeyi bırakmadıkça takvalı kişilerden olmak derecesine ulaşmaz. Takva sahibi muvahhid müminler hangi şartlarda ve hangi ortamlarda olurlarsa olsunlar, helal lokmaya azami derecede dikkat ederler. İster mümin Müslümanların bütün emniyetlerinin sağlandığı Darül İslam'da olsun, isterse işgal sonucu Darül Harbe dönüşmüş İslam beldelerinde olsun, mümin Müslümanların vazifesi imkanlar dahilinde Allah'a kul olmaya devam etmek, haramlara yaklaşmamak ve helal rızık ile meşgul olmaktır. Muvahhid müminler zaruret halinde ölmeyecek kadar haram kılınan yiyeceklerden yemesinin dışında haramlara yaklaşmamalılardır. hangi ülke ve hangi toplumda olursa olsun muttaki mümin bu hal ve bu tavır üzere olmalıdır. İslam üzere yaşamalı ve helal lokma yemelidir. Ebu Said el-Hudri'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Her kim helal lokma yer, sünnet gereğince amel eder ve insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa mutlaka cennete girer. Bunun üzerine bir adam, ''Ya Resulallah, bugün halk arasında bu vasıfta kişiler pek çoktur.'' dedi. Resulullah da, ''Benden sonraki asırlarda da bulunacaktır.'' buyurdu. Müslümanlar arasında helal haram sınırlarını ortadan kaldırıcı, sınırlara tecavüz edici ve dolayısıyla helali haram, haramı helal edici hiçbir anlaşma, görüşme ve şart gündeme gelmesi caiz değildir. Dinini ve ırzını tertemiz kılmak için şüpheli olanlardan bile kaçınan muttaki Müslümanlar, helal haram sınırlarını hiçe sayıcı hiçbir hareketin içinde bulunamazlar. Amr bin Avf el-Müzeni'nin rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam. Müslümanlar arasında sulh caizdir. Ancak helali haram kılan ve haramı helal kılan sulh müstesnadır ve Müslümanlar şartlarına bağlıdırlar. Ancak helali haram kılan veya haramı helal kılan şart müstesnadır. Bütün bu bilgilerden sonra işgal edilmiş İslam topraklarındaki mustazaf mümin Müslümanların durumunu tekrar gözden geçirmek gerekir. Egemen tağutlar tarafından Allah ve Resulünün koyduğu sınırlar tecavüze uğrayıp çiğnenmiş, helaller haramlaştırılırken tüm haramlar helal kılınmış, hatta egemen güçlerin emniyet güçleri tarafından koruma altına alınmış, insanlar harama teşvik edilerek onların bu haramları işlemeleri için her türlü imkan sağlanmıştır. Zinadan faize, hırsızlıktan kumarın her çeşidine, insanların haklarının gasp edilmesinden içkinin her türlüsüne, şirkin hakimiyetinden tağutların hükümlerine boyun eğilip itaat edilmesine kadar her türlü zulmün, sömürünün ve işkencenin işlendiği işgal altındaki İslam topraklarında hayat nasıl olur? Düşünme kabiliyetini tüm bu olumsuzluklara rağmen kaybetmemiş, düşünebilenler bulunabilirlerse, sakin bir ortamda sakin bir kafa ile başlarını iki elleri arasına alıp uzun uzun ve de derin derin düşünmelidirler. Allah'ın affetmediği ve Allah'a karşı işlenen en korkunç suç olan şirk, tüm kurum ve kuruluşlarıyla egemen olduğu işgal olunan İslam topraklarında haramların her türlüsü yasallaşmış ve egemen güçler tarafından işletilmektedir. Böyle bir ortamın İslam ile yer değiştirmesi nasıl gerçekleşir? Şirkin yerine tevhid, küfrün yerine iman, haramların yerine helaller nasıl geçebilir ve bu değişim ne ile gündeme gelir? Düşünme kabiliyetini yitirmeyenler bunu tekrar tekrar düşünmeli ve kötülüklerin yok olması, iyiliklerin hayata hakim kılınması için çözüm üretmelidirler. İslam inkılabı bir değerler inkılabıdır. İslam inkılabı bir değerler değişimi inkılabıdır. Şirk ve küfür değerlerinin İslam değerleriyle yer değiştirme inkılabıdır İslam inkılabı. Haramların helallere yenik düştüğü ve yerini helallere terk ettiği bir inkılaptır İslam inkılabı. Tebliğ ve davet inkılabıdır bu. İnsanları irşad etmek, onları uyarmak, uyandırmak, bilgilendirmek ve şuurlandırmak inkılabıdır İslam inkılabı. İnsanların kullara kul olmasından kurtulup hayatlarının her biriminde Rableri Allah'a kul olmasını sağlamaya çalışmasıdır İslam inkılabı. Bütün kötülük odaklarının yok olması, iyiliğin, güzelliğin ve hayrın egemen olması çabasıdır İslam inkılabı. İnsanların yaratılış gayelerine uygun yalnızca Allah'a ibadet edecekleri bir ortamın sağlanması gayretidir İslam inkılabı. Zulmün ve sömürünün her türlüsünün ortadan kaldırıldığı, hakkın ve haklının galip geldiği bir cihadın anlamıdır İslam inkılabı. Ve İslam inkılabı bir değerler değişimi inkılabıdır. Bunlarla beraber İslam inkılabı gönüllerin fethi inkılabıdır. Hangi ortam ve hangi toplumda olursa olsun muttaki mümin yapacağı her hayırlı işi mutmain bir kalp ile gerçekleştirecektir. Muvahhid müminler yaptıkları işlerin hayırlı mı, hayırsız mı, olumlu mu, olumsuz mu, iyi mi, kötü mü olduğunu önce değişmez İslam ölçüsüne havale edecek, oradan onay alacaktır. Onay aldıktan sonra tekrar imanın ihata ettiği kalbine danışacak, oradan da sıhhatli bir onay aldıktan sonra niyetlendiği işi gerçekleştirecektir. Fetva anlatışa göre verilir. Dil neyi gündeme getirirse fetva o yönden olur. Eğer dil ile kalp bütünlüğü oluşmuşsa fetva yerinden verilmiştir. Eğer dil kalptekini anlatmaz, kalbe muhalefet ederse verilen fetva yerini bulmaz, kalp onu kabul etmez. Verilen fetva kalbe havale edilmeli ve oradan onay alınmalıdır. Muvahhid müminin kalbi imanın mekanı olduğu için her şeyi katıksız iman ölçüsünce değerlendirir. Tevhide imana topyekün İslam'a teslim olmuş bir kalp muvahhid mümini haramlardan uzaklaştırdığı gibi şüphelerden de arındırır ve Allah'ın izniyle dinini ve ırzını tertemiz hale getirir. Vabisa bin Mabet anlatıyor. O Resulullah'a iyilik ve kötülük hakkında soru sormayı içinden geçirerek geldi. Resulullah ona sordu. Sen mi söyleyeceksin yoksa ben mi sana haber vereyim? Sen bana haber ver dedi. Sen bana iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormak için geldin değil mi? Adam evet dedi. Bunun üzerine üç parmağını bir araya toplayıp göğsüme koydu ve buyurdu ki evet Vabisa, kendi nefsine sor, kendi nefsine sor. Üç kere tekrarladı. İyilik ruhunun yatıştığı şeydir. Kötülükse insanlar sana fetva verseler de içini kazıyan ve göğsünde tereddüt duyduğun şeydir. Resulullah'ın hadislerinden ilhamla Hasan bin Ebi Sinan şöyle demiştir. Ben takvadan kolay bir şey görmedim. Seni şüpheye düşürecek şeyi sana şüphe vermeyecek şeye terk et. Önderimiz Resulullah'ın beyanıyla gözünüzü açın, Allah'ın yeryüzündeki koruluğu da haram ettiği şeylerdir. Bundan dolayı Allah'ın sınırlarını çiğnememeli ve çiğnetmemelidir mümin Müslümanlar. Helal ile haram arasındaki şüpheli olan sınıra yaklaşmamalı ve bu sınıra tecavüz eden egemen müstekbir güçlere karşı gerekli tavrını sergilemelidir. Helal ve haramın belli olan sınırlarını ortadan kaldıran, helalleri yasaklayan ve haramları koruyan egemen tağutlara karşı Allah ve Resulünün emrettiği şekilde davranmalıdır. Bu tavır Allah'a gerçek kul, Resulüne gerçek ümmet olmanın vazgeçilmez ilkesidir. Önderimiz Resulullah'ın kalbin itminan bulması veya rahatsız olması hakkında bir hadisi şeriflerini hatırlatarak konuyu bağlayalım. Nevas bin Sem'an el-Ensari'den Resulullah şöyle buyurdular. İyilik ahlakın güzelliğidir. Günah ise kalbinde gıcık yapan ve başkalarının muttali olmasından hoşlanmadığın şeydir. İşte kişinin kendisini tartacağı en ideal ölçü budur. Bu ölçüye göre her mümin Müslüman kendisini hesaba çekip nefis muhasebesini yapabilir. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, helal ve haram sınırı başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Programımızı bu hafta burada noktalamak durumundayız. Bir sonraki programımızda İslam, hayatı düzenleyen yegane nizam başlıklı bölüm ile programımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, selametle ve sağlıkla kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.

0: بالليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İslami hizmetlerde uzun dahi olsa meşru yolu tercih edin. Yolun uzun oluşuna katlanın. Sabırlı olun ve acele etmeyin. Acelecilik daima yanlışlıkları beraberinde getirir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
2: Özel FM.
3: Aşk

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Bumerang. Bumerang. Gafletten kurtulmak. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir. Birincisi, gafletten kurtulmak, uyanık Müslüman olmak, gaflet sebepleri nelerdir? Bitmek tükenmek bilmeyen günlük hayat koşuşturmaları, gevezelikler, zevzeklikler, nefsin ve şeytanın tuzakları, cep telefonu bağımlılığı ve fetişizmi, aktüel haberler, ömrü boş yere tüketen bütün boş işler. İkincisi, faydamıza ve zararımıza olan şeyleri öğrenip bilmek için ehliyetli hocalardan okumak, doğru ve uyarıcı kitapları mütalaa etmek. Üçüncüsü, itikadını tahsih etmek, yani inançla ilgili bilgilerimizin doğru ve tamam olması için gayret sarf etmek. Dördüncüsü, beş vakit namaz kılıyorsa dosdoğru kılmaya çalışmak. Beşincisi, namaz kılmıyorsa hemen namaza başlamak. Altıncısı, nefsinin ve şeytanın kötülüklerine ve tuzaklarına karşı hazırlıklı ve tedbirli olmak. Yedincisi, hür ve mukim erkeklerin farz namazları ardında namaz kılınabilecek icazetli bir imamın arkasında cemaatle kılmaları. Sekizincisi, zekatı Kur'an'a, sünnete, şeriata, fıkha uygun şekilde parayı veya malı gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle ödemek, tüzel kişilere, dernek, vakıf, kurumlara değil ödememek, zekat uğurlarına kaptırmamak. Dokuzuncusu, Allah'a doğan bütün işlerimizde, ibadetlerimizde ihlaslı olmak. Onuncusu, yaratıklara karşı adaletli, insaflı, merhametli olmak. On birincisi, Rab olarak Allahu Teala'dan razı olmak, onu ilah bilmek, ondan başkasına ibadet etmemek. On ikincisi, ehli tevhid, ehli kıble bütün müminleri kardeş bilmek, onları sevmek, onlara acımak, onlara yardım etmek, onlara düşmanlık ve buğz etmemek, onları ötekileştirmemek. On üçüncüsü, ümmet birliği şuuruna sahip olmak, ümmet çatısı altında, teşkilatı içinde yer almak. On dördüncüsü, zamanın imamına, müminlerin emirine biat ve itaat etmek. On beşincisi, Allah'ın kadim kelamı olan Kur'an'ı kitap ve düstur kabul etmek, onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak durmak, öğütlerine kulak vermek, kıssalarından ibret almak. 16. İslam'ı Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği tek hak İbrahimi din bilmek, hak din olmakta ona ortak koşmamak. 17. Çocuklarına ilmihallerini öğretmek, buluğ yaşından sonra onlara beş vakit namaz kıldırmak. 18. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri muhtaç olanlarla paylaşmak. 19. Komşularla ve halkla iyi geçinmek, onların meleği olmak. 20. Büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça, meydan okurcasına işlememek. 21. Kendini beğenmemek, yaptığı ibadetlerden, ettiği hayırlardan dolayı ucba, kibre, gurura kapılmamak. 22. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına düşmemek için uyanık olmak. 23. Cemaat, hizip, fırka, parça, grup holiganlığı, militanlığı, fanatizmi yapmamak. 24. Ruhbanları, din büyüklerini erbap haline getirmemek, putlaştırmamak. 25. Kanaat, iktisat, tevazu sahibi olmak, israf etmemek. 26. Bilgide, kültürde, dünya işlerinde müşriklerden, kafirlerden, münafıklardan daha güçlü ve üstün olmak. 27. Din işlerinde ehli sünnet ve cemaat dairesi içinde bulunmak. Ehli sünnet inancından, ahkamından ve tatbikatından kıl kadar ayrılmamak. 28. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salihin efendilerimize, Rabbani rasih ulemaya, fukahaya, kamil mürşitlere çok hürmet etmek. 29. Kur'an'a, sünnete, şeriata uygun olmayan düzen ve sistemlerden razı olmamak, onları beğenmemek. Onların yerine İslami adil düzen ve sistemin gelmesini istemek ve bunun için doğru dürüst çalışmak. 30. Dünya işlerini, ibadetlerini, hizmet ve vazifelerini çok iyi yapar olduğumuz halde ahirete yönelik ve dönük bulunmak. 31. Parayı, malı, zenginliği, dünya şaşa ve debdebesini put, ana değer, temel amaç haline getirmemek. Dikkat edilmesi gereken bazı çok önemli ve hayati konulardan bahsetmektedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Molotov, Molotov, Rashashi.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Silahların gölgeleri altında kaldı hep umutlarımız. Her gün bir mısra öldü içimizde, sesimizi duyuramadık. Savaşı biz istemedik. Doğduğumuzda savaşın ortasında bulduk kendimizi. Yaşamak için direnmeyi, yaşayan bir ölü olmamak için de direnişi öğrendik. Daha yürümeyi öğrenmeden. Güzel çocukluk anıları yok hatıralarımızda. Ya da bakkaldan aldığımız şekerlerin tadı. Kumdan kaleler yapıp oynamadık hiç. Çünkü etrafımızda kale gibi duvarlar örülüydü. O duvarlardan mıdır, yoksa Müslümanların sağırlaşmış vicdanlarından mı bilmem, sesimizi çok az kişiye duyurabilirdik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Her gürültü koptuğunda annem kollarıyla sarar, koynunda saklardı beni. Ben annemi severdim, annem de beni. Hep yanımda olacak sanırdım. Beni hep böyle koruyacak. Oysa hayatımın büyük bir çoğunluğunu onsuz yaşamak zorunda kaldım. Annemle oynar oynardık evimizin bahçesinde. O gün anne dedim. Bu kez ben yumacığım. Ve saymaya başladım. 1, 2, 3, 5, 8, 10. Anne oldu mu dedim. Ses yok. Tam o sırada bir gürültü koptu. Yer sarsıldı. Her taraf toz duman. Sonra bağırışmalar, feryatlar. Anne dedim. Ses sobelemeyeceğim. Anne ne olur ses ver. Söz bak sobelemeyeceğim. Ne olur ses ver. Annem o gün saklandığı yerden, evimizden hiç çıkamadı. O gün yemin ettim, bunun intikamını alacağım diye. Söz verdim kendi kendime, ahirette gaflet içindeki Müslümanlardan bunun hesabını soracağım diye. Savaş çok şey öğretti bize. Birbirimizi sevmeyi, düşmanın karşısında kenetlenmeyi, inanıyorsak üstün olduğumuzu, kardeş olduğumuzu. Gözlerimizden akan her damla yaş, tarihe düşülen bir nottu aslında. Damarlarımızdan yere dökülen her damla kan, içimizde intikam için bileğlenen bir bıçaktı. Her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamayı öğrendik. Her günümüzü son günümüzmüş gibi. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Deniz kenarlarında tatilde değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Büyük AVM'lerde alışveriş yaparken değil. Filistin'de geçti benim çocukluğum. Sabah namazına kalkmak için uğraştığınız sıcacık evlerinizde değil, Filistin'de. Şimdi ise ömründe bir Yahudi'yi karşısında görmemiş insanlar, bir yakınına yerde kanlar içinde yatarken sarılmamış insanlar, bize yapılanları film seyreder gibi seyrediyor haber bültenlerinden. Bazen ufak da olsa bize eleştirmeden de duramıyorlar. İşlerinden en iyisi, belki bir iki damla gözyaşı döküp lanet okuduktan sonra Siyonistlere devam ediyor hayatına kaldığı yerden. Yahudi malı arabasına binip Yahudi malı elbisesini giyip Yahudi malı yiyeceklerini tüketirken ellerinde Yahudi malı sigarayla lanet okuyorlar İsrail'e ve ABD'ye. Ya Rab, ne büyük gaflet, ne büyük gaflet. Biz ise her günümüzü son günümüzmüş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Her günümüzü son günümüzmüş gibi.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
2: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası. Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki bedenin hareketi hayatın kanıtı olduğu gibi yapılan ibadette Allah'ı tanımanın kanıtıdır. Denilmiştir ki nimete nankörlük o nimeti ayıplayıp kınamaktır. Aklı kıt kişiyle arkadaşlık yapmak da uğursuzluktur.
2: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Saat 24. 24. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net. Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.
3: Dost doğru olmak. Muhterem Müslümanlar, sizlere bu hutbemde bir ayet, bir de hadisi şerif arz edeceğim. Dikkatlerinizi istirham ediyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İman ettim de sonra dost doğru ol. Bu hadisi şerif, İslam'ın itikat, söz ve amel ile ilgili bütün esaslarını iki kelime üzerinde toplamıştır. Allah'a iman, vahiy nizamına inanmaktır. İstikamet de kitap ve sünnetle emrolunan şeyleri yerine getirmek, din ile dünyayı ayırmamaktır. İnsanı hakikate ulaştıracak yol istikamettir. İstikametleri bozuk olan fert, aile, toplum ve milletlerin ahir ve akıbetleri hep hüsran olmuştur. Etrafına bakanlar, ibret alma yeteneğinde olanlar bu acı gerçeği görüp meselenin şahidi oluyorlar. Muhterem Müslümanlar, iman etmekle şereflendiğimiz Kur'an-ı Kerim bizlere ibret ve hikmet kapılarını açmakta. İmanlarının lezzetini alabilenlere istikametlerini tayin etmektedir. Bu konudaki ayetlerden biri de Hud suresinin 112. ayetidir. Hud suresindeki emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti nazil olduğu zaman İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bundan daha şiddetli bir ayet nazil olmadı demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de Hud suresi beni kocalttı buyurmuşlardır ki maksat bu ayettir. Hud suresini çok okuyalım muhterem cemaat. Okuyalım, ibret alalım, tefekkür edelim, tezekkür edelim, icabını yerine getirelim. Bu ayetlerin vahyediliş hikmeti budur. Her ayetin bir hükmü, bir de hikmeti vardır. Hikmetine eremediğimiz ayetten gerekli dersi alamayız. İman zafiyetine düşebiliriz. Kendimizi muhafaza altına almamız bu ayetlerin icablarını yerine getirmemize bağlıdır. Sakın ola ki vazifelerimiz konusunda hassasiyetlerimizi muhafaza edelim. Muhterem Müslümanlar, Allah'a iman ilmin hulasası olduğu gibi istikamet de müntehası yani sonudur. Bunlardan biri eksilince önümüz kararır. Çukurları göremeyiz. Düşer, cehennemi boylayabiliriz. Bu ne kötü bir sonuç olur. Bu meselede gaflete düşmememiz için Allah Celle Celaluhu bizlere günde en az kıldığımız 40 rekat namazda bunu tekrar ettiriyor. Fatiha suresinin sonunda biz bunları okuyoruz. Sadece okumuyor, okumakla birlikte Allah'tan istikametimizin düzgünleşmesi için yardım talebinde de bulunuyoruz. Muhterem Müslümanlar, bu hutbemizde iman ve istikamet üzerinde durduk. İnşallah böyle bir meseleyi ele almakla isabet ettik. Muvaffakiyetimiz için dua edelim. Mevlüt Özcan, Milli Gazete.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'nin çok değerli dinleyiciler, sevgili öğrencilerim. Programımızda orta düzey derslerde yeni bir bölümde daha sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 142. sayfası ve devamını ele alacağız. Bu sayfada, sayfa 142'de 9. alıştırmada Teemmelil emsiletel atiyete li ihtahuma vel uhra başlığını görüyoruz. Aşağıdaki örneklerde ihtahuma ve el uhra için, yani bunlar için verilen örnekleri inceleyin ya da incele anlamında bir başlık var. Teemmel el emsiletel atiyete, aşağıdaki örnekleri incele. Li ihdahuma vel uhra. İhdahuma ve el uhra ifadeleri için verilen aşağıdaki örnekleri incele. Birinci cümle. Li uhtani, benim iki kız kardeşim var. İhdâhuma müderrisetun vel uhra mumarrizatun. Onlardan birisi öğretmen, diğeri ise hemşiredir anlamında bir cümle. Programımızın bir önceki bölümünde ehaduhuma ve el-âhar ifadelerinin kullanımına dair örnekler üzerinde durmuştuk sevgili öğrencilerim. Bu bölümün hemen ilk dakikalarında bir önceki bölümde ele aldığımız, işlediğimiz ehaduhuma ve el-ahar ifadelerinin müennes biçimleri, müennes kipleri olan ihdahuma ve el-uhra ifadelerini tanıyacağız. Dikkat ederseniz burada ihdahuma ve el-uhra kelimeleri kız kardeş anlamındaki uht için kullanıldı. O halde buradan çıkaracağımız sonuç şu olmalı. Ehaduhuma ve el-ahar ifadeleri cinsiyeti bakımından müzekker olan bir varlık için kullanılırken, ihdahuma ve el-uhra ise cinsiyeti bakımından müennes olan varlıklar için kullanılır diyeceğiz. İkinci cümle. İndi seyyaratani. İhdahuma hamra'u vel-uhra beyza'u. Benim iki arabam var. Onlardan birisi kırmızı, diğeri ise beyaz diye tercüme edebileceğimiz cümlede ihdahuma ve el-uhra ifadelerini görüyoruz. Seyyaratan, iki otomobil anlamındaki seyyaratan için kullanılan ifadeler. Üçüncü cümle. Fi karyetina medrasetani. Bizim köyümüzde iki okul var. İhdâhuma mutevessitatun vel-uhra thâneviyyetun. Onlardan birisi ortaokul, diğeri ise lise anlamında bir cümle. Dördüncü cümle. El-cümletur râbi'a. Ketebtul yevme risâleteyni. Bugün iki mektup yazdım. İhdâhuma li ebi vel-uhra li sadîkî. Onlardan birisi babam, diğeri ise arkadaşım için anlamında bir cümle. Bu cümleden hemen önceki okuduğumuz 3 numaralı cümlede yer alan ihdâhuma ve el-uhra ifadeleri söz konusu cümledeki medrasetan kelimesi için, iki okul kelimesi için kullanıldı. Dördüncü cümlede okuduğumuz, yani karşılaştığımız ihdâhumâ ve el-uhrâ ifadeleri ise, bu cümlede okuduğumuz iki mektup anlamındaki risaleteyni kelimesi için kullanıldı. Beşinci cümle, câet müderrisetâni cedîdetâni ihdâhumâ lissîrati vel-uhrâ littefsîri. İki bayan öğretmen, iki yeni bayan öğretmen geldi. Onlardan birisi siyer, diğeri ise tefsir için. Yani birisi siyer hocası, diğeri ise tefsir hocası anlamında. Bu alıştırmanın, yani alışma 9'un sonunda parantez içerisinde el-muzekkeru ehadun, el-muennesu ihda şeklinde bir ifade görüyoruz, bir not görüyoruz. Ehad kelimesi müzekker, ihda kelimesi ise müennestir şeklinde bir açıklama girilmiş buraya. Bu bilgiye zaten siz sahip oldunuz. Programımızın bir önceki bölümünde ehad kelimesini işledik. Bununla ilgili örnek cümleler okuduk. Bu bölümün hemen girişinde şu dakikaya kadar da ihda kelimesinin müennes olduğunu, müennes varlıklar için kullanıldığını öğrendik. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 142. sayfasında yer alan 9. alıştırmayı da tamamladık. Şimdi alıştırma 10'a geçelim. Teemmelil emsiletel atiyete, aşağıdaki örnekleri incele. El cümletul ula, birinci cümle. Hazel kalemu zullevneyni mufidun cidden. Bu iki renkli kalem çok yararlı, çok faydalı veya bu iki renkli kalem gerçekten yararlı, faydalı anlamında bir cümle. Burada tesni olan isme dikkatinizi çekmek istiyorum. Tesni olan isim el-levneyn. İki renk anlamındaki el-levneyn müsennadır, yani tesniyedir. Zu, lili, lulu veya sahibi anlamındaki bu kelimeden sonra gelmesi sebebiyle zu ile el-levneyn arasında izafet terkibi, yani isim tamlaması ilişkisi vardır. İsim tamlamasının ikinci elemanı olan mudafun ileyh daima mecrur olacağından buradaki el-levneyn müsennadır ve müsenna olması sebebiyle de cer alameti ya olmuştur deriz. İrab ilişkisini bu şekilde izah ederiz. İkinci cümle Eyye kamisin gaselti ya ummi. Anneciğim hangi gömleği yıkadın? Peki çocuğunun bu sorusunu cevaplayan anne ne demiş? غَسَلْتُ الْقَمِيْسَ ذَلْجَيْبَيْنِ İki cepli gömleği yıkadım demiş. Burada yine el-ceybeyn iki cep anlamındadır. Başındaki ذَا لِلِي لُولُ anlamında bir aidiyet bildiren yani böyle bir ekle söz konusu ismi anlamamızı sağlayan bir sözcüktür. İki cepli diye anlamamızı sağlayan efendim ifade zadır. Ve kendisinden sonra gelen isme mudaf olacaktır, olmuştur. Kendisinden sonra gelen el-ceybeyn mudafun ileyhtir, mecrurdur, cer alameti yadır. Gaseltul kamisa vel ceybeyni iki cepli gömleği yıkadım anlamında. El cümletü salise üçüncü cümle El mudiru fi tilkel gurfeti zatin nafizeteynil meftuhateyni. El müdiru fi tilkel gurfeti. Müdür şu odada veya o odada şeklinde anlayabiliriz. Müdür o odada. Peki odanın bir vasfı, bir niteliği, sıfatı var mı? Var. Hangi odada? Zatin nafizeteynil meftuhateyni. İki açık pencereli odada. Yani iki açık penceresi olan odada. Müdür o iki açık penceresi olan odada anlamındaki cümlede. Ennafizeteyn zatiden sonra gelmiştir. Ve zatiden sonra gelmesi sebebiyle mecrurdur. Zati mudaf, ennafizeteyni mudafun ileyhtir. Mudafun ileyh olan öğe cümlede daima cer durumunda bulunacağından, mecrur olacağından, tesne ismin cer alametinin de ya oluşundan hareketle söz konusu bu kelime zatiden sonra ennafizetani şeklinde değil de ennafizeteyni şeklinde gelmiştir. El cümletur rabi'a, dördüncü cümle. Limen hazihi seyyaratu zatul babeyni. Bu iki kapılı araba kimin? Bu iki kapılı otomobil kimin? Anlamında bir soru cümlesi. Burada da yine zatü'den sonra gelen elbabeyn zatü ile isim tanımlaması ilişkisi içerisindedir. Dolayısıyla zatü mudaf, elbabeyni mudafun ileyhtir, mecurdur, cer alameti yağdır deriz. Öyleyse tesniye bir ismin herhangi bir tamlama yapısında mudafun ileyh olması durumunda mecrur olacağını ve cer alametinin ya olacağını öğrenmiş oluyoruz. Öyleyse tesniye bir isim, isim tamlamasında tamlayan konumunda olursa o takdirde sonunda bulunan ses ani değil eyni olacaktır. Cer durumunda bulunur, bulunuyor şeklinde irab edilecektir ve cer alameti yağdır diye izah edilmelidir. El cümletul hamise, beşinci cümle. Zalikel mescidu zul menarateyni cemilun cidden. O iki minareli cami çok güzel veya gerçekten güzel anlamındaki cümlede yine el menarateyn zudan sonra gelmiş. Zu mudaftır. El menarateyn mudafun ileyhtir. El menarateyn mecrurdur, cer alameti yağdır diye irab ederiz. El cümletü sadise, ene la uhibbu zâker racule fe innehu zu vecheyni. Ben şu adamı sevmiyorum. Ben şu adamı sevmem. Fe innehu zu vecheyni. Kuşkusuz o iki yüzlü veya zira o iki yüzlü şeklinde de anlayabiliriz. Ene la uhibbu zâker racule fe innehu zu vecheyni. Burada konumuzla ilgili olan sözcük kelime vecheynidir. Zudan sonra gelmesi münasebetiyle mudafun ileyh olmuştur, mecrurdur, cer alameti yağdır deriz. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 142. sayfasında yer alan 10 numaralı alıştırmayı da tamamladık. Şimdi karşı sayfaya, sayfa 143'e bakalım. Burada sayfa başında el kelimatul cedidetu başlığını görüyoruz. Yeni kelimeler anlamında raculun zu vecheyni ifadesi var. Bu ifadenin taşıdığı anlam iki nokta üst üste konulduktan sonra ellezî ye'ti kulle taifetin bima yurzîhâ şeklinde bir açıklama cümlesiyle izah edilmiş kitabımızda. Raculun zu vecheyni. Az önce sayfa 142'deki 10. alıştırmanın 6. cümlesinde biz bu tabirle karşılaştık. Bu terkibi tanıdık. Racul zu vecheyn. Zu vecheyn terkibini iki yüzlü diye tercüme ettik. Raculun zu vecheyn. Bu ifadede ise iki yüzlü adam anlamı var ki zaten şerhinde de şöyle bir ifade karşımıza çıkıyor. Raculun zu vecheyni. Kimdir bu? Nedir bu? Ellezî ye'tî kulle taifetin bima yurdîhâ. Her bir gruba, her bir topluluğa onları hoşnut edecek şekilde gelen, o şekilde davranan kişidir. Her bir topluluğa kendilerini hoşnut edecek şekilde davranan kişiye racul zu vecheyn denir. Yani iki yüzlü adam anlamında. Peki burada verilen kelimelerden muşt kelimesinin anlamının tarak olduğunu biliyorsunuz. Muşt çoğulu emşat. Tarak, taraklar şeklinde. Mihaddetun çoğulunun mehaddun olduğu kitabınızda kaydedilmiş yastık anlamında bir kelime. Zirrun çoğulu ezrarun, düğme anlamına gelir. Zirrun çoğulu ezrarun, düğme. Sonra 3. satırda yer alan ilk kelime mir'atun çoğulu meraya, mir'atun ayna.

Don faydalı, yararlı anlamında bir kelime. Es-siratu siyer. Et-tefsiru tefsir. Zebaha yezbahu. Zebaha boğazladı, kesti anlamında bir fiildir. Zebaha yezbahu. Zebaha mazisi, yezbahu muzarisidir. Sonra şerraha yeşrahu. Şeraha açıkladı, şerh etti, anlattı anlamında bir fiildir. Muzarisi yeşrahudur. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızda sayfa 143'te yer alan El Kelimatul Cedidetü bölümünü de tamamladık. Şimdi bir sonraki sayfaya, sayfa 144'e geçelim. Bu sayfada, sayfa 144'te Eddersul Hadi vel İşrum başlığını görüyoruz. 21. ders anlamında. Her dersimizde olduğu gibi, her parçada olduğu gibi burada da yine bir diyalog var. Ve diyalogun ilk sözü öğrencilere ait. Ettullabu, öğrenciler ne demişler, ne sormuşlar bakalım. Keyfe haluke ya ustazena şeklinde efendim bir soru yöneltmişler hocalarına. Ne demişler? Hocam nasılsınız? Ustazena ifadesini hocamız diye tercüme ederiz ama biz dilimizde, Türk dilinde, yani öğretmenimize hadini hatırını soracağımızda hocamız nasılsınız şeklinde bir efendim hitap kullanmayız. Yani hocam nasılsınız deriz. Keyfe haluke ya ustazena. Evet hocam nasılsınız? El müderris. Hoca ne demiş? Öğretmen ne demiş? Bi hayrin, iyiyim. Ahmedullahe ve eşkuruhu. Allah'a hamd ediyorum ve ona şükrediyorum. Allah'a hamd ederim, şükrederim. Ene ma era Harune. Ben Harun'u göremiyorum. Elem yahzur. Gelmedi mi? Et-tullab. Naam. İnnehu lem yahzuril yevme. O bugün gelmedi. El-müderris. Ve ayna astiqa'uhu el-thelâthe. Ve eyne astiqa'uhu thalâsetu. Onun üç arkadaşı nerede? Onun üç arkadaşı nerede? Et-tullâbu hum aydan lem yahduru. Onlar da gelmediler. Hum aydan lem yahduru. Onlar da gelmediler. El-müderrisu et-ta'rifûne eyne zehebu. Nereye gittiklerini biliyor musunuz? Biliyor musunuz nereye gittiler? Ahadut-tullabi, öğrencilerden birisi. Zunnu ennehum zehebu ilel matari. Ben sanıyorum onlar havalanına gittiler. Onların havalanına gittiklerini zannediyorum. Niçin? Listikbali raisihim. Başkanlarını karşılamak için. Hangi başkan? Ellezî ye'tî el-yevme. Bugün gelen. İlel medînetil münevverati li ziyareti mescidir rasûli sallallahu aleyhi ve selleme. Onlar bugün Medine-i Münevvere'ye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidini ziyaret için gelen başkanlarını karşılamak için havalanına gittiler sanıyorum. El-müderris, ekatabtumul vacibati ya ebnai. Yavrularım, ödevlerinizi yaptınız mı? Burayı motomot tercüme edecek olursak yazdınız mı deriz ama biz Türk dilinde ödevi yazmak değil yapmak deriz. O yüzden ödevlerinizi yaptınız mı diye tercüme etmeyi tercih ediyorum.

0: Et-tullâbu na'am ketebnâ, evet yazdık veya evet ödevlerimizi yaptık anlamında. Peki burada Ali'nin cümlesinde kalalım. Programımızın gelecek bölümünde Ali'nin sözüyle inşallah programımızın gelecek bölümüne başlamış olalım. Bir sonraki bölümde görüşmek umut ve duasıyla fi emanillah.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM uyarıyor. İnsan hayatı zamandan ibarettir. Zamansa büyük bir hazinedir. Zaman hazinemizi sakın ola günah sermayesi yapmayalım. Her insanın beşeriyet icabı iyi ve kötü yönleri bulunabilir. Bizler her zaman iyi yönlerine bakalım. Kötü işleri başkalarına zarar vermediği müddetçe onları ifşa etmeyelim. Ancak kendilerine de gizli gizli nasihat yapmayı ihmal etmeyelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç sınıf insan vardır ki Allah hiçbir gölgenin bulunmadığı günde arşının gölgesinde onları gölgelendirecektir. Şiddetli soğuk havalarda abdesti tam alanlar, cemaate katılmak için karanlık gecelerde camilere yürüyenler, açları doyuranlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa, Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla, dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa,
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım, dedi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذي. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, İzimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, deniz de kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
2: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

Özel FM 103.2. Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah değerli kardeşler. Bugün inşallah Abdülfettah Ebu Gutte'nin bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları isimli kitabından ders işlemeye devam edeceğiz. Bugünkü bölümümüz kadınlara öğretmeye ve vaaz vermeye önem vermesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımların eğitimini, özellikle hanımlar toplumda anne pozisyonunda oldukları için ve anneler çocukları yetiştirirken çok en başat görevli ve etkin kişiler olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımların tabii ki eğitimine çok önem veriyordu. Ve onların da ihtiyaç duyduğu şeyleri onlara anlatıyordu. Yine bir İmam Buhari ve Müslim'de rivayet edilen imamın hanımlara vaaz vermesi ve onlara öğretmesi bahsi. İbn Abbas'tan rivayet eden bir hadisi inşallah okuyalım. Şunu kesin olarak söyleyeyim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını hutbeden önce kıldı. Sonra hutbe okudu. Kadınlara işittiremediğini görünce yanlarına vardı. Onlara vaaz-ı nasihatte bulundu.

Hadis Ebu Said el-Hudri rivayet ediyor bunu da. Kadınlar Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan geldiler ona ve sizden istifade etmede erkekler bize baskın çıktılar. Bizlere bir gün ayırın da o gün Allah'ın sizlere öğrettiklerinden bize öğretin dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şu gün toplanın buyurdu. Onlar o gün toplandılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına vardı ve Allah'ın kendisine öğrettiklerinden onlara öğretti. Sonra şöyle buyurdu. Sizden biri çocuklarından 3 tanesini önden gönderirse bunlar mutlaka onun için cehenneme perde olurlar. Bir kadın iki de deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki de yani böyledir diye buyurdu. Yani o kadını tasdik etti, ona böyle bir müjde vermiş oldu. Bir başka tarikte bu hadisle alakalı İbn-i Cüreyç Ata bin Ebi Rabah'a soruyor. Diyor ki bugün imamın hutbesini bitirdikten sonra kadınların yanına varıp vaaz-ı nasihatte bulunmasını vazifesi olarak görüyor musunuz deyince Ata şu cevabı veriyor. Evet, hayatıma and olsun ki bu onların ifa etmeleri gereken bir vazifedir. Neden bunu yapmazlar ki? Bu iki örnek kadınların tesettüre dikkat ederek, kadın erkek ayrımına dikkat ederek mescitlere, camilere geldiğinde onların yeteri kadar tıpkı erkeklerin öğrendiği gibi öğrenmeleri gerektiği, dinlemeleri gerektiği, imamların, eğitimcilerin, gerek erkek özellikle hanım eğitimcilerin, onların da bir şekilde eğitilmesi gerekiyor zaten. Kadınların eğitimine dikkat edilmesi gerektiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden görüyoruz. Özellikle Müslümanlar olarak bazen hanımlarımızı, kız kardeşlerimizi ihmal edebiliyoruz. Hep kendi aramızda, erkekler kendi arasında konuşuyor, tartışıyor vesaire. Dolayısıyla bazen unutuyoruz. Kadınları belki sadece gündelik meselelerle ilgilenmeleri gerektiği şeklinde bir hayata hapsetmeye farkında olmadan ya da hiç düşünmeden buna sebep olabiliyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hanımların da tıpkı erkekler gibi onlar kadar. Bazen hatta öyle örnekler görüyoruz ki hanımlar eşinden daha iştiyaklı olabiliyor, daha iyi ders anlatabiliyor ya da dinleyebiliyorlar. O yüzden müessese olarak da pek çok müessesenin, vakfın, derneğin, eğitim müessesesinin bu konuya dikkat etmesi, hanımların özellikle kendi aralarındaki organizasyonu, eğitimi, kaynaklara ulaşabilmesi, eğitimleri dinleyebilmesi konusunda anın vacibi olacak şekilde o günün araçlarını, gereçlerini kullandırmaları gerekiyor. Yeri geldiğinde hanımlara daha çok torpil geçmek gerekiyor ve dolayısıyla eğitim almaları açısından, çünkü onlar daha hevesliler yeri geldiğinde, bu gerçekten güzel bir şeydir. Allah bize de böyle ümmete böyle hanımlar inşallah nasip etsin. Hanımları da erkeklerle bu alanda yarışacak bir iştiyaka getirsin inşallah. Yer yer bu örnekleri gördüğümüzde de mutlu oluyoruz. Bir diğer hususa geldi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir eğitimci olarak, bir muallim olarak dikkat ettiği hususlardan biri ya da yaptığı, ortaya koyduğu hususlardan biri bazen kızması, bazen sertleşmesi. Şimdi hakikaten bir eğitimci yeri geldiğinde öğrencisinin şımarıklığına, umursamazlığına, bazen farkında olmadan düştüğü gaflete onu uyandırmak için, onu sarsmak için sert bir müdahalede bulunabilir. Buradaki sertlikten kasıt tabii tekme, tokat, dövmek falan gibi bir şey kastetmiyoruz. Belki ses tonunu yükselterek, ona kızdığını belli ederek, onu uyandırmak tabiri caizse. İnsanız hepimiz. Bazen hata yapıyoruz. Girmememiz gereken konulara bazen girebiliyoruz. Bazen kendim, çünkü bu insan neden girmemesi gereken konulara girer? İnsan neden mesela kafasının basmadığı ya da basmayacağı konuları değerlendirmeye, hatta bazen hüküm vermeye çalışır? Çünkü bu kibirdir. Bu kibrin bazen farkında olmayabilir insan. Dolayısıyla böyle durumlarda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hemen sahabesini kızardı. Onları korurdu yani. Mesela Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma anlatıyor bir olayı. Kader meselesini tartışırlarken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabının yanına çıka geldi. Hiddetinden sanki yüzünde nar tanesi yarılmış gibiydi. Onlara dedi ki bununla mı emrolundunuz? Bunun için mi yaratıldınız? Kur'an'ın ayetlerini
birbirleriyle vuruşturuyorsunuz. Sizden önceki ümmetler

0: işte böyle şeyler, yani bu sebepsiz tartışmalar yüzünden helak oldular. Abdullah bin Amr diyor ki, değerli kardeşler, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunamadığım meclisleri içinde bir tek bunda bulunmadığım için sevindim. O kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kızmış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kızdığı bir mecliste olmak, yani o konuyu tartışıyor olmak mesela, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın belki hayal kırıklığına uğratmış olmak Müslümanlar için hakikaten çok üzücüdür. Dolayısıyla Abdullah bin Amr'ın buradaki şükrünü anlayabiliyoruz yani. Burada özellikle Müslümanlar o anki tartışmanın sıcaklığıyla, işte Allah şöyle buyurmadı mı diye ayet getiriyor mesela. Karşı tarafta peki şöyle buyurmadı mı diyor. Dolayısıyla kader konusu hakikaten Allah-u Teala'nın zamandan münezzeh oluşu, ezeli ebedi bilgiye, ilme sahip oluşundan ötürü aslında insan aklını aşan bir konudur. Dolayısıyla kader meselesi maalesef günümüzde de her zaman, tarihin her döneminde boş yani kısır spekülatif tartışmaların maalesef mezesi, çerezi haline indirgenmiştir maalesef. Hatta kaderiye diye bir mezhep çıkmıştır. Kaderiye ve cebriye, kader konusunda iki ayrı uç mezheptir bunlar. Cebriye insanın iradesini hepten yok sayar. Kaderiye ise insanı adeta bir yaratıcı kadar, yaratıcıya yakın bir iradeye nispet eder. İkisi de aşırı bir uçtur. Kaderi reddeder, kaderiye mezhebi. Halbuki bu ikisinin ortasıdır. Allah-u Teala'nın yazdığı kader vardır. Çünkü Allah-u Teala ezeli ilmiyle her şeyi bilir. Ama insan bu hayat çizgisi içerisinde yaptıklarından sorumludur. Bu ikisi birbiriyle çelişmez. Ve dolayısıyla Allah-u Teala da zaten ayetleriyle bunu anlatıyor. Bunun üzerine çok tartışmak insanın aklının ötesini tartışması demektir. Dolayısıyla anlamsızdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o yüzden kızıyor buna. Ve zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam neden kızdı da hemen kendisi vefat ettikten sonra ortaya çıkıyor. Çünkü bununla ilgili iki tane bidat, ehli bidat mezhep ortaya çıkmış. Bir başka hadis kader meselesini tartışırken, bunu da Ebu Hureyre rivayet ediyor. Kader meselesini tartışırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanımıza çıka geldi. Öyle kızdı ki üzerine nar sıkılmış gibi yüzü kızardı. Sonra şöyle buyurdu. Bununla mı emrolundunuz? Ben size bununla mı gönderildim? Sizden öncekiler bu meselede münakaşa ettikleri için helak oldular. Bir daha bu meseleyi tartışmanızı sizlere yasaklıyorum, yasaklıyorum. Gerçekten bizden önceki ümmetler de kendi aralarında sonuca varmayacak, hiçbir sonuca bağlanmayacak, bağlanamayacak spekülatif felsefi tartışmalar yüzünden birbirinden ayrıldı. Öyle birbirine düşman olan mezhepler oldular. Çok, bu çok ilginçtir, çok önemlidir. Maalesef demin daha söyledik ki hani bu biraz kibirdir. İnsan aslında hiçbir bilgisinin olmadığı, ortada hiçbir delilin olmadığı bir konuda aklen bir hükme vardığında, karşı taraf ise başka bir hükme vardığında bu ikisinin birbiriyle amansız bir mücadeleye girmesi son derece nefsi bir duruma, nefsi bir mücadeleye sahne olabilir o an. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların bunlarla vakit kaybetmesini istemiyor. Çok nefis devreye girebilir orada. Ayeti o şekilde anlar. Çünkü akıl insanın aynı zamanda haz aldığı bir melekesidir. Akıl yürütmek, akılla bir şey anlamak, öğrenmek insana haz verir. Bu biraz böyle sadece sırf bilmek için ya da sırf karşı tarafta tartışmada karşı tarafı yenmek için kullanılan bir araca indirgendiğinde akıl, işte maalesef orada ciddi bir ego çarpışması, egoların çarpışmasını izliyoruz aslında. Hakiki anlamda bir fikir tartışması ya da delilleri anlama, bir istidlal çalışması değil ve bir ego çarpışması, kim kimi yenecek çarpışması. Hatta tarihte öyle olaylar oluyor ki hani sadece birbirlerine üstün olmaya çalışmak için tartışan ve zevk için tartışan tartışma ortamları oluşabilmiş. Bu tabi biraz ilmi düşünceyi, hikmeti biraz metalaştırıyor dolayısıyla. Bir günümüzde, özellikle biz günümüzde de bunun örneğini görüyoruz, bir tüketim unsuruna dönüştürüyor değil mi? Yani sanki yemeği, içmeyi, oyuncağı, giysiyi tükettiğimiz gibi tükettiğimiz bir metaya indirgiyor. Halbuki bilgi, ilim hakikate açılan kapıdır. İnsanı kendisini eğitecek, ruhunu eğitecek, ona ruhi anlamda bir aşama kazandıracak bir şey olması gerekirken bir tatmin aracına dönüşebiliyor, Allah muhafaza. Dolayısıyla onu en başından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en böyle temelden kesmiş oluyor. Bir diğer başlığımız öğretim, tebliğ ve diğer işlerde yazıyı bir araç olarak kullanması. Resulü Aleyhisselatü Vesselam yazma meselesini tabii ki kullandı bir araç olarak. Yazma konusu aslında önemli bir konu. Hadis tarihi açısından, İslami ilimler tarihi açısından yazma konusunu iyi anlamak gerekiyor. Çünkü sadece ilmi değil, psikolojik ve sosyolojik olarak da yazım meselesinin, yazılı kültür konusunun ne olduğu, nerede olması gerektiği, bunu anlamak çok önemli. İslam ümmeti bunu, İslam ümmetinin ilim anlamında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam itibaren yaşadığı gelişim bu anlamda çok güzel, çok önemli bir gelişimdir. Bu gelişimi inşallah biraz açacağız ama şimdilik bir giriş mahiyetinde söylemiş olalım. Yazma meselesi önemli bir konudur. Sözlü kültür, yani sözle aktarmak, yüz yüze aktarmak, yüz yüze eğitim de önemli bir konudur. Şifahi eğitim de önemli bir konudur. Dolayısıyla ikisi, hem yazma hem sözle eğitim, yüz yüze eğitim, her ikisi de bütüncül olarak kişiyi, insanı, bireyi ve toplumu eğitecek iki temel araçtır. Dolayısıyla birini diğerine tercih etmek doğru değil. Her ikisinin kendine özgü çok çok hayati avantajları vardır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 15'ten fazla vahiy katibi vardı. Kur'an'ı dinliyorlardı ve yazıyorlardı onlar. Daha sonra Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine başka bölgelere ya da meliklere mektup gönderdiği vaki malum. Onun için katipleri vardı. Aynı zamanda başka işlerin yazım içinde yine katipler söz konusuydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda ketbeden, yani yazan, katiplik yapan birkaç ismi zikredelim. Mesela Hulefai Erba, yani Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Zeyd bin Sabit, Ubey bin Kab, Zübeyir bin Avvam, Halid bin Said, Eban bin Said bin As, Hanzala bin Revi, Muaviye bin Ebi Sufyan gibi radıyallahu anhum, Allah hepsinden razı olsun, sahabeler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın katipleriydi. Kur'an'ı kendi elleriyle sahifelere geçiren çok önemli ilim neferleriydi bu sahabeler. Dolayısıyla yazma konusuna bir giriş yaptık. İnşallah hem rivayetlerle Resulü Aleyhisselatü Vesselam yazmaya izin verdiği, vermediği durumlar, yazım konusuna inşallah bir sonraki derste yine ayrıntılı bir şekilde gireceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki, nefsani zevk ve düşkünlükler kralları köle yapar. Sabırsa köleleri kral yapar. Yusuf'la Züleyha'nın hikayesini bilmez misin? Denilmiştir ki, nefsinin özlem ve arzularını aklının kontrolünde tutan kişiye müjdeler olsun. Aklını nefsinin özlem ve arzularının kontrolüne veren kişiye de yazıklar olsun. Denilmiştir ki, günahlardan uzak duranın kalbi hassaslaşır. Haramdan uzak durup helal rızık yiyenin de düşüncesi berraklaşır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Boomerang. Boomerang. Gerçekten size sağmal hayvanlarda da bir ibret vardır. Biz size onların kanlarındaki fışkıyla kan arasından lezzetli ve içenlerin boğazlarından kolayca kayıp giden halis bir süt içiriyoruz. Nahl Suresi 66. Hayvanlarda da sizin için gerçekten bir ibret vardır. Onların karınlarındakilerden size içiriyoruz ve sizin için onlarda hem birçok yararlar vardır hem de etlerinden yersiniz. Mü'minun Suresi 21. İnek sütüyle tedavi olunuz. Çünkü ben Yüce Allah'ın bunda şifa yarattığı kanaatindeyim. Zira inek her çeşit ottan otlamaktadır. Hadis-i Şerif. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de süt içileceği zaman kişi Allah'ım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver diye dua etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum demiştir. Yine bir başka hadislerinde sizlere inek sütünü ve sütünden meydana gelen yağını tavsiye ederim. Etindense sakınınız. Zira sütü ve yağı deva, eti ise derttir buyurmuştur. Biz insana anne ve babasını onlara iyilikle davranmayı tavsiye ettik. Annesi onu zorluk üstüne zorlukla karnında taşımıştır. Onun sütten ayrılması 2 yıl içindedir. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş yalnız banadır. Lokman Suresi 14. Ayette dikkat çekilen noktalardan biri bebeğin 2 yıl boyunca anne sütüyle beslenmesine ilişkindir. Bilindiği gibi anne sütü bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak özellikte bir besindir. Allah insanı daha doğar doğmaz koruma altına almış ve ona dünya üzerinde başka hiçbir besinden elde edemeyeceği kadar faydalı bir içecek sunmuştur. Anne sütü bileşimindeki maddeler sayesinde hem yeni doğan bebek için mükemmel bir besin kaynağı olmakta hem de bebeğin ve annenin hastalıklara karşı direncini arttırmaktadır. Ayrıca son derece mucizevi şekilde her annenin sütü bebeğin ihtiyacına göre üretilir. Örneğin erken doğum yapmış annelerin sütleri, normal gebelik süresini tamamlayan annelerinkine oranla çok daha farklı ve bebeğin o anki ihtiyaçlarına cevap verebilecek yoğunlukta ve niteliktedir. Anne sütünün başka bir özelliği de antibakteriyel olmasıdır. Bebek tarafından sindirimi son derece kolay olan anne sütünün mükemmelliğine, günümüzün ileri teknolojisinin ürettiği modern bebek mamalarının hiçbiri ulaşamamıştır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni
0: dedi. Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Neml 18-19. Hazreti Süleyman'ın duası. Nihayet Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin," dedi. Süleyman onun sözüne gülümseyerek dedi ki,
2: "Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi iş yapmamı gönlüme getir. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat."

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.
3: Fırsat bu.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: kim ilim için çabalarsa cennette onun için çabalar. Kim de günah için çabalarsa cehennemde onun için çabalar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allahu Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine ben Allah'tan korkarım diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun Ali.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM uyarıyor. Mutluluğun gerçek yolunu biliyor musunuz? İnsanlar mutluluğu farklı şeylerde ararlar. Ama bir türlü mutlak ve kesintisiz bir mutluluk yaşayamazlar. Çünkü insan ancak Allah'ı anmakla huzur ve neşe bulacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken kitabını oku.